Hani ise bu günahkar karım korkunç bir dizayn içinde her türlü ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir kayın hüviyetine gelmiş. Herkes her zaman sarhoş ve sarhoşlukları içinde sekr halinde içkinin verdiği bir sarhoşluk içinde bacalıyorlardı. Allah razı olsun. Hicr suresinin 73. ayet-i kerimesine inşallah giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ehazet humus sayhati sayhatu müşrikin. Ve böylece ehazethum onları aldı, yakaladı. Es sayhatü bir sayha, korkunç ses dalgası. Müşrikin güneş doğduğu vakit orada bulunanları, şark zamanı orada olanları. Fe ehazet humus sayhatü, böylece onları bir sayha, korkunç ses dalgası aldı, yakaladı.

Böylece müşrikleri güneşin doğduğu vakit güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha, korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı.

Bir kafile yazılması hali var şirk kelimesinin. Bir de kefile yazılması hali var. Eğer kefile yazılırsa ortak anlamına geliyor. Şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak. Bu kefile yazılması hali şirk. Ama eğer şark olursa

yazılırsa şark oluyor. Şark, güneşin doğduğu taraf, doğu. Müşrik, şarkta olan veya şark zamanı. Müşrikin, güneş doğduğu vakit orada bulunanlar. Çoğul. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bir ses, bir sayha, korkunç ve dayanılmaz bir ses onları yakalıyor.

Ve 74. ayet-i kerime. Fe cealna aliyeha safi leha ve emterna aleyhim hicareten siccil. Ve cealna, böylece kıldık, yaptık, aliyeha onu en yüksek, safileha onu en alçak. Aliyeha, safileha, onun üstünün altına gelmesi, onun yükselip alçalması. Ve emterna, ve yağmur yağdırdık, aleyhim, onların üzerine, hicareten min sicilin, sicilden öldürücü taşlar. Ve cealna aliha safilaha, böylece onun o beldenin üstüne altına getirdik. Ve emterna aleyhim, ve onların üzerine yağdırdık. Hicareten min sicilin, sicilden öldürücü taşlar. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Böylece onun, o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine sicilden öldürücü taşlar yağdırdık.

Allah Teala'nın onların üzerine sicilden taş yağdırması. Burada

Suretül fiilde bir şey vardı. Elem tere keyfe feale rabbike bi eshabil fiil. Elem yecal kedehum fi tadilin ve ersele aleyhim tayren ebabile. Termihim bi hicaretin min siccilin. Onlara siccilden, pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.

uçan ebabil kuşları sicil atıyorlar. Her ne kadar burada topraktan, taştan bir şeylerden bahsediliyorsa da ebabile tayren diyor. Orada uçan ebabiller oluyor. Burada da aynı standartlar hakim. Uçan ebabiller buraya da bir olayı vücuda getirmişler. Bir bombardıman gibi sevgili kardeşlerim. Uçan ebabiller ebabiyle tayren. Eğer kuş söz konusu olsaydı kuşların atacağı taşlardan toprağın altının üstüne gelmesi söz konusu olmaz. O zaman sanki oraya bir atom atılmış gibi bir ilahi bir gadab oluşuyor. Ama bu çamurun, toprağın, taşın yapabileceği bir sonuç değil. Toprağın altı üstüne geliyor. Ve herkes ölüyor. Şehirde kalan herkes ölüyor. Yalnız çıkanlar kurtuluyor. Hicr suresinin 75. ayet-i kerimesi. İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn. İnne muhakkak ki fi içinde da var. Zalike işte bu. Le elbette mutlaka ayetin ayetler, deliller, ibretler. Li el mütevessimin ibretle izleyenler için. İnne fi zalike

İşte bunda muhakkak ki vardır. Le ayatin elbette ayetler, deliller, ibretler. Lil mütevessimin ibretle izleyenler için.

Allah Teala buyuruyor. Cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman işte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Burada bir olay düşünün. Bir kariyenin binlerce insanın bir şehrin altının üstüne getirilmesi, evlerin hepsinin yıkılması, Allah-u Teala'nın bir cezasını içeriyor. Ve bu sesli bir olay. Uçan emavilerin gönderdiği bombalar söz konusu olabilir. Ya da dünya tekniğinin bugün ulaşamadığı çok daha ötesinde bir başka toprağın altını üstüne getiren sonuç. Ses çıkaran bir ışının oraya ulaşması ve kavmi yok etmesi hali. Ama

Veseme kelimesi damgaladı, işaretledi, gözden kaçırmadı, ibretle izledi manalarına geliyor. Mütevessimu, ibretle izleyen. Mütevessimin, ibretle izleyenler.

Allah-u Teala bununla onun üzerine sicil taş yağdırdık ifadesi bizim anladığımız istikamette bir taş değil. İnsanları yaralayan, yok eden, bugünün tekniğinin ulaşamadığı bir silahtan bahsediyor Allah-u Teala. Hicr suresi 76. ayet-i kerime. Ve innaha lebi sebilin mukim. Ve innaha le bi sebilin mukim. Ve innaha çünkü muhakkak ki o ve gerçekten bir sebilin yol üzerinde muhkimin durmakta olan, ikame olmuş olan, duran hala duruyor.

Ve inneha ve çünkü o ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde

Muhakkak ki. O. Gerçekten yol üzerinde mukimdir. Hala durmaktadır, ikamet etmektedir. Bir yerde yerleşmiş, durmuş durumda bulunmak, ikamet etmek demek. Demek ki bu şehir halkı da bütünüyle yok olmuş. Yalnız Hazreti Lut ve ailesi, ama karısı hariç, kurtulmuş. Bütün şehir içindekilerle beraber yerle bir olmuş. Şehrin altı üstüne gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. 77. ayet-i kerime. İnne fi zalike le ayeten lil müminin. İnne muhakkak ki fi içinde da var. Zalike işte bunda le elbette ayeten bir delil ibret li el müminin. Müminler için nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için. İnne fî zâlike muhakkak ki bunda vardır. Leayeten elbette bir delil, bir ibret lil müminin, müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için. Muhakkak ki cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Muhakkak ki bunda müminler, yani nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, yani ibretler vardır.

Allah Teala'nın söylediği şey çok açık bir hüviyet taşıyor ve bu hüviyet insanlar için söz konusu. Cezalanmayı hak eden kavimler için Allah Teala'nın onları cezalandırdığı kesin bir unsur olarak çıkıyor karşımıza. Ve 78. ayet-i kerime. Ve in kâne ashabul eyketi le zalimin. Ve in kâne ve oldu ashabul eyketi, eyke halkı le zalimin, elbette zalim kimseler. Ve inkâne ashabül eyketi ve eyke halkı da idi le zalimin, gerçekten zalimler. Eyke halkı da gerçekten zalim

Eyke halkı. Eyke kelimesi ormanlık bölgede yaşadığı için Eyke sık ormanlık demek. Sık ormanlık bölge olduğu için orası Eyke deniyor adına. Eyke halkı, ormanlık bölge halkı. Burası Şuayb peygamberin kavmi. Eyke halkı da gerçekten zalim idiler diyor Allah Teala. Zalimlerdi. Fentekamna minhum. Böylece intikam aldık minhum onlardan. Ve innehuma muhakkak her ikisi de elbette gerçekten bir imamin önder rehber mübinin açıkça açıkta. Fentekamna minhum. Bu sebeple onlardan da intikam aldık. Ve innehuma ve muhakkak ki ikisi de iki şehirde lebi imamin mübin gerçekten açıkça bir rehberdir. Yani gelecek nesillere ibrettir demiş oluyor Allah-u Teala.

Şimdi bu konudaki açıklamalara baktığımız zaman Allah Teala'nın 7 gün sıcak verdiğini görüyoruz Ekim halkına. O kadar sıcak ki insanlar sıcaktan ölmek üzereler. Sonra Allah Teala üzerlerine bir bulut gönderiyor. Gölgelik bir bulut. Ve o bulutun gölgesine sığınıyorlar. Bütün halk o bulutun altında toplanıyor ve buluttan inen yıldırımlar bütün o insanların hepsini helak ediyor.

Lut Aleyhisselam'ın şehrinin adı Medyen. Medyen halkı. Şuayb Aleyhisselam'ın ülkesinin ise adı Eke. Ormanlık. İki şehir halkı da yok oluyorlar. Şehirler de yok oluyor. Bu Eke şehri de, Medyen şehri de bütün insanlar için bir ibrettir diyor Allah-u Teala. Gelecek nesillere ibrettir. Açıkça bir rehberdir.

Allah'ın Allah'a asi olan ahlak fıkdanına uğramış olan kavimleri şehirlerine beraber yok etmesine şahit oluyoruz.

Ve 80. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve lekat kezzebe ashabül hicr. Hicril mürselin.

Ve lekat kezzebe, andolsun ki yalanladı, ashab-ül hicr halkı, el-mürselin, gönderilen Resulleri. Normal yazılışı el-mürselin olmalı ama Arap harfleriyle yazılışında Kur'an-ı Kerim'de hicril mürselin diyor. Onun için burada yazının Latin harfleri olanında aynı olması için hicril yapıyoruz. Latin harfleriyle okunuşunu. Ama kelimelerde el mürselin diye kalıyor. Kalması daha doğru göründü bize. Andolsun ki hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Hicr, Semud kavminin yerleşmiş olduğu vadinin adı, Salih peygamberin yaşadığı yer. Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Tabii Salih peygamberi de yalanlıyor.

Ve ateynahum ayatina fe kânû anha müridîn. Ve ateynahum ve onlara verdik ayetina ayetlerimiz, mucizelerimiz, delillerimiz. Ve o zaman böylece olduğu halde fakat kânû oldular anha ondan müridîn, yüz çeviren kimseler. Ve cümlecikler ve ateynahum ayatina onlara ayetlerimizi yani mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fe kânû fakat onlar oldular. Anha müridîn, muridîn ondan yüz çeviren kimseler oldular. Onlara ayetlerimizi yani mucizelerimizi, delillerimizi verdik.

onlara ayetlerimizi, yani mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan, mucizelerimizden, delillerimizden yüz çevirdiler. Hicr halkı. Yani Allah Teala onlara Salih peygamberi göndermiş. Onlara mucizeler, deliller getirmiş Salih peygamber. Ama onlar ondan, Hazreti Salih'ten yüz çevirdiler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bunun misalleriyle dolu. Allah Teala ne kadar resul göndermişse, gönderdiği bütün resulleri o göre halkı mutlaka reddetmişler, inkar etmişler. Eğer Allah Teala onlarla bir delil, bir mucize göndermişse, ona da arkalarını dönmüşler. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir, büyüdür demişler.

Ve her zaman aynı şey olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de mucizeler istemişler. O da demiş ki ben mucize sahibi değilim. Ama Rabbime dua ederim. Eğer Allah-u Teala kabul buyurursa sizin istediğinizi gerçekleştirir. Ne istemişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den? Ayın fethedilmesini, ikiye bölünmesini. Ve Allah-u Teala da ayı ikiye bölmüş. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. O, eğer sen ayı ikiye fethedebilirsen, biz sana tabi oluruz diyenlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Tabi olmayacak mısınız diyor. Hadi bakalım. Allah ayı ikiye böldü. Ve tabi olmuyorlar. Bu apaçık bir sihirdir, büyüdür deyip konuyu kapatmışlar. Kânû yanhitûne minel cibâli buyûten âminîn. Ekânû ve oldular. Yanhitûne uyuyorlar, yontuyorlar. Minel cibâli dağlardan buyûten evler. Âminîn emin olanlar, güvenilir olanlar. Ve kânû yanhitûne ve yontarak uyuyorlardı. Minel cibâli dağlardan buyûten âminîn. Güvenilir, sağlamlığına güvenilir evler. Bunu cümleleri haline getirdiğimiz zaman ve onlar dağlardan güvenilir evler yani sağlamlığına güvenilir evler oyuyorlardı. Nasıl? Yontarak oyuyorlardı. Yani tun yontmak, yontarak oymak. Yontarak oyuyorlardı diyor Allah-u Teala. O zamanın evlerinden dağın içine doğru yontarak oyulmuş evlerden hala filmlerde görmek mümkün.

Ve Hicr suresinin 83. ayet-i kerimesi Fe ehazet hum es sayhatu musbihin. Fe böylece ehazet hum onları ahzetti, aldı, yakaladı. Es sayhatu korkunç bir ses, bir sayha. Musbihin sabahlayanlar, sabah vaktine erenler. Görüyorsunuz ki hep sabaha çıkarken gerçekleşiyor Allah-u Teala'nın ikabı, cezası. Gene bir sayha, gene sabah vaktine erenleri, bir korkunç ses, sanki bir bombalamayı ifade ediyormuş gibi. Belki modern tekniğin çok daha ötesinde farklı bir bomba türü. Ama bütün şehri birden altını üstüne getirerek yok ediyor. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha, korkunç bir ses aldı, yakaladı.

Allah'ın muhtelif cezalandırma teknikleri var. Zamanımızdaki tekniğin çok daha ötesinde muhakkak ki Allah-u Teala'nın tekniği söz konusudur. Ve Allah'ın cezalandırma metotları hep sayha olarak geçiyor. Yani sesli bir cezalandırma. Nasıl bir bomba patlar, bütün şehri de patlatır, altın üstüne getirir. Tıpkı onun gibi, belki zamanımız bombaları hüviyetinde değil, ondan çok daha mütekamil bir bomba türü olması lazım. Belki madensel değil ama mutlaka bir patlama var, korkunç bir ses söz konusu. Fema agna, ayet 84. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bismillahirrahmanirrahim. Fema agna anhum ma kanu yeksibun. Fe böylece buna rağmen ma agna fayda vermedi anhum onlardan onlara ma kanu oldukları şey yeksibun kazanıyorlar, iktisap ediyorlar. Fema agna anhum artık onlara bir fayda vermedi. Ma kanu yeksibun iktisap ettikleri kazanmış oldukları şeyler.

Oradaki baştaki ve belki böylece demek daha doğru.

Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi diyor Allah-u Teala.

Yani onların kendilerine seçtikleri hayat tarzı, böylece iktisap etmiş oldukları şeyler, kazanmış oldukları dereceler onlara bir fayda vermedi. Tam aksine onlara büyük zararlar verdi.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bir Kur'an tefsiri dersinde gene beraberdik. Ve dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Her ne kadar Kur'an tefsirinden bahsettiysek de bu ayetler boyunca Kur'an'ın ruhuna dair bir şahit hiç çıkmadı. Yani bu dersimizde bir Kur'an-ı Kerim mealinden öteye geçebilecek olan bir özellik yaşamadık. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzeli ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasretlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu. Siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi
onları belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, ne kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil. Onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir, hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doludurlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar
Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, bu sevginizi ishar edersiniz. Yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz, başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz, Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap denize at, balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz.
Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz. Sizi sevmeyenlerin kalbine sıçıcık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Sizden nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi 7 kat göklere, öteki 7 kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız. Ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böyle kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size
güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin

Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasında yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor. Haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş. O sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri ve nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir, ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmememe rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu sonuca ulaşabilmek sizi sevmeyen hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök

altında sağda solda oluşan bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi, sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz, sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden dersiniz ben onun kalbini kırdım? Sevgili kardeşlerim, başkaları size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse,
Bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Tüm kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur. Kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz,
onunla beraber olabilirsiniz. Onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar. Hazırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız. Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

Là, elle est mineure. Oh, vous devez y aller. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz Allah'a hizmet. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a hizmet edenler, şeytana hizmet edenler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kendisine veya bir başkasına manevi bir tesirli derecat kazandıracak hizmet yapamaz. Sevgili kardeşlerim, dinin temelinde bir dilek yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa İslam'ın beş tane şartını bir ömür boyu tatbik etse o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bir dilekle başlar. Dilek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemezsek cehennemden kurtulmamız mümkün değildir. Ne yaparsak yapalım, hiçbir yaptığımız şey bizi cehennemden kurtaramaz. Buna karşılık bir tek dilek, Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemek. Tek başına bir kurtuluş reçetesidir. Bir insanı cehennemden kurtarır. Sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman kişi kalbinde büyük bir şevkle tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisi vereceği için hacet namazını kılarak gördüğü mürşide ulaştığı zaman büyük bir şevkle tabi olur. Ve tabi görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirmeye başlar. Bu görevlerin arasında en önemlisi namaz değildir. En önemlisi zikirdir. İslam'ın beş şartı arasında olmayan zikir. Neden zikir en büyük ibadettir? Allah Teala açıkça söylüyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye minel kitabe ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor onlara, sahabeye, Kur'an'ı oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyük.
Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim okumaktan daha büyük bir ibadet. Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da, münkerden ve fuhuştan men etmesine rağmen, namaz münkerden ve fuhuştan men ediyor, men etmesine rağmen namazdan daha büyük bir ibadet. Halbuki, namazdan daha büyük olan bu ibadet, İslam'ın 5 şartında yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan var ya, iblis, korkunç zeki bir mahluk. Aklı son derece hızlı bir çalışma temposu içerisinde. Hani şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyleri bu adam bilir falan derler ya bazı insanlar için. Yani şeytanın bile kelimesi kullanılıyor. Şeytan ki korkunç bir hafızası var. Şeytan ki korkunç bir konuşma kabiliyeti var. İkna kabiliyeti var. Şeytan ki herkese musallat. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bir de değil, her zaman mevcuttur. Ali ise hizmetler dediğimiz zaman bunun ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a hizmet etmek ve şeytana hizmet etmek. Aslında şeytan bütün insanlara onların kendi zihinlerinden geçiyormuş gibi hissettirerek hep onları negatif istikamette kendi düşüncelerini zannettirerek örgütler. Ve de örgütlemesi daima kesintisiz olarak negatif istikamettedir. Yani bütün insanları Allah'ın yolundan ayırmak ve cehenneme ulaştırmak istikametindedir. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hizmetinde olamaz. Allah'ın yolunda değildir. Ama hiç farkına bile varmadan şeytana bir ömür boyu hizmet edecektir. Neden? Çünkü onun aklına getirilecek olan negatif faktörler, negatif hedefler şeytan tarafından ona yüklenecektir. Ve de Allah'ın emirleri dururken içinden öyle geldiği cihetle şeytanın kendisine telkin ettiklerini, kendi aklının telkin ettikleri zannederek tatbik edecektir. Burada çok büyük bir aldanma olayı var sevgili kardeşlerim. İşte böyle olunca bütün insanlar şeytanın kendilerine verdiği hedefleri akıllarının kendilerine verdiği hedefler zannederler. Şeytan onların mantıklarını da aynı istikamette kullanmalarını dizayn edecek olan, oluşturacak ve geliştirecek olan düşüncelerle onlara yaklaşır. Bu insanlar samimidirler. O düşüncenin kendilerine ait olan bir düşünce olduğunu zannetmektedirler. Ama aslında şeytan devreye girmiş ve dizginleri ele almıştır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklınızdan negatif bir şey geçiyorsa o şeytanın sizi kullanmak için sizin düşüncenize benzeterek size ulaştırdığı düşünceleridir. Hedef gösterir, hepsi negatiftir.
O zaman elinizde sağlam bir kıstas var. Bir tarafta Allah'ın emrettikleri var. Bir tarafta Allah'ın yasak ettikleri var. Ne zaman size iç dünyanız veya düşünceniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylerse, onu yaptırmak istikametinde bir direktif alırsanız iç dünyanızdan, bilin ki o şeytanın sizi tuzağa düşürmek üzere harekete geçtiğini gösterir. Allah neyi emretmiş biliyorsunuz. Neyi yasak etmiş onu da biliyorsunuz. Allah'ın insanın hayatı boyunca devam edecek olan bir statüde ilk emrettiği şey Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Bu zemindir. Binanın temelini teşkil eder. Bunun üzerine mürşide ulaşmak bina edilir. Onun üzerine ruhun Allah'a ulaşması tahakkuk eder. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, 4 tane teslim. Ruhun, veçin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Burada kişinin seçeceği seçim noktası son derece önemlidir. Ya Allah'ın yolu, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya da şeytanın yolu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, istese de istemese de şeytanın yolundadır. Allah'a hizmet etmiyor, şeytana hizmet ediyor. Neden? Evvela kendisini cehenneme götürecek olan bir yolda. O insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala münibine ileyhi ittekuhu diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Velâ tekûne minel müşrikîn ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemediyse o kurtuluş içerisinin farkında olmayan bir zavallıdır. Şeytan insanlara dünya hayatını süslü gösterir. Şeytan insanları fizik standartlarda onların görebilecekleri, hissedebilecekleri, yaşayacakları bir dünya var olduğu için, insanlar da o dünyanın içinde yaşadıkları için fizik standartlardaki onları cezbeden, onları cehenneme götürecek şeylere doğru sevk eder. Öyleyse böyle bir sevkin tesirinde olan insanlar Allah'ın kendileri için hazırladığı dünya cennetini de yaşayamazlar. Ahiret cennetini de yaşayamazlar. Hayatları bu dünyada da cehennemdir. Öbür dünyada da cehennemdir. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bir kazanabilseler, kazansalar da çok para kazanıldığı zaman mutlu olamadıklarını
mutluluğun o kişinin kazandığı para boyutuna bağlı olmadığını anlayabilseler. Allah Teala herkese bir nasip mutlaka tayin eder. İnsanlar helal yollarla karınlarını doyurabilerek iş imkanına sahip olmak için gayret ederler. Allah'tan da yardım isterlerse böyle bir hedefe ulaşacaklardır. Allah Teala sevdiklerine yardım eder. Allah'ın sevdiği kul olmaksa devaşta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi hayat yarışına Allah'ın istikametinde giremez. Dilemeyen kişi yine hayat yarışındadır. Ama şeytanın dilediği istikamette hayat yarışındadır. Öyleyse iki ayrı istikamet söz konusu sevgili kardeşlerim. Birisi bu tarafa giderken öteki onun tam ters istikametine gidiyor. Birisi bu tarafa giderken ikincisi onun ters istikametine giriyor. Cennet ve cehennem. Öyleyse her şey apaçık ortada. Her şeyi berbat eden biz, bizatihi bizleriz. Ya Allah'ın yolunu seçeceğiz, mutlu olacağız ya da seçmeyeceğiz. O zaman da mutsuz olmanın sebeplerini başkalarında aramamız bizi haklı kılmaz. Buna hakkımız yok. Mutsuz olmamızın arkasında başka insanlar değil, biz varız. Ama bana falanca kötü muamele etti. Cevap. Biz de ona cevap veriyoruz. Sen ona nasıl muamele ettin? O kötü muameleyi hak edecek bir şeyler yaptın ki o sevmediğin kişi sana kötü muamele etti ve hala ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki men dakka dukka, çalma kapını, çalarlar kapını. Bunun manası negatif istikamette çalma. Yani başka insanlara rahatsızlık verecek, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunma diyor Allah-u Teala. Bulunursan ne olur? Herkes başlangıçta şeytanın kulu olduğu için o insanda bu negatif bir etki yapar ve senden intikam almak ister. Bu da yaşayanın tabiatına, insan tabiatına son derece uygundur. O kişi birisinden zarar görmüşse, nefsinin afetleri bütün boyutlarıyla onu tesir altında tutacağı için intikam almak sevdasına mutlaka düşer. Sevgili kardeşlerim, bunca sene mutlu seneden daha uzun bir zaman parçası hep sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışmakla, anlatmaya çalışmakla geçti.

Neleri çok seviyoruz? İstiyoruz ki sevgili izleyenler, hepiniz kurtulabilirsiniz. Ama hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olamaz ve Allah'a hizmet edemez.

Sahabe için de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Sahabe de vaktiyle Allah'ın kuluyken, şey affedersin, şeytanın kuluyken sonra Allah'ın kulu olmuşlar. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُتْ تَعْبُدَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar şeytanın kuluydular. Ve şeytanın kulu olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Vellezî ve onlar eştenavut vellezîne ve onlar eştenav ettiler. Et tagute taguttan insan ve cin şeytanlardan içtina ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enavu ilallahe ve Allah'a münip olmayı dilediler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Lehumül büşra onlar için müjdeler vardır. Fe öyleyse beşir müjdele ibadi benim kullarımı diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah'ın kulu olmuşlar. Neredeyken, hangi noktadayken? Şeytanın kuluyken. Öyleyse Allah Teala'nın muhtevasında insanlar başlangıçta hep şeytanın kulları. Hiç kimse Allah'ın mülaki olmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz sevgili kardeşlerim. Başlangıçta herkes Allah'ın kulu olmanın ilk adımını atmadığı cihetle, ilk adım Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bunu gerçekleştirmediği sürece hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulamaz. Allah'ın kulu olamaz. Her şey bir dilekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an takva sahibi olur. İşte bu artık onun Allah'ın hizmetine adım attığını gösterir. Artık Allah'ın kulu olmuştur. Bu birinci kulluktur. Sonra mürşidine tabi olacaktır. İkinci kulluk. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kulluk. Bu üç tane kulluğu Allah Teala bütün insanlığa hibe etmiş. Karşılıksız vermiş. Demiş ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ben size onu bir zevk haline getireceğim. Zikir yapmak size zevk verecek. Namaz kılmak size zevk verecek. Oruç tuttuğunuz zaman size açlığı hissettirmeyeceğim. Zekat verdiğiniz zaman bunu memnuniyetle, gönül rızasıyla, huzur duyarak ve büyük mutluluk duyarak yapacaksınız. Neden öyle söylüyor Allah Teala? Çünkü kişi verdiği zaman karşılığının kat kat geriye döndüğünü kendi yaşayacak. O zaman acaba diyecek, gerçekten öyle mi? Ben başkalarına yardım edersem Allah bana kat kat mı verir? Deneyecek. Denediği zaman görecek ki
bir boşağında 100 tane bulunan 7 boşaklı bir nevat kadar Allah Teala kendisine ikramda bulunuyor. 1'e 700'e kadar çıkar sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın ikramı. Ama ilk adımı siz atacaksınız. İşte o zaman başkalarına hizmet ettiğiniz zaman göreceksiniz ki aslında bu konumuzu teşkil eden Allah'a hizmettir. Kim başka insanlara hangi istikamette olursa olsun yardım ettiği zaman sevgili kardeşlerim, bu yardım, bu hizmet Allah'a hizmettir. Ve Allah karşılığını derhal ödemeye başlar. Paranın nereden geldiğini şaşırırsınız. Ama size onu tamamlayacaktır seviyenize göre. 1'e 10'dan başlayan, 1'e 700'e kadar yükselen bir Allah'ın ikramı söz konusudur. Allah'ın yolunda olsun ya da olmasın, herkes başka birine yardım ettiği zaman o yardımın 10 katını Allah Teala'dan mutlaka alır. Deneyin. Hayatınızda yaşayın bunu. O zaman siz de başkalarına yardım için yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ganidir. Onun hazinesi sonsuzdur. Ama ayırıcı var. Sadece layık olanlara verir. Allah'ın ayırıcı liyakattır. Negatif istikamette de, pozitif istikamette de neye layıksanız onu mutlaka Allah'tan alırsınız. Ya da onu mutlaka Allah Teala size yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bu güzellikleri karşılıklı tezekkür edebiliyoruz. Sizlere anlatabiliyoruz. Sizler de bunları dinlemek imkanına sahip oluyorsunuz. Hepinize birden hitap edebilmek sevgili kardeşlerim öylesine büyük bir mutluluk ki. İşte bu Allah'a hizmettir. İnsanları Allah yolunda teçhiz etmeye çalışmak, onları Allah'a yaklaşmaları için teşvik etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalpten bir dilek. Eğer bu dileği yaptığınız zaman huzur duyuyorsanız, mutluluk duyuyorsanız, onu kalpten yaptınız sevgili kardeşlerim. Eğer böyle bir dileği yaptıktan sonra hiçbir şey duymuyorsanız, kalpten bir dilekte bulunmadınız. Tekrar edin. Bu abdesti alın. Hayret namazını kılın. Allah-u Teala'ya yalvarın. Ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et. Kulluğuna. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Beni de kabul et kulluğuna diye siz Allah-u Teala'dan talepte bulunduğunuz zaman Allah-u Teala duyabilseydiniz size, tamam, öyleyse bana ulaşmayı dile, ya kulum, diyecekti. Onun bu söylediğini siz duyamazsınız. Kalp kulağınız açılmadıkça Allah'la konuşamazsınız. Bunun ölçüsü ise asgari, daimi zikre sahip olmanızdır.
Normal statüde Allah Teala'nın genel olarak insanlara uyguladığı olay budur. Ama dilediğine o kişi daimi zikre ulaşmadan da kendisiyle konuşmak yetkisini verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte şimdi biz size bu konuşmayı yapıyoruz. Bu konuşma Allah'a hizmettir. Neden hizmettir? Çünkü size hizmettir. İnsanlara yapılan bir hizmet Allah'a hizmettir. Neden? Eğer insanlara Allah yolunda onların tatbik ettikleri takdirde cehennemden kurtulmasına sebebiyet verecek olan şeyler söylüyorsanız ve bunu Kur'an ayetleriyle ispat ediyorsanız, işte bu Allah'a hizmettir ve Allah için kula hizmettir. Onların Allah'a teslim olmaları için hizmettir. Eğer o kişi sizin bu talebiniz üzerine, bak sevgili kardeşim, eğer Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilersen, bunu kalpten dilediğin takdirde mutlaka Allah seni mürşidine ulaştırır. Evvela mürşid sevgisi verir. Tabiyetini sağlar, tabi olduğun anda da ruhun vücudundan ayrılır. Namaz kılmak senin için doyulmaz bir zevk olur. Zikir yapmak doyulmaz bir zevk olur. Bunları zevk haline getiren Allah'ın böyle yapması sebebiyle zikrini de yaparsın, namazını da kılarsın, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursun. O 7-8 aylık süre içinde, bu süre boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursun. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Tabii bizim kardeşlerimiz demeyeceklerdir. Normalde bizi ilk defa dinleyen bir insan, yahu böyle şey de olur mu yani? Bir Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır diyecekmişim. Allah da hop benim ruhumu kendisine ulaştıracakmış. Hadi canım sen de. Evet hop Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Aynen öyle. Sevgili kardeşlerim, denemesi ücretsiz. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Ve de Allah'ın bize öğrettiği en kolay, inanılmaz derecede başarı şansı yüksek olan. Neye bağlı? Sadece gönülden dilemenize bağlı. Dilinizle değil, kalbinizden dilinize akseden bir dizayn içerisinde kalbinizle Allah'ı dilemeniz. Bunu anlamanız da hiç zor değildir. Siz, ya Rabbi beni de kendine ulaştır, benim de ruhumu sana ulaştır, ben de emşevliyenden olayım diye bunu dudaklarınızla söylemiş olabilirsiniz. O zaman hiçbir değişiklik olmaz. Ama eğer kalbinizden geliyorsa bu talep, Allah-u Teala'nın bu talebi yerine getirmemesi imkansızdır. Diyor ki, Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'ü. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediklerini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ne kaldı geriye? Geriye %5'ten daha az insan kalır. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka, başka bir kötülük işleyenlerdir.
O kötülük dünyadaki belki en büyük kötülüktür. Cinayetten daha korkunç bir kötülük, insanları Allah'ın yolundan saptırmaktır. Neden daha büyük? Ne kadar insanı, dinlerini bilmeyen insanlar Allah'ın yolundan saptırırlarsa, o kadar insanın vebali onların boyunlarına asılır. Bu mecazi manada bir asılmak. Yani onların günahlarını yüklenir o kişi. Ne kadar çok insanın vebali bir insan üzerinde olursa, cehennemin o kadar alt katına girer. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç bir tuzak hazırlamış ki şeytan, insanlara yanlış bir ilim öğretiyor evvela. Bu size söylediğimiz Allah'a ulaşmayı denemek var ya, biz bunu size anlattığımız güne kadar kimse böyle bir şeyin farkında bile değildi. Kimse demekle bir kısmını devre dışı bırakıyoruz. Onlar tasavvufu yaşayanlardır. Nasıl yaşıyorlar? Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah onları hacet namazı kıldıklarında mutlaka kendilerine en uygun olacak olan, en uygun gelecek olan mürşide ulaştırıyor. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılıyor ve devrin imamının dergahındaki kafileye katılıyor. Onlarla beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına çıkıyor. Yedinci gökkatının yedi tane alemini geçiyor. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini mutlaka alır. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Çıkış boyunca yaşanan zevkleri anlatmak pek mümkün değildir. Yaşayan bilir. Bu anlattıklarımı yaşamayan birçok insanın aranızda varlığını biliyoruz. Sevgili, bizleri her zaman izlemek imkanı bulamayan izleyenlerimiz, şu anda bizi ilk defa dinleyenler, bir sualimiz var size. Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl diye kalbinizden gelen bir talebi Allah'a ulaştırmanız size ne kaybettirir ki? Birkaç dakika mı? Kayıp mıdır? Ne kadar lüzumsuz yerlerde, hatta başka insanların aleyhinde yaptığınız yanlış şeylerle bütün gününüzü harcıyor değil misiniz zaten? Öyleyse ne olur dileseniz? Dileseniz bizim gönlümüzdeki o güzel hedefi gerçekleştirmiş olursunuz. Biz hepinizin Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah tarafından ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını diliyoruz. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sadece bir dilekte bulunacaksınız ve Allah da sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse ey henüz Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen muhterem izleyenler veya radyomuzdan bizi dinleyenler, ne duruyorsunuz? Kurtuluş ayaklarınızın altında. Sadece bir dilek. Allah'ın dediği gibi kim bana ulaşmayı dilerse diyor,
Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Çünkü o ruh benim ruhum diyor. Ben üfürdüm diyor onu. Onların içlerine doğduğu anda ben üfürdüm ve ruhumu geri istiyorum. Ama bunu bir mükafat olarak değerlendiriyorum. Çünkü ruhunu bana ulaştırmayı dileyen kişi dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size daha ne yapsın? Bir tek dilekle ne kadar suçu olursa olsun bir insanın cehennemden kurtulması söz konusu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sizleri

hizmet etmek olur. Onların birer birer cehennemden kurtulduğunu görmek size şu dünyadaki en büyük zevki yaşatır. Ah sevgili kardeşlerim, bilmiyorsunuz Allah'ın hakikatlerini. O sizleri o kadar çok seviyor ki bize de öğretti sevmeyi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın ve Allah'ın size ruh üfürmesinin ne kadar büyük bir olgu olduğunu bir bilseniz, insan olarak doğdunuz ve bu sizin benliğinizde zaten mevcut olan bir şey. Onun için onu bir kıymet olarak, bir değer olarak düşünmüyorsunuz çoğunuz. Oysa ki sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman çok daha büyük bir olguyla karşı karşıyasınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilecektir. Söyler misiniz bana sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala daha ne yapsın size? Bütün bu anlatmalarımıza karşılık insanların çoğu hala Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 30 küsur yıldır sizlere anlattığımız Kur'an hakikatleri lazım gelen yerine oturmuyor. Onlara gereken önemi vermiyorsunuz. Ve kendinizi o zaman size ispat edilenleri bilerek cehenneme gönderiyorsunuz. Hayır, Allah sizin cehenneme gitmenizi istemez. Onun için bu bilgileri bizim ağzımızdan size gönderiyor ki bir tek dilekle size üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, %51'ini versin diye. Bunca gayretimiz, bunca çalışmamız arkasında neyi taşıyor zannediyorsunuz sevgili izleyenler? Hepinizi kurtarmak için varız. Ve bir tek dileğiniz bu kurtuluş için yeterli ama dilemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz söylediğimizin farkına bile varamıyorsunuz. O zaman bir sualle bitirmek istiyoruz. Bu konuşmamızı sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve sözlerimizi burada bitiriyoruz. İnşallah. El-Fatiha ve as-salâhâ.

0: Allah.
1: ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız, o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi, sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz, o da sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa, aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah Teala'yı sevenlersiniz ve Allah Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini, Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi de sırası mı, gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır. Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken, o sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir, ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verenidir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah-u Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah-u Teala. O katları Allah-u Teala size gösterdiği zaman, zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen, zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvara değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz, sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz, sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın, eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa, o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun. Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan, hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar. Ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin aslında sadece zevkleri oluşturduğunu Vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcr Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmaya dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar. Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünya demirden bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka Allah'a şahit etmek isterler. Allah'ın yolundan ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu? Neydi verdiği söz? Bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insanoğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter. Birinci kulluk için ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayette oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağut'un dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış. Öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları. Görmek, işitmek, kalbin idraki. Bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak. Allah Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, şimdi hakikati gördüm. Seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle. Allah Teala diyor ki biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O, Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için mutluluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basamağa kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar. Nerede kalırsanız kalın. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber 1. kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alanindeki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez. Başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz. Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, işte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder. Düşünün, 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster ensarı bir topluluk olarak kabul edin, muhacirini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya ensarın içindeki her kişi ensarın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacirin içindeki her kişi, muhacirinin geri kalanlarını kendisinin üstüne görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi Ensar ve Muhacir olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Öyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbiyle her zaman beraberdir. O en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönülü olmak, Allah'tan bahsetmek. Hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş, bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişiyi, ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salam.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

onun mutlaka cennete gireceğini, Allah-u Teala'nın nasıl bir açıklamaya kavuşturduğunu beraberce görmüştük. Bu dizayn içerisinde kişi Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onu Allah'a ulaştıracağı kesinleşmişti. Ve Allah'a ulaştırması halinde ne olacağına bakmıştık, ne görmüştük? Şunu görmüştük ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi misakini yerine getiren birisidir. Ve Ali İmran Suresinin 76 ve 77 ayetlerinde Allah'ın söylediklerine beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki, onlar ki yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getirmezler, onların dünyada bir nasibi yoktur. Ve 77. ayet-i kerime, ama kim Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirirse Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Yani onlar takva sahibidirler. Allah Teala mutlaka takva sahiplerini sever. Burada cennete gideceğini söylememiş ama takva sahiplerinin Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzzefetül cenneti lil muttakin gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. İşte vaad olunduğunuz cennet budur denildi diyor. Vaad olunan şey Allah'ın cenneti. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Gene Ali İmran suresinin 198. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete gireceği kesin. Öyleyse misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'laştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi de amin olanların mutlaka ruhlarını Allah'laştıracağını ifade ediyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi de aynı şeyi ifade ediyor. Öyleyse amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine mutlak olarak gireceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Daha ötesi de var. Gelin sizinle beraber bu 28 basamağı muhtevasını alan sureye gidelim. Kur'an'da bir gezintiye çıkalım. Vel Asr suresine ulaşalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama amenü olanlar hariç diyor. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şey çok açık. Allah Teala hüsranda olanları Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde tarif etmiş. Kimdir hüsranda olanlar? Diyor ki Allah Teala mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir müessese konulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ebediyen cehennemde olma müessesesi kimler için?

günahları sevaplarından fazla olanlar için. Hüsranda olanlar için. Ve Allah Teala böyle diyor. Asra yemin olsun, mutlaka insanlar, insanların çok büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı hüsrandadır diyor. Dört tane istisna koymuş ondan sonra. Birinci istisna, illellezine aminu, illa hariç, ellezine aminu, aminu olanlar hariç. Kimdir amel olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse onların gideceği yer cennettir. Amenü olanlar hüsranda değilse durumları ne? Hüsranda olanlar madem ki günahları sevaplarından fazla olanlar, amenü olanlar da hüsranda değil. Öyleyse amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka sevapları günahlarından fazla olanlar. Ve cehenneme gidenler kimler? Hüsranda olanlar, amenü olanlar, cennete girecek olanlar, o cehenneme gidecek olanlardan hariç, özellikleri günahlarının sevaplarından az oluşu. Yani hüsranda olanların tam tersine bir özelliğin sahibi oluşları, sevaplarının fazla oluşu. Sevapları günahlarından fazla. Aynı kişiler Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ekinet alındığı için Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse madem ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller, öyleyse onların mutlaka sevapları günahlarından fazla ve bu günahların sevaplarından fazla olmasının ötesinde sadece kişinin gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ekinet Allah-u Teala tarafından alınmışsa, yerine ihbat konulmuşsa, yani amin olduktan sonraki birkaç dakika içinde mutlaka gerçekleşen bir olay tahakkuk etmişse, Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor, tahakkuk ettirmemesi de mümkün değil. Kişinin Allah-u Teala dizaynını bu minval üzere yapmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennem, ama dileyenlerin gideceği yer de kesinlikle Allah'ın cenneti. Öyleyse bu üçüncü basamağın muhtevasına eğilelim. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde, olmazsa olmaz şartı Allah'ın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin Allah'ın cennetine girmesi imkansız bir şey. Peki olabilir mi? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle bir insanı Allah-u Teala gerçekten cennetine alır mı? Zannediyoruz ki bunu yeterli boyutlarda ispat ettik. Söylediğimiz ayetler bunların kesin ispatıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girecekleri kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah'ın cennetine girecekleri kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Bizi
ilk defa okuyanlar, ilk defa dinleyenler ayetlere dikkatle bakın ve bu asrın, bu çağın bir hidayet çağı olduğunu unutmayın. Bu hidayet çağının merkezinde de bizim olduğumuzu unutmayın. Bununla vazifeliyiz. Hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatleri birer birer bizim elimizle sizlere sunulacaktır. Allah'a ulaşmayı diledik, dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala anında işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor ki Allahü Semi'ün Alim. Allah işitir ve bilir. Ve Allah Teala buyuruyor ki Allah görür. Allahü Basir diyor Allah Teala. Allah görür, işitir, bilir. Allahü Basirül İbad. Allah kullarını görür. Allahü Basirül Bil İbad. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Öyleyse Allah üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizim söylediklerimizi işitir, bilir ve görür. İşte böyle bir ortam tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geliyoruz. Allah Teala işitirse, bilirse, görürse ne yapar? Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor: "Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bis-su'i." Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. "Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime Rabbi." Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. O zaman nefs şerri emretse de Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, bu şer olayını yenecek demektir bunun manası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah'ın güzellikleri söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Tecelli başladığı anda dördüncü basamağa ulaştık demektir. Dikkat edin ki Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde geçerlidir. Tesir icra eder. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa rahim esması hiçbir şekilde o kişide tecelli etmeyecektir.
Öyleyse Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi, ki Allah-u Teala her zaman Er-Rahim esmasını kullanıyor kendisi için. Gafurur Rahim ifadesiyle Allah-u Teala mağfiret edici, günahları sevaba çevirici ve Rahim, rahmet gönderen hüviyetini ortaya koyuyor. Önemli mi? Son derece önemli. Bir kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirebilmesi, Allah'ın sevgililerinden olabilmesi Rahim esmasıyla mümkündür. Rahim esmasının tecellisi kişi üzerinde büyük değişiklikler vücuda getirecektir. Allah'a karşı başlangıçta bütün insanları da kapalı olan kapıların Allah'a açılmasını temin edecektir. Ve belli olaylarda da şeytanın zulmani kapısının, karanlıkların kalbimize girdiği kapısının kapandığını ifade edecektir. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelliden evvel durumumuz ne? Durumumuz bir, gözlerimizde hicab-ı mestur adlı bir perde var. Hicab, perde demek. Mestur'e de gizli, örtülü demek. Hidayet sahibini gördüğümüz zaman onu başkalarından ayırt edemiyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestur'e sebebiyle. Böyle insanlar için Allah-u Teala diyor ki onlar bakarlar, görmezler. Sana baktıklarını görürsün ama seni görmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah-u Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Bu sebeple işitmezler. Kulak duyduklarını zihne ulaştırır ama zihin manasına varamaz. Çünkü ünsiyeti yoktur konuyla. Çünkü bunu engelleyen bir engel vardır. Adı vakra. Öyleyse hicab-ı mestüre öyle bir gölge ki, öyle bir perde ki, hidayetçinin hidayet vasfını, hidayete erdirme vasfını gölgeliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi. Yani nebiydi. Zamanının huzur namazının imamıydı. Ve dünyadaki en büyük hidayetçiydi. Kainatın en büyük hidayetçisiydi. Çünkü Allah-u Teala onun alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Sadece Allah'ın rahim esmasını bu dünyaya yaymak için değil, bütün alemler için geçerli. Öyleyse böyle bir ortamdaki olay ne olacaktır? Kulaklarında kişinin vakra varsa kişi işitmez, söylenilenlerin manasına varamaz. Sen diyor Allah-u Teala mezardaki ölülere işittiremezsin. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah davete sadece işitenler icabet eder diyor. Kulaklarındaki vakra alındıktan sonra hidayetçinin davetine icabet söz konusudur.
yoksa icabet edilmiyor. Ve kişinin kalbinde ekinnet var, kişi idrak edemiyor. Öyleyse bu kişi bu standartlar altında hidayete adım atamaz. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin gözlerindeki hicab-ı mesture yüzünden onun irşat makamını, hidayetçiyi Allah'ın bir vekili olarak görmesi mümkün değil. Herhangi bir insandan, herhangi bir adamdan ayırt edemez. Kulaklarında vakra olduğu için kişi irşat makamının söylediklerini işitemez. Manasına varamaz söylediklerinin. Dinlediklerini kalbine indirse de kalbinde ekinnet olduğu için idraki irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların idrakini engelleyen bir engel olduğu için, kalbinde ekinnet olduğu için o kişi hidayetin ne olduğunu idrak edemez. Ve bu sebeplerle Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesindeki kişi gibi kulaklarında vakra olduğu için, irşat makamının söylediklerini anlayamadığı için, nezirin, hidayetçinin söylediklerini anlayamadığı için, işitemediği için reddedecektir, inkar edecektir. Allah bir şey indirmemiştir diyecektir. Veya Allah'ın indirdiklerini kendisine göre yoruma tutacaktır. İdrak etmesi mümkün değildir. İşte böyle insanların durumunu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahireti, insan ruhunun Allah'a milaki olmasını reddeden, ona inanmayan kişilerle senin aranda hicab-ı mesture vardır. Gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler, buyuruyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte bunlarla malüldür. Bütün insanlar bunlarla hastadır. Allah Teala Hac Suresinin 53. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Ve o insanların kalplerinin kasiyet bağladığını söylüyor. O insanların kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bunun karşısında olanlar. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeden önce
Herkesin kalbinde kasiyet vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanların da kalbi kasiyet bağlamıştır. Çünkü ondan evvel o insanlar gerekli şartların sahibi değiller ki kalplerinin kasiyetini gidermek için zikir yapsınlar da Allah'ın faziletleri nefslerinin kalbine gelsin ve o kalbin içine yerleşsin ve böylece karanlıkları dışarı atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Bu sebeple kişilerin kalbi, herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kasiyet bağlamıştır. Ama herkesin kalbinde maraz yoktur. Maraz olması kişinin Allah'a isyan etmesini muhtevasını alır. Kişinin kalbinde maraz olması Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti o kişinin inkar etmesini ve gizlemesini ifade eder. Yani Allah'ın hedefine açık bir şekilde cephe alması kişinin. Böyle bir insanın kalbinde sadece kasiyet olmaz, o kişinin kalbi hastadır. Kalbinde hayır olmayan bir insan türü bu. Allah Teala diyor ki, eğer onların kalbinde bir hayır görseydik, işittirirdik. Yani kulaklarındaki vakayı alırdık. Hayrın olup olmadığını daha ikinci basamakta Allah Teala kontrol etmiş. Seçilmemiş adam, kalbinde zevk olduğu için seçilmemiş. Seçilmemiş adam kalbinde maraz olduğu için, hastalık olduğu için seçilmemiş. İsyan olduğu için seçilmemiş. Allah'ın hidayetine karşı geldiği için ruhunu Allah'a ulaştırmak istemediği gibi başkalarının da istemesine ve ulaştırmasına mani olduğu için. İşte insanların durumu Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu durum. Bu insanlar için Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de neticeyi değiştirmez. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulakları mühürlüdür. Onların gözlerinde de kışave tatlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kalpleri mühürlü olarak, kalplerin içinde küfür kelimesi yazılı olduğu cihetle kafirler hükmünde. İşte bir insan mürşidine ulaşıncaya kadar bu özelliğini koruyor, kafir özelliğini koruyor. Çünkü Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesiyle paralel bir hüviyette aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki, Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirkte olanları görmüyor musun diyor, görüyor musun diyor, affedersiniz. Onların diyor kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi gibi. Onların işitme hastaları da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır. Onların gözlerinin üzerinde de diyor gışave tatlı bir perde vardır diyor. Öyleyse bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Bu cehenneme gidecek olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumlarını söylüyor Allah Teala Araf 179'da. Diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık.
Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla duymazlar. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan daha çok dalalettedirler. Ölülerin tarifiyle bütün vasıflarda aynı ifade. Kimdir Allah'a göre yaşamakta olmalarına rağmen, hayata getirilmelerine rağmen ölü olanlar? Gözlerinde hicab-ı mestur olanlar ya da kışavet adlı bir perde olanlar, kulaklarında vakra olanlar, yani kulakları mühürlü olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar, kalplerinin idrak hastaları çalışmayanlar, idraksiz kalplerin sahipleri. İşte bu insanlarda değişimi oluşturuyor Allah Teala. O insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Dördüncü basamaktaki rahim esvasıyla tecellisi, beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, altıncı basamakta kulağındaki vakranın alınmasını ifade ediyor. Enam 36 bunu ifade ediyor. Davete işitenler, yani bizim kulaklarındaki vakayı aldıklarımız icabet ederler. Kalplerinde hayır görseydim onlara işittirirdim diyor Allah Teala. Hayır görseydim o zaman onlara yardımcı olurdum ve onlar kalplerinde hayır olduğu için seçileceklerdi. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. O zaman da ben onları mutlaka işittirirdim diyor. Öyleyse Allah Teala burada dünyaya bakmak için o kişinin gözlerinden, dünyadaki sesleri işitmek için kulaklarından, dünyadaki olayları idrak etmelerini sağlamak için kalplerinden bahsediyor. Yani dünya hayatına yönelik bir açılış. Ölümden dirilmek. Ve Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kendilerine kitap verilenler, irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bundan evvel ne vardı kişilerin kalplerinde? İsra 44'e göre ekinnet vardı. O ekinneti Allah Teala alıyor, yerine ihbat koyuyor ve kişi 7. basamağa ulaşıyor. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle 3. basamaktadırlar. 7. basamağa ulaşması arasında birkaç dakikalık bir zaman farkı vardır sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah işitir, bilir, görür, derhal rahim esvasıyla tecelliye başlar, sonuçlar derhal alınır. O kişi Allah'ın cennetine girebilecek olan bir özelliği derhal kazanır. Bu olay oluştuktan sonra o kişi ölse, hiç ibadeti olmadan ölse, gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin ölümden hayata getirilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennete açılan bir kapıdır. Aynı zamanda Allah'a yakın bir hayata açılan bir kapıdır. Ölümden
dirilmedir. Bu noktadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumunu ölü olarak kabul ediyor Allah-u Teala. Gözleri ölü görmez, kulakları ölü işitmez, kalpleri ölü idrak etmez. Tabiatıyla dilleri de ölü çünkü bilmediği şeyi nasıl konuşacak? Kör, sağır, dilsiz kişiler. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Kur'an tabiriyle aminu oluyor. Bu kişi aminu olduğu anda takva sahibidir. Ya eyyühellezine aminu diyor Allah Teala. Aminuttekullahe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. İşte burası aminuların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi oldukları yer. Vebtegu ileyhil vesilete diyor. Bu takvanın sahibi olduktan sonra Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor. İsteyin Allah'tan olacağı Allah-u Teala tarafından ifade edilmiş. Çünkü diyor ki alallahu kastus sebili. Sebil, yol. Allah'a ulaştıran yolların adı sebil. Sebilleri tespit etmek, tayin etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım. Allah Teala ne diyordu? Diyordu ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onları sebillere ulaştırır ve onları bundan sonra sırat-ı müstakime ulaştırır. Sebiller, sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. Ve Allah-u Teala'nın rızasına uyması kişinin bu noktada başlar. Allah o kişiyi neden seçiyor? Rızası olduğu için. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah Teala. Bütün insanların Allah'a ulaşmasını dilemiş. Nereden biliyoruz? Üzerimize farz kıldığı için biliyoruz. Allah Teala dilemiş ki, istiyor ki bütün insanların Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış, dilemiş. Sonra da bize bırakmış dileme sırasını. Dilerseniz demiş benim cennetime girersiniz, dilemezseniz giremezsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada Allah'ın söylediklerinde kişiyi hedefe yönlendirecek olan bir olgu görüyoruz. Bunlarla gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alarak, kulaklarımızdaki vakrayı alarak, kalbimizdeki ikinleti alarak, onun yerine ihbat koyarak Allah Teala bizi nereye götürmek istiyor? Hidayete götürmek istiyor. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası amenü olma noktasıdır. Bu hidayetin amenü kademesidir.
daha fiili hidayete başlamadı kişi. Yani ruhu vücudundan ayrılmadı. Allah'a doğru yola çıkmadı ki kişi hidayetin içinde değil. Ama Allah'a yöneldiği an ön hidayet, yani ameni olma seviyesindeki hidayet başlamıştır. Takva başlamıştır.

Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki 7 takvaya paralel olarak 7 tane de hidayet koymuş Allah Teala. Burası amenüler seviyesindeki bir hidayettir. Ama fiili hidayet değildir. İmajiner planında, kuvve planında, düşünce planında bir hidayet başlangıcı. Ama bu düşünce, bu talep olmasa kişinin kurtuluşu mümkün değil. Fiziki hidayeti, yani ruhun ve cin nefsin, iradenin fizik standartlarda, kendi sahalarındaki fizik standartlarda hidayetinin başladığı, kişinin hidayet olduğu noktada, hidayet üzere olduğu noktada, hidayetin içinde olduğu noktada geçmiş 14 tane basamak vardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de 3. basamaktan hemen 7. basamağa ulaşması kişinin, ondan sonra Allah-u Teala'nın başka verdikleriyle 14. basamağa ulaşması söz konusu olacak. Burası başlangıç hidayetidir. Düşünce platformundaki hidayettir. Hidayete yönelme noktasıdır burası. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yectebi men yeşâ'ü yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine yönelenleri, yani bu seçtiklerinden kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyordu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, yönelmek demek. Aynı zamanda takva için yönelmek. Başlangıç takvası, amünler takvası bir yönelmeyi ifade eder. Bu yönelme sadece takva açısından, sadece hidayet açısından değildir. Allah'a kul olmak açısından da geçerlidir. Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'ın kulluk standartlarına baktığımız zaman, kulluğun da imajiner planda, yani kuvve planında, düşünce planında burada başladığını görüyoruz. Yani 3. basamakta başladığını görüyoruz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, düşünmesi, bir karara varması ve Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse amin olma seviyesinde, Allah'a ulaşmayı dilemek seviyesinde bir muhteva taşıdığını görürüz konunun. O seviyede bir kulluk. Düşünce planında kulluk. Düşünce planında takva. Düşünce planında hidayet. Kişi Allah'a teslimi düşünüyor. Düşünce planında teslim. Sadece düşünmüyor. İstiyor. İstemese Allah Teala bundan sonraki işlevleri yapmaz. Sözlerimiz ancak isteyenler için geçerli. İstemişse düşünce planında bunu tasarlamış ve talepte bulunmuştur Allah Teala'dan. Öyleyse Allah'a kulluk sadedinde de bu kişi duruma açık bir şekilde hakimdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir olayda neyi görüyoruz? Böyle bir olayda Allah'ın güzelliklerini görüyoruz.
Allah'ın rızasını görüyoruz. İkinci basamakta bizi seçen Allah Teala bizim Allah'a ulaşmamızı diliyor, seçiyor. İnsanların kalbinde hayır gördüğü zaman onları seçiyor. Yani rızası burada beliriyor Allah Teala'nın. Ve Allah'ın rızasına tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Rıza açısından da, Allah'ın rızası açısından da, kuvvet planında, düşünce planında rızanın başlangıç noktası gene burasıdır. Öyleyse hangi muhtevada meseleye bakarsak bakalım, bu nokta bir ayıraçtır. Birinci ve ikinci basamakta olanların gidecekleri yer cehennemdir. Üçüncü basamağa geçemeyen herkesin. Birinci ve ikinci basamakta olanlar Allah-u Teala tarafından füccar olarak kabul ediliyor. Üçüncü basamak ve sonrası ebrar olarak kabul ediliyor. Öyleyse ebrar olmanın da, bir sahibi olmanın da başlangıç noktası gene düşünce platformunda, düşünce bazında bir teslimi oluşturuyor. Düşünce bazında bir Allah'a ulaşma fikriyatı, kararı. Karar vermiş kişi, Allah'a ulaşmaya kararlı. Allah bunu bekliyor kişiden. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kararı ifade eder, kararlılığı ifade eder. Allah bunu görmek ister kalbinizde. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bakıyoruz ki Allah Teala insanları sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye hemen arkasından ölse bile Allah'ın cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Beraberce 14 asır evvele gidiyoruz. 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Şimdi bakıyoruz ki bütün sahabe hidayete ermiş. Evvela Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor. Ayet-i kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Aynı ayet ondan evvel mutlaka onların hidayete erdiklerini kesinleştiriyor. Kaldı ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor sözü dinlerler, ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdi. Nedir hidayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ruh için hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki, inne şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız
hidayete ermek. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, Allah'a ulaştırmışlar. Yani hidayetin o ilk teslimini gerçekleştirmişler. Şimdi söyleyeceğimiz ayetle bunun arasında bir illiyet rabıtası olduğu için buradan başladık. Maksadımız neydi? Acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُؤَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını yani, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmamak, yerine getirmek bu demek. Onların Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmaları. Ve vasıf veriyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler oluyor. Ama biraz sonra zaten oraya ulaşacağız. Ve Allah'ta Allah'a karşı huşu duyarlar diyor. Yahşevne Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim bu insanlar? Vellezine sabir ibtigaye ve çe Rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sabırla Allah-u Teala'dan talepte bulunarak Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse onlar misaklerini yerine getiren, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse amen olma kademesinin başlangıç noktası birinci kat cenneti ifade eder ve kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlar Allah'ın birinci kat cennetine ehil olanlardır. Yedi kat cennetin her biri için ayrı ayrı safhalar koymuş Allah Teala. Her birine ulaştığı zaman insanlar o cennetin sahibi olacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o aşamada, birinci aşamada birinci kat cennetin sahibi olmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde teslimler cephesine bakıyoruz. Neyimiz var? Ruhumuz. Allah'a teslim edeceğiz. Bu teslimin düşünce platformundaki kuvve bazındaki dizaynı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve bu sebeple bir hedefe ulaşmışız. Allah'a
ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a teslim bazında birinci adımı atmıştır. Çünkü teslim de 4 teslim olarak tahakkuk edecektir. Ama 7 safhada tahakkuk edecektir. Öyleyse Allah'a teslim olmakta ilk adım düşünce planında Allah'a teslim olmayı düşünmek ve karar vermektir bu istikamette. Bu kararın neticesinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kararlılıkla. Öyleyse görüyoruz ki takva açısından da, teslim açısından da, hidayet açısından da, rıza açısından da, Allah'a kul olma açısından da, Allah'a ulaşmayı dilemek 7 safhanın başlangıcıdır, birincisidir ve bu safha bugün çağımızda tamamen unutulmuştur. İslam'ın 7 safhasının da unutulduğu gibi. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, unutulmuş, tatbikatı yok. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir tatbikatı yaşamıyorlar. %10'undan daha az bir kesim bütün dinlerin içinde bu işlevleri tahakkuk ettiriyor. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra irşat makamına ulaştırıyor Allah onları. Tabi oluyorlar. İkinci safha. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Üçüncü, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a muhsin kılarak teslim ediyorlar. Ulaştırmak söz konusu değil tabii fizik vücudu. Sonra nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim ediyorlar. Beşinci merhale, beşinci safha. Sonra irşada ulaşıyorlar. Altıncı safha. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yedinci safha. İşte İslam'ın başlangıcı ve sonu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an aminu oluruz ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara hedef kıldığı 7 tane safhanın, 7 tane merhalenin birincisine ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemek bir cennet anahtarıdır. Dilemeyenlerin ne yazık ki kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı

mutlaka kendisine ulaştırıyor. Söylemişti ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi hem Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse 7. basamakta 1. safha tamamlanıyor. Vel Asr suresinden konumuza bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Âmenû olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, yani âmenû olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Ve kişi yedinci basamakta âmenû olmuş durumda. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta, cennetin anahtarını insanoğlunun ele geçirdiği nokta. 7 ayrı cepheden de birinci safhayı oluşturuyor. Amin olmak açısından bunu söyledik. Allah Teala mutlaka amin olanları cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Velâ suresinde bunu söylüyor. Şimdi felah konusunda meseleye bakalım. Felahın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Felah orada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ondan evvelki bütün insanlar hüsranda. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Hüsranda insanın cehenneme gireceğinin kesin işaretini taşıyor. Öyleyse 7. basamağa hep beraber aminüler açısından baktık. Felah açısından da bakıyoruz. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor. Onlar felaha ermişlerdi. Bütün sahabenin felaha erdiği kesin. Ve daha evvel bu konuya değindik ki amen oldukları da kesin. Felahla hüsranın arasını ayıran şey kişinin Allah'a ulaşma dileğidir. Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman olay pozitif bir noktaya ulaşır. Felah burada başlar. Yedinci basamaktan, başka bir ifadeyle üçüncü basamaktan, çünkü üçüncü basamak yedinci basamak demektir. Birkaç dakika içinde Allah Teala kişiyi yedinci basamağa ulaştırdığı cihetle. Üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar buradakilerin felah ile bir alakası yoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onları felaha ulaştırıyor. İşte onlar felaha erenlerdir ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenler için başlıyor. Felah müessesesine baktığımız zaman Allah Teala'nın felahın başladığı nokta olarak işaret ettiği yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Felah müessesesi de 7 tane
basamak.

ifade ediyor. Ya insanoğlu cehenneme gidecektir ya da cennete girecektir. Cennete girmenin başlangıç noktası bu noktadır. Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Öyleyse felahın da birinci mertebesi budur. Kurtuluşun ilk aşaması, düşünce platformunda Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu konuda kararlı olmak. Rıza cephesinden meseleye bakıyoruz. Allah'ın rızası ikinci basamakta tahakkuk etmiş durumda. Allah-u Teala tarafından kişi seçilmiş, sadece seçilmiş olanlar felaha erebilir. Nasıl diyordu Allah-u Teala? Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse önce seçiyor. Sonra kişi Allah'a ulaşacak. Seçmesi ise rızasının olduğunu gösteren kesin işarettir. Bu rıza üzerine Allah-u Teala tarafından yalnız seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenlerin de bir kısmı, hepsi değil. Ama Allah-u Teala her seçtiği kulunda rızasını tahakkuk ettiriyor. Ve bu görüyoruz ki burası da bir evvelki basamakta rızanın elde edildiği kademe. Takva açısından meseleye baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala buranın takvanın birinci kademesi olduğunu ifade ediyor. Maide 35'te Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey takva sahipleri, amini olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse takva açısından da birinci takvanın bulunduğu yerdeyiz. Kişinin ameni olduğu nokta. Ameni kelimesi Kur'an'da çok ölçüde geçiyor. Ve takva açısından meseleye baktığımızda görüyoruz ki burası ilk takvanın, aminular takvasının seviyesi. Teslim açısından bakıyoruz meseleye. Neyi teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Nerede? 21. basamakta. Ama 21. basamağa gidenlerin hepsi önce mutlaka daha evvelki basamakta olanlardır. Yani hangi basamakta olanlardır? Önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun teslimi 21. basamakta gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması. Teslim 22. basamakta gerçekleşir. Ruhun yola çıkması, geriye doğru gidiyoruz, 14. basamakta gerçekleşir. İrşad makamına tabi olunduğu zaman. Ama bu teslimin düşünce platformundan çıkıp fiile dökülmesi halidir. Ama önce Allah'a ruhun ulaştırılması ve tesliminin düşünce platformunda bir planlanması söz konusudur. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim edecek. Bu konuda bir talebin sahibi ve kararlı. İşte o talebin sahibi olan kararlı kişi o noktada teslimi kafasında, düşünce platformunda planlayan kişidir.
Teslimin düşünce platformundaki bütün şartları tamamdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Buna kesin şekilde karar vermiş durumda. Karşısına engeller çıksa bile onları aşacak olan gücün sahibi olduğunu hissediyor. Ayrıca biliyor ki Allah Teala kendisine yardım edecek. Öyleyse şekillenmiş, kararlı bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ama henüz tatbikata girmemiş bir teslim müessesesi var burada. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın, Allah'a teslim olmayı dileyen bir insan olması söz konusu. Ve teslimin düşünce planındaki yeri burası. Kulluğa bakıyoruz. İrşad makamına ulaştığımız 14. basamakta hidayetin içinde oluyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk kulluğun fiziki olarak başlangıç noktası, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a kul oluşudur, teslim edilmesidir. Sonra fizik vücudun kulluğu gelecek, sonra nefsin kulluğu gelecek, sonra iradenin kulluğu gelecek. Ama buradaki kulluk, amenu olma kademesindeki kulluk, gene fiiliyata henüz geçmemiş olan bir kişinin kararlı ve dengeli bir talebini ifade etmesiyle, Allah'a ulaştırmasıyla tahakkuk etmiştir. Allah Teala bildiği için bu konuyu o kişiye bir anda ard arda ihsanlarda bulunmuştur. Kişi teslim açısından da birinci teslimi için bütün standartları yerine getirmek için Allah-u Teala tarafından hazırlanıyor. Bu kişi Allah'a teslim olmaya yönelmiş bir kişidir. Her açıdan Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin her açıdan şartlarını taşır. Hem amen olma açısından, hem felah açısından, hem rıza açısından, hem takva açısından, hem teslim açısından, hem de Allah'a kul olma açısından. Kul olmanın başlangıç noktasına gelecektir kişi 14. basamakta. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi hiçbir zaman, düşünce platformunda Allah'a kul olmasaydı hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu olmayacaktı kişinin. Ve hidayet açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi hidayeti gerçekleştirmeye kararlı. Talebi var. Bu talebini Allah'a bildirmiş, ulaştırmış. Talep de Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse düşünce platformundaki bir hidayet bu kişide tamamlanmış hüviyette görünüyor. İşte bu standartlarda Allah'ın vücuda getirdiği neticelere bakıyoruz. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesuliyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekinneti almış, yerine ihbat koymuş. Bu noktada bir insan dirilmiştir. Ölüyken dirilmiştir. Görmeyen gözleri irşat makamına bakıyor ve irşat makamını görüyor. Kişinin kulakları, kulaklarındaki vakra alındığı için hidayetçinin
söylediklerini işitiyor, manasına varıyor. Kulaklarındaki vakra yok. Kişi işitme açısından da hayata ulaştırılmış artık. Bu kişi kör değil, irşat makamına sadece bakmıyor, hidayetçiye sadece bakmıyor. Baktığı zaman onu hidayetçi olarak görüyor. Hidayet rehberi olarak görüyor. Ve böyle bir dizaynda kişinin kalbine bakıyoruz. Kişi işittiklerinin manasına varıyor ve kalbine indiriyor onu. Kalbinde de idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Başka birisi o konuda farklı bir şey söylediği zaman ona hakikatleri anlatacak olan, anlatma arzusu uyanan bir insan oluyor. Kendisine mal etmiş oluyor Allah'ın hakikatlerini. Ve Allah Teala o kişinin böylece kalbine ikinliti alıp ihbat koymuştur. Kişi kalbinde de idrak etmeye başlamıştır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, ilk 7 basamak tamamlanıyor. Gördük ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren İslam'ı hayata geçirdiniz. Yani tasavvufu yaşamaya başladınız demektir. Tasavvuf açısından meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasına denir. İslam'ın hayata geçirilmesi, insanın 7 safhasını da İslam'ın adım adım tamamlaması tasavvufu yaşamaktır. İslam'ı yaşamın adına tasavvuf diyoruz. Birçokları tasavvuf için tasavvuf bir lükstür, fuzuli bir şeydir. İnsanlar orada tesbih çekmekten başka bir şey yapmazlar şeklinde buna mümasil şeyler söylerler. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar bilmezler ki söylediklerimizin her zerresi farzdır. Öyleyse tasavvufu İslam'ın dışında bir uzantı, fuzuli bir şey zannedenler, İslam'ı yaşayanlara, tasavvufu yaşayanlara koyu dinciler diyenler, ifrata kaçan insanlar diyenler, aşırı dinciler diyenler, aslında Allah'ın hakikatlerini bilseydiler elbette böyle söylemeyeceklerdi. Çünkü göreceğiz ki tasavvuf başından sonuna kadar İslam'ın hayata geçirilmesidir. Ve İslam yoksa tasavvuf yoktur. İslam yaşanmıyorsa tasavvuf yoktur. Öyleyse tasavvuf İslam'ın yaşanmasıysa, tasavvuf yaşanmıyorsa İslam yoktur. Anlatacağımız 27 basamağın her biri sahabe tarafından yaşanmıştır. 27 basamaktaki İslam'ın 7 safhası Kur'an'ın olmazsa olmaz şartlarıdır. Ve tasavvuf
İslam'ın hayata geçirilmiş olan şeklidir. İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse tasavvufu yaşayanlara, aşırı dinciler diyenlere dikkat edin. Onlar dinlerini bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını kurtulmak için yeterli görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı şeytanın insanlığın başına ördüğü bir çoraptır, tuzaktır. İnsanları İslam'ı yaşamaktan, yani tasavvuftan, yani İslam'dan men etmesidir. İslam'ın 5 şartı, böyle söylediğimiz için bunlar İslam'ın 5 şartına karşı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını en üstün standartlarda yaşayanlarız. 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namazın ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti kılarız. Ramazan boyu oruç tuttuktan sonra her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Ayrıca kandilleri mutlaka oruçlu geçiririz. Oruç tutulması lazım gelen günlerin hepsi, Muharrem'in onu da dahil olmak üzere kandiller, Muharrem'in onu ve kandiller hepsi bizim için oruçlu olmanın temel faktörlerini teşkil eder. Öyleyse oruca en az 3'e katlamış durumdayız. Sevgili kardeşlerim, zekat, bütün kardeşlerimiz en az 2 kat zekat verirler. Sahabe gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri üst seviyede mutlaka kabul görür, tatbik edilir. Ayrıca İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir yaparız. İşte Allah-u Teala'nın farz kıldığı her şeyin tatbikata geçirildiği bir ortam tasavvuf. Sevgili İslam'ın 5 şartıyla iştigal eden kardeşlerimiz, farkında değil misiniz eksik olduğunun yaptıklarınızın? Allah-u Teala zikri farz kılmamış mı? Öyleyse kılmışsa zikir yapmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala sadece zikri değil, ara sıra zikir yapmayı değil, çok zikride, yani günün yarısından daha fazla zikride farz kılmış, yetmez. Daimi zikri de farz kılmış. Öyleyse farzlara bakalım. Zikir farz mı? İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Allah zikrin farziyetini kesin şekilde koymuş ortaya. Başka ne farz? Çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Ne diyor Allah Teala o istikamette? Diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe
Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikirle. Daha ötesi de var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı zikretmek mecburiyetindeyiz. Devamlı bir zikir. Uyurken de zikir. Kalbimizin 24 saat boyunca her çift atışında çift eceyle Allah kelimesini içimizdeki bir sesle beraber zikretmesi. İçimizdeki sesin kalbimizin her çift atışında çift eceyle Allah'ın ismini kesintisiz bir şekilde zikretmesi hali. Daimi zikir. Öyleyse farz mıymış? Farzmış. Sevgili kardeşlerim, çağımız hidayet çağıdır. Bu çağda herkes hidayeti öğrenecektir. Ve bid'atler yok olacaktır. İşte onunla vazifeliyiz. Hidayeti öğretmekle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhtevası içerisinde bütün insanlar için hedefler vardır. Tasavvuf bu bapta İslam'ın hayata geçirilmesidir. Bütün sahabe tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde hepsi Allah'a teslim oldu, teslim etti. Ve tasavvufun insanları ulaştırmak istediği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ulaştırmak istediği temel mertebeye ulaştılar. Allah'ın irşat makamına talip oldular ve Allah onları irşat makamının sahibi kıldı. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri zaman. Öyleyse şu tasavvuf kelimesi nereden geliyor diye merak eder insanlar. Bu konuda iki rivayet var. Bir tanesi sof kelimesi. Bütün sahabe sof yani yün elbiseler giyerlerdi. İkinci rivayet Sofa kelimesinden gelmesi. Medine'deki mescidin arka tarafında kenarları açık olan, üstü kapalı olan bir nevi veranda, bir sofa vardı. Ve birçok kişi orada kalırdı, sahabe arasından birçok kişi orada yatar kalkarlardı. Ve burada yatıp kalkan sahabe devamlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini takip ederlerdi. Hiç terk etmezlerdi. Ve kim dinleyemediyse sohbeti onlar ona aktarırlardı. Birbirlerini tamamlayarak. Herkes dikkatle dinlediği için birinin unuttuğu şeyi diğeri mutlaka tamamlardı. Ve sonuç mu? Sonuçta bunlara ehli sufa dendi. Sofa ehli. Sufa kelimesi de sufi kelimesini doğurdu deniyor. Ne denirse deniyor. Ama
biz onu söyleriz ki tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. İslam'ın yaşanması halidir. Öyleyse tasavvufu yaşayanlar İslam'ı yaşayanlardır. Şu anda dünya üzerinde belki de sadece onlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burası yani amenü olma noktası tasavvufun hayata geçirildiği yerdir. İslam'ın yaşanmaya başlandığı, kurtuluşun mutlak olarak tahakkuk ettiği ve tasavvufun yaşandığı bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için en büyük hedef İslam'ı yaşamak. Kurtuluşunuz orada. Tasavvuf ahlak demektir. Tasavvuf adab demektir. Ehli tasavvuf ehli İslam'dır. Ehli tasavvuf ehli Kur'an'dır. Ehli tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayandır. Tasavvuf için bir sürü masal anlatılır. Hintli fakirlerin de sufiler olduğu ifade edilir. Sufi kelimesi bizi hiç açmıyor. Biz tasavvuf kelimesini kullanırız ki tasavvuf kelimesi İslam'ın ta kendisidir. Öyleyse İslam nedir? İslam teslim olmaktır. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Peki tasavvuf nedir? Ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse tasavvufu yaşamak tam olarak İslam'ı yaşamak, yani İslam'ı hayatına geçirmek, hayatına tatbik etmektir. Bugün içinde bulunduğumuz devirde öylesine din unutulmuş ki sadece tasavvufu yaşayanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlar. Sadece mutasavvıflar tasavvufu kendilerine hayat edinenler, Kur'an'ı düstur edinenler. Dört varlığı da, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeye gönüllü olanlar, buna cehd edenler, bu istikamette şeytanla savaş verenler. Sadece şeytanın kendisiyle değil, tağutla, her cinsten olan şeytanlarla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki nevi akım var. Birisi insanları Allah'ın yoluna çağırır. Bütün hidayetçiler bunu gerçekleştirenlerdir. İkincisi şeytanın yoluna çağırır. Onların karşısında olanlar da, hidayetçilerin karşısında olanlar da onlardır, tağut. İnsan ve cin şeytanlar. Ayırım mı? Tasavvufun ayırımı Allah'a çağırmaktır. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bu tasavvufun alameti farikasıdır. Başka bütün faktörlerden onu ayırır. Allah'a çağırmak, ruhu Allah'a ulaştırmak.
İşte bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bugün de biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah'a davet etmek tasavvufun temel faktörlerinden biridir. Ve şimdi dikkat edin sözüme. Kim Allah'a davet edenleri karılıyorsa, küçültmeye çalışıyorsa, onların aleyhine konuşuyorsa, onlar tasavvufu yani İslam'ı yaşamayanlardır. Çünkü İslam kelimesi teslimlerden ibaret bir bütünü oluşturur. Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Hepsi de üzerinize farz. Ama yani ben cennete gitmek istiyorum, bunların hepsini yapmam gerekiyor mu derseniz eğer, yok. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, o zaman tasavvufun başlangıcını yaşarsınız sadece. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilerseniz eğer, Allah Teala sizi zaten kendisine ulaştıracaktır. Dilerseniz, zaten tasavvufu yaşamaya başladınız. Ama ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıktan sonra siz bana bu kadarı yeter diyorsanız, ben bununla yetinirim diyorsanız, o zaman buyurun o seviyede kalın. Eğer ibadetlerinizi devam ettirirseniz hep Allah'ın evliyası olarak yaşarsınız. Ama fena makamından yukarıya yükselemezsiniz. Ama zaten onları yaptığınız zaman, yani Allah'ın ibadetlerini yaptığınız zaman içinizden bir şeyler daha çoğunu isteyecek sizden. İç dünyanız daha çoğunu yapmaya meyilli olacak. Daha çok çalışacaksınız Allah için. O zaman zaten fena makamını aşacaksınız. Beka makamını, zühd makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve devam edeceksiniz yolunuza. Önemli olan ilk kararı verebilmeniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki konunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvufun da başladığı yer, İslam'ın da başladığı yer. Böyle bir dilek yoksa, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim Allah'a yakın olmak istiyorsa, kim Allah'tan bir dilek sahibi olmak istiyorsa, İslam'ı yaşamak istiyorsa, tasavvufu yaşamak istiyorsa, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İslam'la tasavvufun birbirinden ayrı şeyler olduğunu zannedenler varsa, onlar bilmeliler ki tasavvuf bir hayat tarzıdır. İslam'ı yaşayanların hayatı, buna tasavvufi hayat denir.
Ama İslami hayat da diyebilirsiniz. İslam Allah'ın dininin adıdır. Tasavvuf onun yaşantısının adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Yani yaşadıkları hayat tasavvuf idi. Ehl-i Sufa'nın hayatı, sahabenin hayatı, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi bunun neticesinde ulaşılması lazım gelen yere ulaştılar. İrşad makamının sahibi oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Allah Teala her şeyi en muhteşem dizaynda koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İnsanlara mutluluk vaat ediyor. Unutmayın, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey vardır. Hepinizin mutlu olması. Allah sizin mutlu olmanızdan başka bir dileğin sahibi değildir. Allah'a kul olmanız, Allah'a teslim olmanız, hidayete ermeniz, takva sahibi olmanız, felaha ermeniz, hepsi aynı şeydir sizin mutluluğunuz. Bir insan İslam'ı sona ulaştırdığı zaman, bütün teslimlerini tamamlayabildiği zaman sonsuz hazzın sahibi olur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş olur. Ve iç dünyasında artık bir sulh ve sükun hali hakim olacaktır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Bu tarife dikkat edin. Onun kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası bitmez. Onlar onunla hep kavga halinde olacaklardır. Ama o onlarla kavga halinde olmayacaktır. Burada dış dünyada da sulh ve sükun ortaya konulmuştur bütün cepheleriyle ve sulh ve sükun hakim olmuştur. Dış dünyada da kavganın bitimiyle tahakkuk eden bir olay. Gelelim Allah ile ilişkilerine kişinin. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de sonuç aynıdır. Hem emirler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Hem de nehiler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizaynda Allah'ın oluşturduğu hedeflere dikkatle bakın. Onları kendinize hedef ittihaz edin. Amaç ittihaz edin. Ve size ait olan, sizde bulunan her şeyinizin aslında Allah'ın olduğunu bilin. Ve onları, onların gerçek sahibine ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edin.
teslimiyetiniz ilerledikçe mutluluğunuzun da ona paralel bir seyir göstererek devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Mutluluğunuz devamlı artacaktır. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artacaktır. Ve sonunda bütün teslimlerden sonra iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir saadet haline, kesintisiz bir mutluluk haline ulaşacaksınız. İşte İslam odur. Hepinizin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmanız üç aleminizde birden, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Allah da bütün insanların bu mutluluğa ulaşmasını ister. Herkese bunları hedef gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslam ve tasavvuf kavramları. Yeni bir dersimizde daha bir arada olmak ümidiyle aranızdan ayrılırken Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. İnsan için son derece önemli bir konu, mutlu olmak. Herkes ayrı bir cepheden bir zannın içindedir. Zannederler ki mesela çok paraları olursa mutlu olacaklar. İşte etraflarında onlara kızan insanlar kızmazsa mutlu olacaklar. Öğretmenleri talebelere kolay soru sorarsa mutlu olacaklar. Memur daha fazla ücret alınca mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bu değildir. Mutluluk bir insanın İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzuru, bir saadeti sağlayan çok yönlü bir müessesedir. Bir insan dünyadaki bütün paraların sahibi olsa ama Allah ile ilişkisi olmasa o zenginlik bana mutluluğu veremez. O kişi bir şeylerin eksik olduğunu mutlaka yaşayacaktır. Mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi, nefsinin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Bu İç dünyadaki mutluluktur. Ama afetlerin yok edilmesi dış dünyada da kişiyi mutlu kılar. Çünkü etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde o kişi ruhunun talepleri üzerinden hareket edecektir. Ruh ise Allah'ın hasletlerine sahip olduğu için, bünyesinde negatif faktörlerin hiçbiri bulunmadığı için hep en güzeli gerçekleştirmek ister. Ruh başka insanlara yardım etmeyi ister. Ruh başka insanları sever. Ruh o kişiye düşman olanları da sever. Ruh Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir ve mutlaka Allah'a geri dönmelidir. Allah Teala üzerimize farz kılmış.

İstiyor ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar ve böylece mutluluğu yaşasınlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Mürşide tabiyeti farz kılmış. Ruhun Allah'a ulaşmasını onu da farz kılmış. Her biri daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Fakat başlangıçta bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk noktasına ulaştırır. Kişi Allah ile en güzel ilişkiyi kurduğu zaman bakar ki her şey çok güzel. Mutluluk bir uyum halidir. İş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki uyum, ruh değişmez. Sadece güzelliklerden ibarettir. Ruhta öfke yoktur, kin yoktur, düşmanlık yoktur. Negatif faktörlerin hiçbirisi mevcut değildir. Ruhta en çok sevgi vardır. Ruhta itaat vardır. Ruhta bütün güzellikler yatar. Ruh mutluluğun sembolüdür. Nefs ise başlangıçta mutsuzluğun sembolüdür. Peki nefs mutluluğun sembolü olabilir mi? Elbette. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, biraz mutlu olur. Mürşidine tabi olunca mutluluğu artar ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi onun ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman mutluluğu daha çok artar. Daha sonraki kişi zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Sonra daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Mutluluk nihai noktaya ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç afet olmayan bir insan hep Allah'ın güzel davetleriyle karşı karşıyadır. Allah'ın kontrolündedir. Yaptığı her şeyde başka insanları mutlu etmek ister ve onu başarır devamlı olarak. Allah Teala tarafından kontrol altına almıştır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrolü altındadır. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Allah Teala ise onu sonsuz mutluluklara ulaştırır. O kişi için düşman yoktur. O kişi kimseye düşman olamaz. Onun düşmanları olabilir, hatta çok da olabilir. Ama onun başka birisine düşman olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsinin kalbinde kin, düşmanlık, haset, isyan gibi negatif muhteva tamamen yok olmuştur. Sadece geriye güzellikler kalmıştır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. O kişi sevgiyi öğrenmiştir. En çok sevenlerdendir. O kişi nefreti defterden silmiştir. Nefret etmeyendir. Öyle ki ona fenalıklar yapılabilir. Düşmanca davranışlar bulunabilir. Oluşabilir. Ama onlara cevap bile vermez. Onun için düşman yoktur. İnsanlar nefsleri itibariyle her türlü negatif düşünceli sahibi olabilirler ve herkese çok ağır sözler söyleyebilirler. Ama Allah'ın dostları nefslerini tasfiye edenler, onlar kendilerine sataşanlara
haklarında her türlü hakareti, negatif sözleri, iddiaları kaleye almaz. Çünkü kim bir başkası hakkında sevgili kardeşlerim kötü şeyler söylüyorsa bu ancak şeytanın o kişiye tesir etmesiyle tahakkuk etmiştir. Şeytan sadece herkesin birbirine düşman olmasını ister. Herkesin birbirini incitmesini ister. Herkesin birbirini zarar dide etmesini ister. Ki taraflardan birisi zarar gördüğü zaman intikam hissi oluşacak. O da karşı tarafa bir zarar verecektir. Ona karşı zararlı bir davranışta bulunacaktır. Birinci taraf ilk hamle karşısındakine kötü davranma hamlesi kendisinden gelmesine rağmen kendisine aynı şekilde bir davranışta bulunduğu zaman öfkesi yeniden kabaracak ve tekrar saldıracaktır. Sonuç mu? Karşılıklı, devamlı bir kin, intikam alma ve intikam alma. Birisi birisine bir kötü davranışta bulununca karşısındakine ondan intikam almak ister. O da ona kötü bir davranışta bulunur. Birincisi sanki kendisi ona hiçbir kötülük yapmamış gibi yeniden öfkelenir, yeniden ikinciye kötü davranır. İkinci de tekrar birinciye yeni hamle karşısında kötü davranacaktır. Böylece bir ping pong topu gibi negatif davranışlar birbirini kovalayacaktır. Birinci raketten ikinci rakete ulaşan ping pong topu tekrar birinci rakete

Bunların hepsi cezasını hemen arkasından öderler. Onlar ne kadar dışarıdakilere göstermemeye çalışırlarsa çalışsınlar, vicdan azabını Allah-u Teala onlara mutlaka yaşatır. O vicdan azabı Allah-u Teala'nın bütün insanlara uyguladığı muhteşem bir sistemdir. Sevgili kardeşlerim, birinin kalbini kırdığınız zaman içiniz yanmıyor mu? Neden ben bunu yaptım? Neden onun kalbini kırdım diye hüzünlenmiyor musunuz? Hepinizde bu mutlaka tahakkuk eder. Az veya çok. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olay tahakkuk etmişse, bir kardeşinizin kalbini kırmışsanız, hemen harekete geçmelisiniz. Ondan af dilemelisiniz. Kim başka birinin kalbini kırdıktan sonra ondan af dilerse içinde büyük bir ferahlık hisseder. Kalp kırdığı sırada hissettiği o büyük huzursuzluk, sıkıntı bir anda gidecektir eğer karşı taraf onu affetmişse. Affetmediyse kısmen gidecektir. Çünkü af dilemek, büyüklüğünü göstermek mutlaka nefsin üzerinde pozitif bir tesir icra eder. Ruhun hasletler arasında af dilemek vardır. Nefsin afetler arasında da yoktur. Af dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevinizin etrafınızdaki herkesi mutlaka mutlu etmek olduğunu hiç unutmayın. Eğer öyle davranırsanız etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini göreceksiniz. Kıskançlık bir insanın meziyetleriyle alakalıdır. Meziyetlere sahip olan insanlar kıskanılır. Aynı zamanda paraya sahip olan insanlar da. Fakat iki faktör birbirinden çok değişik bir kıskanma durumu arz eder. Meziyetlere o meziyetlere ulaşmak üzere bakanlar o meziyetler açısından o kişiyi örnek edinenler doğru yolda olanlardır. Öğrendikçe güzel davranışları tatbik edeceklerdir. Tatbik ettikçe arkasından ferahlık duyacakları için, huzur bulacakları için onu yavaş yavaş baş tacı edinmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, neden düşmanlık, neden kin, neden haset, neden kıskançlık? Başkalarına örnek olmakla vazifeli değil misiniz? Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Biz size başka bir şey mi öğretiyoruz? Neden öğretiyoruz tabirini kullandık? Müsaadenizle bunu biz kullanabilelim artık. Madde 1, 76 yaşındayız. Madde 2, Allah-u Teala bizi sizlere öğretelim diye vazifelendirdi.

Neyi öğretiriz biz? Ondan, Allah'tan aldığımızı öğretiriz. Kur'an'dan aldığımızı öğretiriz. Ki o da Allah'tan almak demektir. Her an Allah bizimle beraberdir. Allah'ı sonsuz ve de sonsuz hamd ve şükrederiz ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Allah bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ömrümüzün sonuna kadar onun dünyada verilen gezegende en üst seviyedeki azatsız kölesi olmaya devam edeceğiz.

Öyleyse bir meziyet mi acaba huzur namazının imamı olmak? Allah'ın katında buradaki 24 saat seviyesinde her gün 7 vakit namaz kılınır. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd. Ve sevgili kardeşlerim, neden Allah Teala bize 7 vakit namazı farz kıldı? Hayır, sizlere farz değil, bize farz. Biz bu namazları her zaman Allah Teala tarafından kıldırıldığı cihetle kılarız. Gereğini mutlaka yerine getiririz. Acaba neden biz hiç abdestsiz gezmeyiz? Şu veya bu şekilde abdestimizin bozulmaması için Allah bizi terbiyeye soktu. Adım adım vücudumuza hakim olmayı öğrendik. Ve sevgili kardeşlerim, abdestimiz bozulduğu an mutlaka abdest alırız. Eğer o anda şartlar abdest almaya müsait değilse mutlaka teyemmüm alırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala insanları sever. Çünkü insan Allah'ın ruhundan üfürdüğü yegane mahlukudur. Başka bir mahluka Allah Teala ruhundan üfürdüğünü belirtmiyor hiçbir yerde. Sadece Adem Aleyhisselam'a üfürmüş. Tabiatıyla Havva Anamıza da, yani insanlara. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada sadece iki tarz yaşanır. Mutlu olur insan veya olmaz. Ama Allah'ın yolunun dışında bir mutluluk bir zaman söz konusu olmaz. Nefs tezkiyesi olmadıkça insanların hiçbirisi yarım mutluluğa ulaşamaz. Nefs tasfiyesi olmadıkça tam mutluluğa ulaşamaz. Nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin %51 yok olmasını ifade eder. Tasfiyesi ise %100 yok olmasını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Arkasından bir mürşit sefisi verir Allah Teala ona. Hacet namazını kılar. Mürşidini sorar Allah'tan. Ve de o mürşide tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder. Seyri Sülk isimli bir yolculuğun kafilesine katılır. 7 tane gök katını onlarla beraber aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 7. alemde zikrini tamamladıktan sonra Sitr-i Münteha'ya ulaşacak. Ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yok olacaktır. Yani kendisine ruh üfüren Allah'a
geri dönecektir. O insana ruhu üfüren Allah'a ruh geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbinde her gök katında %7 nur birikimiyle bir birikme söz konusudur. Bir toplanma söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikimi fazılların %7 birikmesi o kişinin ruhunun her %7 nur birikiminde bir gök katı açmasını ifade eder. Allah Teala 7 defa 7 %49 nur birikimi sağlar kişiye. Nefsi emmare başlangıçtakidir. %7 nur birikimi. Nefsi levvame ikinci gök katına ulaştığı zaman kişi gerçekleşir. Birinci gök katında nefsi emmare, ikinci gök katında nefsi levvame, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Birincide %7 nur birikimi, ikincide bir defa daha %7 nur birikimi her seferinde. Ama başlangıçta %2 rahmetle başlanır işe. Ondan sonra hep 7'li sistemle emarede %7, levamede %7, birinci kat ve ikinci kat. Mülkimede %7, üçüncü kat. Mutmainede %7, dördüncü kat. Radiyede %7, beşinci kat. Mardiyede %7, altıncı kat. Teskiyede %7, yedinci kat. 7 tane gök katını 7 tane %7 ile %7 nur birikimiyle ruh aşar. %2 de başlangıçta aldığı rahmet nuru vardı. Mürşide tabi olduğu sırada %2 rahmet nuru verilir. Ve de ne oldu? %51, yani kişinin nefsinin kalbi yarıdan çok daha fazla nurla, yarıdan çok daha fazla değil, %1 fazla nurla dolmuş olur. %50 değil, %51 nur. Buraya kadar herkese Allah-u Teala'nın verdiği bir hediyedir bu. %51 nur Allah-u Teala tarafından verilir. Bu zaten benzer bir dengenin yeniden tahakkuk etmesidir. Ne demek istiyoruz? Başlangıçta bir insanın nefsi vardır. Afetlerle doludur. Ruhu vardır. Hasretlerle doludur. Öyleyse nefs 100 ünite afetle doluysa nefs de 100 ünite afetle doludur. Toplam 200'dür. Böyle bir dizaynda denge otomatik olarak sağlanmıştır. Ruhun hasretleri birinci yüzü teşkil eder, nefsin afetleri ikinci yüzü teşkil eder. Yüze karşı yüz, afetler ve hasretler. İşte Allah-u Teala'nın hedefi bu dengenin bozulup o kişinin %100 hasretlerle dolu bir kalbe sahip olmasını temin etmektir. Bu hedefe yönelik olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nurlara dolması demektir. Nefs tasfiyesi ise bir insanın kalbinin %100 nurlarla dolmasıdır.
%100 nurlar da ne zaman kalptolar? Ancak kişi daimi zikre ulaştığı zamandalar. Daimi zikir, kesintisiz bir zikir olacağı için mutlaka nefsin kalbini %100 nurlarla doldurur. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi gece de zikrinin devam etmesine bağlıdır. Kişi kıbleyi sağ tarafına alarak yatarsa sağ kulağını yastığa dayayarak uyursa o kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Bu kalbinin her çift atışında dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilen bir insan için gece uyurken de zikretmek bir süre sonra mutlaka gerçekleşir. Kişinin en mutlu sabahı o olacaktır ki uyandığı zaman zikirle uyanmıştır. Bunun manası sevgili kardeşlerim, o kişi yattığından kalkmasına kadar geçen süreç içerisinde hep Allah'ı zikretmiştir, kesintisiz bir zikri yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden sadece bir şey istediğini, tek bir şey, onun da sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Her şey bunun üzerine bina edilmiştir. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. İşte bir dengeydi. Ama ne oldu? Ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. O zaman nefsinizin afetlerle dolu olan kesiminin karşısında hasletlerle dolu olan yeni bir dizayn oluşturmak mecburiyetindesiniz. İşte bu nefsinizin kalbinin hasletlerle dolmasına, fazlalarla dolmasına sebebiyet veren müessesedir. Başlangıçta nefsiniz de vardı, ruhunuz da vardı. Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. Denge tamam. Ama nefsiniz vücudunuzu muhafaza, vücudunuz nefsinizi, nefsinizin afetlerini bünyesinde bulundururken ruhunuz vücudunuzu terk ediyor. Terk ettiği anda nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak kalır, ruhunuz da artık sizinle beraber değildir. O Allah'a doğru yola çıkmıştır. O zaman iç dünyanızda yeni bir denge kuracaksınız. %50 afete karşılık, evvela %50 hasreti oluşturacaksınız. Bunu Allah gerçekleştirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasından sonra emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini siz yaşarken nefsinizin kalbi %7 hasletlerle dolar. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber nurlar %49+2 %51'e ulaşır. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktada nefsinizin kalbindeki durum
49. Karanlıklar değil, %98 karanlıklardır. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarını Allah'a gönderince orada sadece karanlıklar kalır. Kalbinizin muhtevasına baktığımız zaman nefsinizdeki %50 afetle ruhunuzdaki %51 başlangıçta %50-%50 idi ya da yüze karşı yüzdü. Böyle bir dizaynda afetlerle hasretler tam bir denge halindedir. Ama ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren bu denge bozulacaktır. Nefsinizin kalbinde %51 nur ve %51, %49 artı 2, %51 nur, %49 da karanlık oluşacaktır. Karanlık zaten mevcuttur. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Neydi? %100 afetlerle doluydu. Bunun %51'i, %49 artı 2'si hasletlerden oluşacaktır. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Bu ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudunuzun tesibinde bu rakam %80'i aşacaktır. Nefsinizin tesibinde %100'e ulaşacaktır. Daha sonraki bu ulu'l-elbab makamında gerçekleşir. İhlas kademesinde nefsinizin kalbi bu muhteva içerisinde devam edecektir. %51 nur değil, %100 nur ulu'l-elbab makamında oluşmuştur. İhlas makamında da %50, %100 nur devam edecektir. Salah makamında da %100 nur devam edecektir. Öyleyse nedir bu, neyin ifadesidir? Mutluluğun ifadesidir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca kimseye düşman olamazsınız. Kimse hakkında kötü düşünemezsiniz. İnsanları suçlayamazsınız. Herkes hakkında iyi şeyler düşünürsünüz. Pozitif düşüncelere sahip olmak istersiniz. Her şeyi affedersiniz. Size yapılan her kötülüğü affedersiniz. Hesap sizin işiniz olmaz. Hesap Allah'ın işidir dersiniz. Size düşman olan çok olur. Allah yolunda yüceldikçe şeytanın dostları size düşmanlıklarını arttıracaklardır. Sizi çekemezler. Sizin sahip olduğunuz meziyetler onları korkunç rahatsız eder. Ve size rahatsız etmek istikametinde mutlaka harekete geçerler. Ama bilmezler ki siz Allah ile berabersiniz. Ama bilmezler ki siz onlara düşman olamazsınız. Bu başlangıçtaki noktadır. Ama devam ettikçe düşmanlıkları karşılık alamadıklarını görecekler. Ne olur? Her zaman aynı sonuç olur. Bilirler ki, görürler ki, kesin olarak tespit ederler ki, siz onlara düşman olamazsınız. Onlar size düşman olurlar veya dost olurlar ama siz onlara
düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın emri insanları sevmenizdir. Severseniz ve sevdiğinizi her halükarda belli ederseniz sevilirsiniz. O zaman sevgi dolu bir dünyada dostlarınızla beraber yaşarsınız. Düşmanlarınız olur. Sadece sizin Allah ile olan dostluğunuzu çekemeyenler. Bunun nefslerine yediremeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için en güzelliği gerçekleştirin. Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılması lazım gelen her zaman en güzelini yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinize sorun. O size bunu söyleyecektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamu.

Kur'an'ın Nurundan programımızda sevgili dostlar, sizlere İslam'ın 5 şartında zikir var mı? Zikir nedir? Zikir kalbi bir olay mıdır? Fikri bir olay mıdır? Akılda mı, kalpte mi neticelenir? Amacı nedir? Neden yapılmaktadır? Allah'ı sevmekle zikir arasında ne gibi bir ilişki vardır? Nefis tezkiyesiyle zikir arasındaki ilişki nedir? Namazla, oruçla ve diğer ibadetlerle zikir arasındaki ilişkiler nedir? Ve zikir insana neler sağlar? İnşallah bunlar üzerinde fikir beyan edeceğiz. Eski mutasavvıflardan Sülemi'nin tasavvufi tefsirinde zikrin önemine binaen Süleyman Ateş hocamızın doçentlik tezi aynı zamanda. Sülemi'nin zikrin önemini vurguladığını doçentlik tezinde Süleyman Ateş hocamız belirtmektedir. Bazı kitaplarda yer almamasına rağmen İslam'ın 5 şartında bizim işte üzerimize çocukluktan beri söylenen İslam'ın 5 şartı nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında yok zikir. Ha, denilebilir ki namaz kılmak bir zikirdir. Zaten içinde vardır. Oruç tutmak zaten Allah'a tezekkür ederek, Allah'a düşünerek oruç tutuyorsun bir zikirdir. Tamam. Şehadet getiriyorsun. Orada Allah'ı zikrediyorsun. Allah ismini söylüyorsun. Bir zikirdir. Bunların hepsi doğrudur. Kur'an-ı Kerim de bir zikirdir. Bu da doğrudur. Şimdi bunlarla ilgili görüşler ve tasavvuf büyüklerimizin söyledikleri bu konulardaki görüşlerle inşallah konumuza girelim. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala "Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve ekimis salat innes salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullah ve ekber" buyuruyor. Kitaptan vahyolunanı oku, salatı ikame et, muhakkak ki namaz fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah yaptığınız şeyleri bilir buyuruyor. Burada kitaptan bahsediliyor. Burada namazdan bahsediliyor. Ve bir de zikirden bahsediliyor. Peki bu zikir yine bazı müfessirlere göre işte kitap okumak da bir zikirdir. Namazı kılmak da bir zikirdir. Onun için bunlar diğer olan olaylardan büyüktür. Bunlar Allah'ı zikretmektir anlamında bir anlam çıkarıyorlar ayetten. Böyle anlam çıkarıldığı gibi Müzemmil 8'de Allah-u Teala vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kestirerek ona dön. Ha, burada da Allah-u Teala zikrin nasıl yapılacağını bize söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret ve ona dön. Demek ki zikir denen olay kalpten Allah-u Teala'yı Allah, Allah, Allah diyerek anmaktır. İşte bu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Şimdi zikir olayı kalbi bir olay. Fikir olayı akli bir olay. Fikretmek, fikir ileri sürmek akılda kaynaklanan, akılda oluşan bir olay. Ama zikir olayı kalbi bir olay, kalpte oluşan bir olay. Dolayısıyla kalbin idrak etmesi, kalbin algılaması gibi olaylarda tezekkerun Allah-u Teala buyuruyor. Bütün bunların ötesinde Allah-u Teala "Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ya eyyühellezine amini zikrullahi zikren kesira" buyuruyor Ahzab 41'de. Demek ki günün yarısından fazlası da bir zikirle Allah-u Teala tarafından üzerimize
farz kılınmış. Peki başka daha üst boyutta bir zikir var mı? Allah Teala Nisa 103'te feyza kadeytumus salate. Feskurullaha kıyamen ve kuvden ve ala cunubiküm. Feizetme nentum fe ekimus salat. İnne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta buyuruyor. Namazı bitirdiğinizde ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı hep zikredin. Huzura, güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkanıyla kırın. Namaz müminlerin üzerine vakitleri belirli bir farz olmuştur buyuruyor. Üç halde bulunabiliyoruz. Ayakta, oturarak ve yan üstü yatma gibi. Bu üç halde de Allah-u Teala bize Allah'ı zikretmeyi söylüyor. Demek ki bu bir reçete, Kur'an-ı Kerim'in reçetesi. Bunu yaptığımız zaman şeytan kalbe musallat olamıyor ve vesvese veremiyor. Biz kötülüklerden alıkoyuyor zikir. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Daimi zikir farzdır. Şimdi her kesim, her insan algıladığı, idrak ettiği ölçüde bu ayetleri algılayacak ve tatbik edecektir. Biliyorsunuz içki haram kılınmadan evvel içkiyle ilgili iki ayet daha geldi. Allah-u Teala içkinin işte kötülükleri de vardır, iyilikleri de vardır ama kötülükleri iyiliklerinden fazladır diyerek içki hakkında bir ayet gönderiyor. Aradan bir müddet geçiyor, bir kısım insanlar içkiden vazgeçiyorlar ama içenler de var çünkü kesin bir hüküm yok. İçkiliyken namaza yaklaşmayınız hükmü geliyor ayeti. Bir kısım insanlar daha vazgeçiyorlar, bir kısmı da içki içtikleri zaman namaz kılmıyorlar ama devam ediyorlar. Aradan bir müddet daha geçiyor. Namazın verdiği zevk ve huşudan insanlar o kadar memnun kalıyorlar ki artık içki de içmemeye başlıyorlar ama bir kısımları tekrar içiyor. O zaman tekrar Maide 90 geliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki size domuz eti Allah adına anılmamış hayvanların eti, kesilerek hayvanların eti ve bir de içki haram kılındı. İşte ondan sonra Mekke sokaklarından fıçılarla dolu içkilerin, şarabın aktığını görüyoruz. Allah-u Teala demek ki insanları o idrak seviyesine getirinceye kadar yavaş yavaş, merhale merhale bir aşamadan geçirerek getiriyor. Şimdi bu ayetlerle ilgili nasuh mensuh ayetler denir. Zamanımızda da bu ayetler geçerlidir. Çünkü içki içip namazını kılan insanlar vardır. İçkiliyken namaza yaklaşmayan insanlar vardır. Ama öyle bir hal de olur ki artık tamam Allah-u Teala'nın emirleri üst boyutta o kişi tarafından algılanmaya başlar. Ve 3. Maide 90 ayeti o kişinin idrak sınırları içerisine girer. O zaman da o ayeti uygular. Demek ki Allah-u Teala'nın öncelikle içki ayetinde olduğu gibi zikir ayetlerinde de merhale merhale insanların idrak edebilecekleri ölçüde la yükellifullahu nefsen vüs'aha kaldırabilecekleri yükle doğru orantılı olarak onlara emirler veriyor. Kişinin nefsi hangi kademede ve hangi emri karşılayabilecek ölçüde ise onu yapmaya çalışıyor. Bir üst boyuttakini yapmaya çalışırken biraz bocalıyor. Onda da Allah-u Teala'nın rahmeti, fazlı rahmeti ve selavatı gelince inşallah o konuda da esenliğe kavuşuyor ve üst boyutları da yapmaya başlıyor. Ama her şey liyakatla ilgili. Biz üst boyuttaki olan bir ibadeti yapmak istiyorsak o liyakat derecesine nefsimizin gelmesi gerekir. Ki bizim zorumuza gelmeden onu yapalım. Onun için kademe kademe gitmek lazım. Uçmadan gitmek lazım. En yukarılarda hani derler ya kuşlara da rastlanır, yılana da rastlanır. Kuş oraya uçarak gelmiştir. Yılan ise tüm basamakları sürünerek gelmiştir. Dolayısıyla her tür tasavvuf basamağının her kademesini hak ede ede yukarılara çıkarak gitmek. Allah-u Teala'nın bize öğütlediği. Yani liyakatımızı kesbederek gitmemiz. Ama Allah-u Teala kişiye uçurtarak da götürebilir. Allah-u Teala arzusuna kalmış, kendi şeyine kalmış bir şeydir. Bizim üzerimize düşen Allah-u Teala'dan kuş olmamızı istemek değil, Rabbim sana liyakat kesbederek, senin
makamına, senin huzuruna gelmek istiyorum demek olmalıdır. Edep, tasavvuf edebi de bunu gerektirir. Tasavvuf edebi dedik, Mehmet Nuri Yılmaz hocamızın bir cuma sohbetinde hoşuma giden bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah-u Teala'nın işte liyakat kesbeden o velileri, o dostları tüm tarih boyunca insanların dikkatini çekmiştir. Ama insanlar ben bunlar gibi nasıl olabilirim'e kafa yormamışlardır. Bir hikaye olarak, bir şiir olarak yahut da bir musiki olarak yahut bir raks olarak yapmışlardır ve o an için zevk almışlardır. Ve günlük hayatlarından çıkmıştır ondan sonra. Ben Mevlana'nın yaşamış olduğu bu hayatı günlük hayatıma nasıl adapte edebilirim de nasıl yaşarım? Onun gibi nasıl olabilirim? Kafa yoruyor muyuz bilmiyorum. Bunu yapmak için ne yapmak lazım? Yani bir Şems-i Tebrizliler bu devirde bulunur mu, bulunmaz mı? Bir Tapduk Emreler bulunur mu, bulunmaz mı? Hani Allah-u Teala o devirlerde vardı da bu devirlerdeki insanı bertaraf mı etti? Bundan muaf mı tuttu? Bunun değerlendirmesini sizlerin idrakine bıraktıktan sonra Mehmet Nuri Yılmaz hocamızın Mevlana diyor ki, Şeyh Üstad dün elinde bir mum şehrin çevresinde dönüp dolaşıyordu. Devden canavardan bezdim bir insan istiyorum, insan diyordu. Şu mayaları gevşek yoldaşlardan soğudum, usandım. Tanrı aslanını Zaloğlu Rüstem'i istiyorum. Dediler ki biz aradık bulunmuyor. Dedi ki o bulunmayan yok mu? İşte ben onu istiyorum. Bizim eski mutasavvıflardan birisi de der ki aramakla bulunmaz ama bulanlar sadece ve sadece onu arayanlardır. İşte insanoğlunun üzerine düşen de bu olmalıdır. Aramak olmalıdır. Derler ki Diyojen'den Nietzsche'ye kadar bu arayış felsefi sistemlere asırlar boyunca muhtelif şekillerde ifade edilmiştir. Tasavvufçularda gezmek lazım her yeri, bulmak için bir eri. Sözüyle mana erini aramayı, fakat bunun zor bulunacağını dile getirip aynı zamanda insan ile insan arasındaki derece farklılıklarına işaret etmişlerdir. Daha önceki sohbetlerimizde size söylediğimiz gibi, nefsin çeşitli derecelik ve kademelerindeki olan insanların gayet tabii ki davranış biçimlerinde farklılıkların olması kaçınılmazdır. En üst boyutta Allah-u Teala'ya yakınlık derecesi kesbetmiş birisiyle emmari nefisteki olan bir kişinin gayet tabii davranış arasında farklılıklar olacaktır. Plutarkos'a göre bir yerde hayvan ile hayvan arasında pek büyük ayrılık yoktur. İnsan ile insan arasındaki olduğu gibi. Yani insan ile insan arasındaki ayrılık, hayvan ile hayvan arasındaki ayrılıktan çok fazladır. Montaigne daha da ileri giderek kim insan ile kim insan arasındaki uzaklık, kimi insan ile kimi hayvan arasındaki uzaklıktan daha büyüktür demeye getirmiştir. Üstelik kafa dereceleri buradan göklere çıkacak bir merdiven basamakları kadar sayısızdır. Ama insanları değerlendirmeye gelince ne tuhaftır ki varlıklar içinde kendi değerleriyle ölçülmeyen bizleriz. Bir atı güçlü ve çevik olduğu için överiz. Kuşamıyla değil. Bir tazı koşmasıyla övünür. Tasmasıyla değil. Bir kuş kanadıyla övülür. Püskülleri çıngıraklarıyla değil. Niçin insana da kendinin olanla değerlendirmiyoruz? Bir sürü adamı varmış. Güzel köşkü varmış, yatı varmış, katı varmış, şu kadar geliri varmış diyoruz. Bütün bunlar onun çevresindeki zenginliklerdir. Kendisindeki olan zenginlik değildir. Kendisindeki olan zenginlik nedir? İşte o nefsindeki olan afetlerin giderilmesi, ruhun hasletlerindeki güzellik eğer nefsinin zenginliğine yansımışsa, nefsi ruhu gibi güzelliklerle donatmışsa, işte biz o insana zengin insan diyoruz. Aradığınız kılıcın değeridir, kının değil. Kınından çıkınca belki de 5 para vermezsiniz kılıca. İnsanı kendi değeriyle ölçmeli, süsüyle, püsüyle değil. Evet, burada bir filozofun tasavvufu olmasa da insani ölçülerde değerlendirmesine tanık oluyoruz. Hangi yaratığa bakarsanız bakın,
kendisini kendisinden ayıracak, özünden soyutlayacak bir özelliği bünyesi kabul etmez. Mesela kaplanın kaplanlığından söz ederiz. Köpeklik sıfatı köpeğe mahsustur. Atlık sıfatı da ata hastır deriz. Bu hayvanlar bu sıfatlarıyla vardırlar. Onların öz sıfatlarını kendilerinden ayırabilmek mümkün değildir. Yani atlığını yitirmiş bir ata ya da artık kaplan olmayan bir kaplana rastlayabilmek kabil değildir. Halbuki insanlığını yitirmiş bir insana rastlayabilmek pekala mümkündür. İnsan olmayan insanlar pekala vardır. Esfel-i safiline giden insanlar. İnsanın değeri güç ve kudreti şekilde, bedende ya da maddede değil, onun ruh ve manasındadır. Maddeyi yönetip yönlendiren, şekillendirip hareketlendiren ve canlı tutan ruhtur. Nitekim Mevlana, madde bizim manamızdan var oldu, biz ondan değil, şarap bizden mest oldu, biz ondan değil diyerek bu hususa işaret etmiştir. Demek oluyor ki madde, ruha hizmet etmek için Yüce Allah tarafından meydana getirilmiş olan hazır bir malzemedir. Bize sadece bu hazır malzemeden yararlanmak kalıyor. İnsanı değerli kılan şey içinde taşıdığı ilahiliktir. Yani ruhtur. Yani eşref-i mahlukat olmasının özelliği insandaki olan ruhtan kaynaklanıyor. Ruhu da harekete geçirmekten kaynaklanıyor. Kim ki ruhunu harekete geçirir, o ruhun özelliklerini yapması gerekeni yaptırırsa, işte o zaman o insan gelişip, yetişir, yükselip, yücelir. Cevher budur. Her insanın özünde bu cevher bulunmasına rağmen bazıları bunun şuurunda olmadıklarından tekamül edememişlerdir. Hocamın affına sığınıyorum aralara, onun ilahilik dediğine, onun cevher dediğine ben sadece ruh diyorum. Mevlana'nın mumla aradığı insan kamil, başka bir ifadeyle evrensel insandır. Evrensel insanın sıradan insanlardan farkı, güçlü bir iman ve ilahi aşkın kazandırdığı seviye yüksekliğine ermiş olmasıdır. Bu insanda ilahi emirlere bağlılık ve saygı vardır. Üstün bir sorumluluk anlayışı vardır. İnsanlara hizmeti kendisi, insanlara hizmeti şiar edilmiştir kendisine. İçi sonsuz bir şefkat ve sevgiyle doludur. Yüce iradeye karşı şuurlu, istekli ve bilinçli bir sadakati vardır. Tek kelimeyle Kur'an'ın tarif ettiği insan budur. Sevgili dostlar, şimdi böyle bir insanı aklın verileriyle ölçüp ben yüce bir insan olmak istiyorum. Ben insanlara yararlı bir insan olmak istiyorum. Ben erdemli bir insan olmak istiyorum diye yola çıkıp da ve bunları kazanabileceğimiz bir takım varsayımlarla hal ve hareketler, davranışlar içerisinde bulunsak gerçekten o bahsettiğimiz insanların seviyesine çıkar mıyız? Allah-u Teala bunu bize emirleri vererek kendisi nefsimizi tezkiye, terbiye ederek kendiliğinden sağlıyor. Yani biz erdemli insan, faziletli insan diye oluşmuyor. Kendi çabamız, gayretimiz yok. Bu bir sonuç. Allah-u Teala'nın emirlerini Kur'an-ı Kerim ahkamına göre yerine getirdiğiniz zaman zaten sonuç olarak insanlara yararlı, erdemli, vefakarlı, saygılı, sevgili bir insan oluyorsunuz. İşi tersinden bakarak ben insanlara sevgiyle yaklaşacağım, ben insanlara saygı duyacağım, ben insanlara vefakarlık yapacağım, ben insanlara dost olacağım diyerek yola çıkıp da yani tümden tekile doğru geldiğinizde heva ve hevesinize uyarak ola ki şeytanla da işbirliği yaparak yanlış yollara sapabilirsiniz. Halbuki tersten gittiğimizde, daha doğrusu düzden gittiğimizde, daha doğrusu Allah-u Teala'nın emirlerini Kur'an-ı Kerim boyutlarıyla ondan gelen hidayetçiye tabi olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyup, öğrenip, tezkiye edip hikmeti ve ötesini öğrenme yolundaki çaba ve gayretlerimizi adım adım her gün yaptığımız müddetçe bunlar zaten kendiliğinden olan sonuçlardır. Bizim bu felsefenin bunlar sonuçtur. İşte böyle adam olmak lazım. Alçak gönüllü olacaksın, tevazu sahibi olacaksın, saygı değer olacaksın, herkese sevgi göstereceksin. Peki nasıl olunacak bu? Nasıl yapılacak? Çözüm yok. Akıl diyor ki olacaksın. Kim gibi? İşte Mevlana gibi. Ve Mevlana ne yapmış? Orada duruyor insanlar. Niye sen yapmıyorsun? Niye bu zamanda sen bunu yapmıyorsun? Niye olmuyoruz?
Niye peki erdemli, faziletli insan olmuyoruz? Allah-u Teala'nın emirlerini baştan bize öğretildiği veçile yaptığımız müddetçe Mehmet Nuri Yılmaz hocamızın bu cuma sohbetinde başlık attığı hangi insan adlı hangi insan sıfatına erişebileceğimizi görmüş olacağız. Sevgili dostlar, bu alıntıdan sonra zikrin kalbi bir olay olduğunu söylemiştik. Peki bu kalbi olay ne şekilde tezahür ediyor? İnşallah bir de buna bakalım. Allah-u Teala Ali İmran 103'te Ya eyyühellezine aminuttakullaha hakka tukatihi ve la temutine illa ve entüm müslümun buyuruyor 102. ayetinde. Allah-u Teala burada ve bundan sonraki ayette hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. وَاَتِسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا نِيمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ بِنِيمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hidayete demek ki o kişiler eriyorlar. Allah-u Teala'nın ayetlerini beyan edip de onları uygulayan kişiler eriyorlar. Ateşin çukurun kenarında bulunan kişileri Allah-u Teala kurtardı, kalplerini uzlaştırdı da Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeşler olan kişiler eriyorlar. Ayetin başında da sondan geldim. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini alın. Hani o zaman siz birbirinize düşman ediniz. Allah sizin kalplerinizi uzlaştırdı da onun bu nimeti sayesinde artık kardeşler oldunuz. Ateş çukurunun tam kenarında bulunuyordunuz. Allah sizi kurtardı. Ayetlerini böyle Allah size beyan ediyor. Böylece hidayete erersiniz. Demek ki bizim hidayete ermemiz, ateş çukurun kenarında kurtarmamız kendi aklımızla olabilecek bir şey değil. Kendi aklımız çevrenin değerlerine, şu andaki toplumun yalan veya doğru veya yanlış olan değerlerine değer verip onlarla birlikte hareket edebilir. Ama Allah'tan biz hareket alırsak, onun ipine sımsıkı sarılırsak, fırkalara ayrılmazsak, Allah-u Teala bizi hidayete erdireceğini söylüyor. Peki, Allah-u Teala böyle insanların varlığından nerede bahsediyor? Hemen bir sonraki ayet-i kerimede وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلُحُونَ buyuruyor. İşte bir felaha erenler daha. Burada sizin içinizden hayra çağıracak, münkerden nehyedecek insanlar olsun diyor Allah-u Teala. Bunların oluşabilmesi için de bu makama gelmeleri gerekir. Buralara da biraz evvelki sohbette belirttiğimiz gibi uçarak gelinmiyor. Ve bir takım merhalelerden, nefs kademelerinden geçerek geliniyor. İşte bu ayetlerden bir tanesi Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ Allah-u Teala Zümer 17'de onlar ki tağuta kul olmaktan iştinap ettiler, Allah'a yöneldiler. İşte onlara müjdeler vardır, kulların müjdele buyuruyor. Demek ki sevgili dostlar, şeytandan iştinap etmenin yolu, kurtulmanın yolu Allah'a yönelmekten geçiyor. Allah-u Teala onlara müjdeler vardır buyuruyor. İşte kullar, müjdelenen kullar onlar. Peki, Allah'a yönelmek için başka birine ihtiyaç var mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sonra kim bu tabiyetini bozarsa o takdirde kendi nefsi ve aleyhine bozar. Ve kim de Allah'a olan ahdine vefa gösterirse o zaman en büyük mükafat onadır.
Zümer 18'de de Allah-u Teala sözün ahsenine tabi olmanın gerekliliğinden bahsederek buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ İşte onlar biraz evvel hani Allah-u Teala'nın Ali İmran 103'te hidayete erdirdiği kullar var ya, burada da Allah-u Teala hidayete erdirmenin bir diğer özelliğinden bahsediyor. Ahsen olan söze tabi olmakla kişiler bu hidayete erebiliyorlar. Demek ki ahsen olan söz nerede? Ahsen olan söz Kur'an'da. Peki ahsen olan sözün anlaşılıp bizim düzeyimize indirilip idrakimize sunulması kimler vasıtasıyla oluyor? Allah'ın Resulleri vasıtasıyla oluyor. O da tabiyet müessesesiyle oluyor. Ali İmran 20'de Allah-u Teala eğer seninle tartışmaya kalkışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar ve içimizi Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de teslim ettiniz mi? Eğer teslim etmişlerse andolsun ki onlar hidayete ermişlerdir. Evet, burada hidayete ermenin Ali İmran 103'teki gibi bir diğer özelliğini, tabi olma özelliğini görüyoruz. Demek ki hidayete ermek, felaha ermek gibi kavramlar ancak ve ancak nefis tezkiyesiyle ve nefsin tasfiyesiyle mümkün olan kavramlar. Kişinin bu noktada kalbi olan zikir, kalple ilgili dediğimiz için kalbi bir olay dedik. Onun için kalpteki olan olaylara ve zikir yapmadan evvelki durumuna bakmakta fayda var. Allah-u Teala'yı kişi, baştan söyledik, çok büyük bir hedef koymalı önüne. Allah-u Teala ile aramızda şifre oluşturabilecek, dua olabilecek, Kur'an-ı Kerim'de de geçen ve Allah-u Teala'nın bize öğütlediği, Resullerle gönderdiği, açıkladığı bir olay. Münibine ileyhi, irci ila rabbiki gibi. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah-u Teala'ya bu dileğimizi gördüğü zaman Allah-u Teala'nın yaptığı birçok olay var. Bizim kalbimizin üzerinde kat be kat katmanları Allah-u Teala açıyor, oluşturuyor ve nurlar bezemeye başlıyor. İşte bu safhaya gelinceye kadar kalbimizde neler oluyor? Onlara bir bakalım. Gözümüzde hicab-ı mesture var, kulağımızda vakra var, kalpte ekinet var, görme hassasının üzerindeki işaret var, İşitme hassasının üzerindeki mühür var. Kalbin mührü var. Kalbe bunların neticesinde Allah-u Teala'nın bizim bu dileklerimizin sonucunda bunları almasıyla ihbatı koyması var. Ve Allah-u Teala'nın bu kalbe ulaşması var. İşte hidayetin birinci kademesi. Tekabün 11'de de Allah-u Teala Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Ve kim Allah'a ameni olursa Allah onun kalbine ulaşır. Allah alimdir buyuruyor. Bundan sonra Allah-u Teala kişinin kalbine ulaştıktan sonra göğsünü teslimlere açıyor. Enam 125'te öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Sevgili dostlar, bu arada elem neşrah leke sadrak ve vedana anke vizrek ayetini baktığımızda bunu es geçiyoruz ve peygamberimizle ilgili bir ayetmiş gibi görüyoruz. Halbuki Allah-u Teala bütün bu size söylediğim kalple ilgili ayetleri Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Ama biz bunların anlamlarını idrak edememişiz şimdiye kadar. Bunların kalbin üzerindeki hepsinin birer katman olduğundan habersiziz.
Dolayısıyla bunları Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız ehli zikre sorun.

Allah-u Teala'ya doğru kalbi çeviriyor. Kim gaybda Rahman'a huşu duyarsa ona dönük bir kalple o kişinin Allah-u Teala'ya geleceğini söylüyor Kaf 33'te. İşte böyle bir kalbe Allah-u Teala nurlarını Zümer 22'ye göre gönderiyor. Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzere olur buyuruyor. Ve hadit 16'da da ameni olanların kalbinde Allah'ın zikri ile ve Allah'tan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi buyuruyor. Kendisine kitap verilenler, kendisine kitap verilenler ve daha sonra bir Resul'le bu kitapla ilişkilendirilip nefisleri tezkiye ve terbiye edilen bu kişilerde Allah-u Teala sabır ve namazla huşuya oluşma zamanı gelmedi mi diyerek kalbin alabileceği tezkiye açısından alabileceği ön kademeleri ve ihsanları böylece sıralamış oluyor. Sevgili dostlar. İhsanlardan sonra Allah-u Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu nimetler var. Bu nimetlerde yine kalbi nimetler. Yani kalbimiz bu zikir olayıyla, zikrimizi artırmakla çeşitli merhalelerden geçiyor. Nedir? Kişi biraz evvelki size bahsettiğimiz ihsanlardan sonra kendisini Allah-u Teala'ya ulaştıracak bir kılavuzu bulduktan sonra Allah-u Teala o kişiye nimetlerle donatıyor. Kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince imanı yazıyor. Daha sonra Mümin 15'e göre o kişinin başının üzerine katından bir ruh gönderiyor ve onu destekliyor. Nebe 39'a göre ruh vücuttan ayrılarak bir yolculuğa başlıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şe'attaza ila rabbihi me'aba. Allah-u Teala Furkan 70'e göre de bütün günahlarını o kişinin sevaba çeviriyor. Kim tövbe eder, mümin olur, nefsini ıslah eder, salih amel işlerse Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Kişi mümin 40'a göre de nefis tezkiyesine başlıyor. Bakara 261'e göre de o kişinin fizik vücudu nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah-u Teala'dan çeşitli hediyeler almaya devam ediyor. Ve irşat iradesi de Ahzab 43'e göre güçlenmeye başlıyor. Allah-u Teala'nın bütün bunları zikrimizi artırmakla, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ve Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bizim için uygun olan bir mürşidi kamile tabi olmakla kalbimizde ne gibi merhaleler geçirdiğini inşallah burada görmüş olduk. Sevgili kardeşlerim. Sad 72'de böylece onu sevva ettiğim ve onun içine üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın ayetinde Allah-u Teala ruhtan bahsediyor bize. Sad 76'da İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu balçıktan yarattın dediğine şahit oluyoruz. Araf 72'de de Allah-u Teala, muhakkak ki biz emaneti göklere,

arza ve dağlara verdik. Onlar onu yüklenmekten çekindiler. İnsan onu yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Şimdi Allah-u Teala'nın bize emanet olarak vermiş olduğu ruhu gerçekten yeterli boyutta idrak edip emaneti ehline teslim ediyor muyuz? Nefisler Allah-u Teala tarafından bize verilmiş, bizle ilgili. Fizik vücutlar bize verilmiş, bizle ilgili. Nevi şahsımıza münhasır. Ruh bizle ilgili değil sevgili dostlar. Ruh Allah katında. Ruh Allah-u Teala tarafından üflenen bir nesne. Allah-u Teala'nın bir emaneti bizde. Dolayısıyla bu ruhu bu dünya üzerindeyken bize emanet olarak verildiği için ona vermekle görevliyiz. Sevgili dostlar, zikrin amacı nedir dedik? Zikrin amacı insanın nefsindeki bu karanlıkları, bu afetleri gidermesi ve sonunda da ruhun o güzel hasletleriyle bezemesi ve Allah-u Teala indinde en yüksek ölçüde bir kul olabilmesini sağlamaktır. Allah vasıta emirleri koymuş, bir de hedef emirleri koymuş. Vasıta emirler neler? Hedef emirler neler? Hedef emirler Allah-u Teala tarafından bize İslam'ın yedi safhasını da birden içeren, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutun, mürşide tabi olmak, Allah'a teslim olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve de iradeyi teslim etmek. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef emirlerdir. Vasıta emirler de bu hedef emirleri yerine getirebilmemiz için Allah-u Teala tarafından verilen vasıta emirlerdir. İşte zikretmek, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. İşte bütün bunlar arasında şu andaki öğreti sistemimizde bu beş şartın içerisinde zikrin olmadığını gördük. Ama Allah-u Teala'nın bütün emirleri Kur'an-ı Kerim'de bizim için birer emirdir. Yapılması gereken düsturlardır. Bizim için muhakkak ve muhakkak yapıldığında, Kur'an-ı Kerim bir reçet olarak kabul edildiğinde bizi saadete, mutluluğa götürecek emirler, hedef emirlerdir. Hepinizin bu hedef emirleri yerine getirerek Allah-u Teala'nın vasıta emirlerini gerekli boyutlarda yaparak Allah-u Teala'ya ulaşıp onun dostu olmanız dualarımızla inşallah sohbetimizi sonlandırıyoruz.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene beraberiz. İslam nedir, tasavvuf nedir, Kur'an kavramları konusundaki açıklamalardan, zikrin karşısına bir şeytanın sahtekarlığı olarak çıkarılan bir kavramdan transandantal meditasyondan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah da sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz an, Allah Teala kalbinizin mührünü açar, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bunun manası ne? Manası şu: zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurların iman kelimesinin etrafında toplanmasını temin etmek. Yani sizi nefs tezkiyesine başlatmak. Allah'ın muradı bu. Nefs tezkiyesi sizi sulh ve sükûne götürecek olan en sağlam vasıtadır. Öyleyse ne olur? Bu şartların sahibiyseniz, kalbinize Allah-u Teala imanı yazdıysa, daha evvel kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürdüyse, ondan sonra da göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmışsa ve kalbinizin içine imanı yazmışsa ne olur? Zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur önce göğsünüze ulaşır, sonra göğsünüzü Allah-u Teala'nın şerh ederek kalbinizi açtığı yolu takip eder ve kalbinizin Rabbani kapısına ulaşır. Bu kapının üzerinde artık hareketli hale gelmiş olan mühür var. Oraya ulaşan rahmet nurları, fazl ve salavat nurları bu mührün üzerine baskı yaparlar. Rahmetle fazl, rahmetle salavat, yani dört grup enerji ve mührü kalbinizin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Ve o mühür zülmani kapıyı da kapatmaya uygun standartta yaratılmıştır. Daireseldir. Her iki kapıda. Rabbani kapıda, zülmani kapıda. Ne olur? Zülmani kapı kapatılınca şeytanın karanlıkları artık oradan kalbinize giremez. Çünkü o kapı mühürlüdür. Ve bu mühürlü kapıdan içeriye şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir yaptığınız sürece
şeytanın karanlıkları asla nefsinizin kalbine giremez. Ve böylece Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat nurları siz zikir yaptığınız zaman göğsünüzden kalbinize ulaştıkları zaman kalbinizin Rabbani kapısı artık açıktır. Mühür aşağı indiği için oradan içeriye rahmetle faz ve rahmetle salavat dolmaya başlar. Onlar nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbindeki karanlıklar dışarıya çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları kendisine yapıştıracak olan bir çekim kuvveti iman kelimesinde, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinde mevcuttur. Allah kalbiniz içine iman kelimesi yazmıştır. Küfür kelimesini dışarıya almıştır. Bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan sahibidir. Ve buna duyarlı olansa karşıt kutbu içeren fazıllardır, faziletlerdir. Böylece faziletler kalbinize ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak oraya ulaşırlar. İman kelimesinin üzerine gelirler ve iman kelimesine yapışırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında faziletler yavaş yavaş toplanmaya başlarlar. İşte iman kelimesinin etrafındaki faziletlerin toplanması olayı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen faziletler nefsinizin kalbinde %1, %2 derken %7'yi bulacak bir şekilde nefsinizin kalbini işgal ederler. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olmasaydı ruhunuz hiçbir zaman birinci gök katına ulaşamayacaktı. İkinci bir %7 nur birikimi nefs-i levvame, ruhunuz ikinci katta. Sonra her %7 nur birikiminde 3., 4., 5., 6., 7. katlara ulaşan ruhunuz Allah'a vasıl oluyor. Nefsinizin kalbi ise devamlı bir nurlanmayla aydınlanıyor. İşte bir insanın nefsinin kalbinin karanlıklardan kurtulması ve aydınlanması, nurlanması sadece zikir adlı bir işlemle mümkündür. Bu zikrin sonuna ulaştığınızı, yani daimi zikre vasıl olduğunuzu düşünelim. Yani öyle bir noktaya ulaştınız ki kalp zikri yapıyorsunuz artık. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini kalbinizdeki bir sesle, iç sesinizle devamlı tekrar ediyor iç dünyanız. Kesintisiz bir şekilde daimi zikirle meşgulsünüz. Ve Allah'ın zikrini öyle bir tempoda oluşturuyorsunuz ki kesintisiz bir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki zikriniz kalbinize devamlı fazılları taşıyor ve fazıllar nefsinizin kalbini hiç boş bırakmıyor. %100 nefsinizin kalbi neticede daimi zikirle, fazıllarla doluyor. Bir daha kararması da mümkün değil. Neden mümkün değil? Karanlıkların nefsinizin kalbine girebileceği yer zulmani kapı. Öyleyse zulmani kapı mühürle
mühürlenmiş olduğu için ve daimi zikirdeyseniz Allah'ın katından gelecek olan rahmetle, fazla rahmetle, salavat nurları devamlı olarak o mühürün üzerine baskı yapacağı için mühür hiçbir zaman açılamaz. Açılamadığı için de nefsinizin kalbine karanlıkların tekrar dönmesi, kalbinizi işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu nefsinizin kalbinin bir daha asla kararmamasıdır. Peki kararmadığını kabul edelim. Bu durumda sonuç nedir? Sonuç kesintisiz bir mutluluk halidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu çeşitli şekillerde tarif ederler. Ama Allah'ın dizaynında mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani kavganın iç dünyanızda tamamen bitmesi. Kavga neredeydi iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuzun arasında. Çünkü nefsiniz başlangıçta afetlerle doluydu ve şeytan nefsinizin kalbindeki bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi. Ruhunuzda tamamen hasletlerle doluydu ve ruhunuzla nefsinizin hasletleri ve afetleri birbirine tamamen zıt hedefler taşıyordu. Ruhunuzdaki hasletler, Allah'ın verdiği bütün emirleri mutlaka gerçekleştirmek isterlerdi. Ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine ve nehiylerine tam itaat halinde olan ruhunuzun hasletleridir. Ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla o emirleri yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir yapıdadır. Öyleyse Allah'ın emirleri mi? Nefsiniz asla yapmak istemiyor. Nefsinizin afetleri asla yapmak istemiyor. Ruhunuzun hasletleri mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasakları mı? Nefsinizin afetleri mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuzun hasletleri asla yapmak istemiyor. Öyleyse ikisi, nefsiniz ve ruhunuz, hedefleri birbirine %100 zıt olan iki varlık ve sizin iç dünyanızda bunlar. Öyleyse nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Neden? Vücudunuzun kumandanı akıldır. Akla ikisi de müracaat ederler. Ruhunuz Allah'ın emrini yerine getirmek istikametinde, nefsiniz Allah'ın emrini çiğnemek istikametinde ulaşır ve aklınız ikisinden birisini kabul eder. Ama ikisi de yapıları icabı aklı devamlı ikna etmeye çalışırlar. İkisi de karşı tarafın kazanmasını istemez. Ruhunuzun başka yapacak bir şeyi olmadığı için nefsinizin de öyle. Ve dikkat edin, doğuşunuzdan itibaren şeytan size devamlı telkin etmek imkanının sahibidir. Ve şeytanın istekleriyle nefsinizin afetlerinin istekleri aynı paraleldedir. Şeytan da Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemenizi ister, nefsinizin afetleri de. Şeytan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemenizi ister, nefsinizin afetleri de mutlaka işlemek isterler. Öyleyse şeytan kendisinin emirlerini dinlemeye amade bir imkanla karşı karşıya ve şeytan doğuşunuzdan itibaren size vahyetmek imkanının sahibidir. Ama Allah Teala, siz Allah'ın size vahyetmesi standartlarına sahip olmadan evvel Allah size vahyetmez.
zikrin belli bir noktasından evvel Allah'tan vahiy alamazsınız. Öyleyse burada bir dengesizlik var. Şeytan doğuşunuzdan itibaren size vahyetmek imkanının sahibi olduğu için iç dünyanızdaki sesinizi taklit ederek, iç sesinizi taklit ederek sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasaklarını da çiğnemeye davet eder. Ve zaten nefsinizin afetleri aynı şeyi istediği için hemen itaat ederler. Ve isterler ki akıl da her seferinde evet desin bu işe. Ve Allah neyi emretmişse yapmayın, Allah neyi yasak etmişse onları da işleyin isterler. İşte nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bu yüzden kesintisiz bir kavga vardır. Bu yüzden iç dünyanızda mutlu değilsiniz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte size hakim olduğu zaman çoğunlukla kötü davranışlarda bulunacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da bundan pay alacaklar elbette. Kötü davranışlarınızla onların kalbini kıracaksınız. Onları huzursuz edeceksiniz. Ve her kötü davranışınızın arkasından onlar huzursuz olurken siz de huzursuz olacaksınız. Çünkü Allah Teala her şeytanın adımlarına tabi olduğunuz an üzerinize rics bırakır. Yani azap bırakır. Allah Teala her olaydan sonra mutlaka size azap eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demin anlattığım sebeplerle iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan siz, dış dünyanızda da başka insanlarla kavga halindesiniz. Çünkü şeytan ve nefsiniz devamlı olarak başka insanların kalbini kırmanızı, devamlı olarak başka insanlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmenizi, onlara emretmenizi, onları küçük görmenizi ve onlardan büyük olduğunuzu üstün olduğunuzu ispat etmenizi ister. Devamlı böyle bir sinsi faaliyetin içerisinde şeytan devamlı olarak etrafınızdaki insanları kırmanızı temin eder. Ederse ne olur? Ederse etrafınızdaki insanların hepsinin kalbini kırarsınız. Kırdıktan sonra o insanlar size düşman olurlar. Her kalp kırışınızdan sonra Allah-u Teala bir defa size mutlaka azap eder. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Onun Allah'a dönme imkanını bu davranışlarınızla kısıtladığınız için, imkansız hale getirdiğiniz için. Etrafınızdaki insanlar sizin onlara kötü davranmanızın arkasından sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir ve intikam alacaklardır. Onlara kötü davrandığınız zaman, onlara zulmettiğiniz zaman Allah Teala'nın size azap vermesi birinci defa üzülmenizi ifade eder. Ondan sonra o kişilerin sizden intikam alması ikinci defa sizi üzer. Bu sefer nefsinizdeki intikam afeti faaliyete geçecektir. Siz de onlardan intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı alacaksınız. Üçüncü defa üzüleceksiniz. İntikamınızı almanız mümkün olmazsa ne olacak? Stres oluşacak. Gene üzüleceksiniz. İntikam alsanız da üzüleceksiniz. Almasanız da üzüleceksiniz. Nefsinizin içinde afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı, afetler buna müsait olduğu için devamlı bir şekilde tesir edecektir. Devamlı sizi Allah'ın emirlerini çiğnetecek, devamlı size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletecektir. Öyleyse her zaman huzursuzsunuz dış dünyanızda da. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkileriniz açısından huzursuzsunuz. Devamlı onlara zulmediyorsunuz, onlar da size zulmediyorlar. Devamlı insanların aranızda düşmanlık var, kin var.
Ya Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirleri mi yerine getirmiyorsunuz? Şeytan nefsinize tesir edip emirlerin çiğnenmesini istiyor ve bunu başarıyor. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de devamlı işliyorsunuz. Çünkü şeytanın bu konudaki talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasında kesilmeyen bir kavga sebebiyle. Her an iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Birisi hayra çağıran, biri şerre çağıran, iki sıs arasında bitmeyen bir diyalektik kavga. Huzursuzsunuz iç dünyanızda. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Başka insanlarla devamlı çekişme halinde olduğunuz için, kavga halinde olduğunuz için, düşmanlık olduğu için aranızda. Allah ile olan ilişkilerinizde gene huzursuzsunuz. Hem emirler cephesinde huzursuzsunuz, hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde. Öyleyse siz normal standartlarda mutsuz bir insansınız. Herkes mutsuzluğunu gizlemek ister ama realite açık ve kesindir. Allah'ın öğretisi insanların başlangıçta mutsuz olduğunu kesinleştirir. Peki, diyelim ki daimi zikre ulaştınız, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı ettiniz. Ve nefsinizin kalbi Allah'ın faziletleriyle doldu. Ne olur? Nefsinizin kalbi de artık ruhunuzun kalbi gibi oldu. Nefsinizin kalbinde de hasletler değil ama faziletler var. Hasletlerle paralel bir dizaynın sahipleri. Eğer ruhunuzun kalbinden nefsinizin kalbine gelseydi atları haslet olacaktı. Nefsinizin ruhunuzun kalbinden değil de Allah'ın katından geldiği için isimleri fazilet, fazıl. Nefsinizin kalbini onlar daimi zikre ulaştığınız zaman %100 işgal ederler. İşgal ederlerse ne olur? Nefsinizin kalbi artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Ruhunuzun özelliği aynıdır. Öyleyse iç dünyanızda artık kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Sulh ve sükun hali iç dünyanızda. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemiyor. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz. Hep mutluluğu yaşıyorsunuz. Çünkü her itaatinizden sonra Allah size huzur veriyor. Ruhunuz da nefsinize sürür veriyor. Her yasağı işlemediğiniz noktada aynı huzuru, mutluluğu bir defa daha yaşıyorsunuz. Öyleyse siz iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için. Dış dünyanızda da mutlu bir insansınız. Çünkü artık başkalarıyla kavganız bitmiştir. Kimseye kötü davranamazsınız çünkü afetleriniz yok artık. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, başkalarının kalbini kıracak hiçbir davranışın sizden sadır olması mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda olay nedir? Bu durumda dış dünyanızda başka insanların hiçbirinin kalbini kırmadığınız için sizinle onlar arasında hiçbir anlaşmazlık olmayacak, düşmanlık oluşmayacaktır. Herkes sizden memnun olacaktır. Böylece başkalarına kötü bir davranışta bulunmadığınız için, her davranışınız onların hoşuna giden bir davranış olacağı için Allah-u Teala devamlı olarak size huzur verecektir.
Sonra onların sizden intikam alması diye bir olay asla tahakkuk etmeyecektir. Çünkü onların intikam almasını gerektiren bir olay sizden onlara asla ulaşmayacaktır. Peki bunun manası ne? Bunun manası hiç kimse sizden intikam almayacağı için kendisinden intikam alınan bir kişinin duyduğu huzursuzluğu asla duymayacaksınız. Evvela başkalarına huzursuzluk veren bir insanın Allah-u Teala tarafından azap görmesi olayını hiç yaşamayacaksınız. Birincisi bu. İkincisi hiç kimse sizden intikam almayacak. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olayı siz asla vücuda getirmeyeceksiniz. O zaman intikam alınan bir insanın yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaksınız. Kendisine intikam alındığı için intikam almaya çalışan ve intikam alan kişi bir günah işlediği için bir defa daha azaba uğrayacaktır Allah-u Teala tarafından. Siz onu da yaşamayacaksınız. Ve intikam alamadığınız için alınamamış intikam yani kin oluşması ve bu kinin stres oluşturması asla sizde mümkün olmayacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse siz dış dünyasında da başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Dış dünyanızda da mutlu bir insansınız. Neticeye ulaşalım. Ya Allah ile olan ilişkilerde durum ne? Nefsinizle ruhunuzla Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyor ve yapıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuzla Allah neyi yasak etmişse onu asla işlemek istemiyor, siz de asla işlemek istemiyorsunuz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde siz yine kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neyle sağladınız bunu? Zikir adı verilen bir müesseseyle. Zikrin bir insanda tesir sahası oluşturabilmesi için mutlaka kalbinizin gerekli şartlara sahip olması lazım. Bir, kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük olacak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz bunu yaptırıyor. İkincisi, göğsünüzden kalbinize Allah bir nur yolu açıyor. Üçüncüsü, kalbinizin kapısını açıyor, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin mühürünü açıyor, küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Ancak bundan sonra zikir yaptığınız takdirde söylediklerimiz geçerlidir. Bunlardan başlangıçtaki iki tanesi ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz mümkündür. Kalp şartlarınızın birincisi kalbinizdeki ekinetin Allah-u Teala tarafından alınmasıdır. İdrak müessesesi, idraksizlik müessesesinin kalbinize ihbat konulmasıdır. Ki kalbinizin nur kapısının Allah'a çevrilmesidir. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılmasıdır. 4. Sonra kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. 5. Kalbinizdeki küfür kelimesinin alınmasıdır. 6. Kalbinizin içine iman kelimesinin yazılmasıdır. 7. 7 tane kalp şartının sahibi oldunuz. Ancak bu şartlar varsa zikir yaptığınız takdirde nefsinizdeki afetlerin azalması ölçüsünde mutluluğu yaşarsınız. Bu şartlar varsa daimi zikre ulaştığınızda bu söylediğimiz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de mutluluğu yaşarsınız. Bir tek anahtarı var.
Allah kelimesini ard arda tekrar etmeniz. Kur'an'daki şifre Allah kelimesi. Ve söylediğimiz gibi o size Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarını bu kelimeyi tekrar etmeniz gönderir ve nefsinizin kalbine dolan faziletler nefsinizin kalbindeki afetleri birer birer kapı dışarı atar. Neticede tamamen afetlerden kurtulmuş olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu tarifleri yaptıktan sonra gelelim şu transandantal meditasyon denen zikir sahtekarlığına iblisin. İblis biliyor ki eğer siz iman sahibiyseniz ve zikir yaparsanız şeytanın pençelerinden kendinizi kurtaracaksınız. İblis bunu ister mi? Sonsuza kadar yaşayacak olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu sahtekar sizin de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Ama zikrin böyle bir kurtuluş olduğunu da biliyor. Ne yapabilir? Bir, zikri unutturabilir. Unutturmuş mu? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Zikir farz mıdır? Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike. 108. Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın ismiyle zikretmemiz üzerimize farz. Peki çok zikir farz mı? Evet farz. İşte Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, çok zikirle Allah'ı zikredin. Günün yarısından daha fazla zikir farz. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 23. Yeskürallâhe, feskürallâhe, kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de, yani bulunabileceğiniz üç halin üçünde de daima Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Öyleyse zikir farz. Neden farz? Çünkü Allah-u Teala sizi seviyor. Kainatta en çok sevdiği mahluksunuz ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. İblis ne yapacak? Bu farzları yok edecek. Etmiş mi? 14 asır geçmiş Kur'an-ı Kerim'in dilinden bu tarafa. Artık 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir yok. Zikir farzların içinden çekilip alınmış. Peki ne yapmış iblis? İnsanlara zikrin yerine onun bir sahtekarlığını getirip tatbikat alanına sokmayı başarmış. Bugün sevgili kardeşlerim, aşağı yukarı bütün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga bir tedavi vasıtası olarak kullanılıyor. Adamlar, yani şeytana tabi olanlar, şeytana tapanlar tam 8 tane televizyondan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Transandantal meditasyonu bütün dünyaya bir mutluluk vasıtası diye yutturmak üzere. Başarıyorlar mı? Evet sevgili kardeşlerim, başarıyorlar ve çok başarılılar. Zikrin neyi vücuda getirdiğini gördük. Şimdi gelelim transandantal meditasyona. Onları nasıl yaptığını gördüyseniz bilirsiniz. Genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om, om, om, om diye. Bu Sanskritçe kelime hepsinin birden ağzından çıkmaya başlıyor ritmik bir şekilde. Ne oluyor? Bu insanların zaten kapkaranlık olan kalplerine ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar ulaşıyor. Ve kalbin
demin sizlere anlattığım zikir yaptığınız zaman mühürle kapanan, kilitlenen o kapısı açık. Tam aksine Allah'ın kapısı kapalı bütün insanlarda. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe nefsinizin kalbindeki kapı, Rabbani kapı daima kapalıdır. Yetmez, bir de şeytana dönük. Zaten mühürlü, bir de şeytana dönük. Yani çalışması mümkün değil. Ama şeytanın kapısı açık. Kalbinizde ekinnet var, idrak edemiyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize açılan bir yol mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bu yol sadece Allah'tan gelecek olan rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın girmesi için. Şeytanın karanlıklarının yolu her zaman açık. Ve ne oluyor? Siz transandantal meditasyon yapmasanız da kalbiniz zaten karanlıklarla dolu. Nefsinizin afetleri, baştan aşağı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye hazır karanlıklar zaten. Bir de transandantal meditasyon yaptığınız zaman, o zulmani kelimeyi tekrar ettikçe, aşağıdan gelen karanlıklar, nefsinizin kalbini daha konsantre bir şekilde karartıyor. Karanlık olan nefsinizin kalbi afetlerle daha çok doluyor, daha çok konsantre oluyor ve Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, devamlı stres halinde bir insan oluyorsunuz. O süreç içerisinde bir tek kelimeyi tekrar ediyorsunuz ve o kelime üzerine konsantre olmanızı istiyor iblis sizi. Olabilirseniz geçici bir süre için, belki 5 dakika, belki 10 dakika o kelimenin üzerine yoğunlaştığınız için diğer olayları unutuyorsun. İşte bunun bir mutlulukmuş gibi insanlara yutturulduğunu görmenin huzursuzluğunu yaşıyoruz. Bu bir sahtekarlıktır. İnsanların mutluluk hedefinin iblis tarafından saptırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyonun bir insana sağlayabileceği bir tek şey var. Daha büyük bir stresle transandantal meditasyonun sona ermesi. Bu insanların birçok üniversitesi var. Ve insanlara mutluluk aşılayacağız diye üstelik de paralı olarak yapıyorlar bu işi. Ve sizi mutlu edeceğiz diye insanlar kandırılıyor. Daha mutsuz insanlar onları birkaç defa mahkemeye verdiler. Ama küçük cezalarla hep kurtuldular bu insanlar. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon sadece nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırır. Bir defa Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifre kullanılmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinize gelmez. Siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe Allah kalbinizdeki ekinleti almaz. Yani idraksizliği almaz. Bu transandantal meditasyon yapmaların hepsinin kalbi idraksiz. Kalplerinde ekinnet var. Ekinnet olan kalplerin kör, sağır ve dilsiz insanlar için geçerli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlar diyor Allah-u Teala başlangıçta ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Görmezler, bakarlar. İrşat makamını görmezler, tanıyamazlar. Bu transandantal meditasyon yapan insanlardan hiçbirisi mürşidi tanımazlar. İrşat makamının muhtevası hakkında da en ufak bir fikirleri yoktur. İrşada müteallik hususları, hidayete müteallik hususları
idrak edemezler çünkü kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalpleri mühürlüdür. Kalplerinde de küfür kelimesi yazmaktadır. Ve kalpleri baştan aşağı sadece afetlerle doludur. Hiçbir zamanda bunların değişmesi mümkün değildir transandantal meditasyonla. Yani bu insanlar hem iç dünyalarında mutsuz, hem dış dünyalarında mutsuz, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Neden iç dünyalarında mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhları kesintisiz bir kavganın içinde. Her olayda ikisi birden saldırıyorlar ve benim dediğim olacak, benim dediğim olacak diye ve akıl %90'dan yukarıda nefsin taleplerini kabul ediyor ve kişi her seferinde yaptığı her yanlışlığın akabinde Allah-u Teala tarafından cezalandırıldığı için o huzursuzluğu, vicdan azabını, sıkıntıyı kesintisiz bir şekilde yaşıyor kişi. Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga var. Kavga sebebiyle huzursuz birincide. Birinci sebep, nefsiyle ruhu arasındaki kesilmesi mümkün olmayan bir diyalektik kavga. O kişiyi bu kavga sebebiyle huzursuz ediyor evvela iş dünyasında. Bundan kurtulmak için kişiler transandantal meditasyon yapıyorlar. Transandantal meditasyon boyunca gelen karanlıklar konsantre oldukça daha kesif bir şekilde şeytani talepler artacağı için kişi iç dünyasında daha çok huzursuz oluyor. Bir taraftan nefsiyle ruhu arasındaki kavga, öbür taraftan her yaptıkları, nefsleri sebebiyle yaptıkları her yanlış davranışın arkasından Allah'ın azabı ulaşıyor onlara. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyorlar, Allah azap ediyor. Yasaklarını devamlı işliyorlar, devamlı Allah-u Teala onlara azap ediyor. Peki sonra, o kadar değil. Dış dünyalarında da mutsuzlar. Neden? Dış dünyalarında da başka insanlarla ilişkilerinde hep bu insanlar sıkıntılı, stresli ve etrafındaki insanlara karşı aynı standartlarda davranıyorlar. Sıkıntılı ve stresli. Etraflarındaki insanların kalplerini kırıyorlar. Arkasından Allah-u Teala onlara azap ediyor.

ruhları da nefslerine azap ediyor. Yetmez. Bundan huzursuzlar. Arkadan o insanlar kendilerine kötü davranıldı diye öfkeleniyorlar ve bu kişiden intikam alıyorlar. İntikam alındığı zaman bir defa daha huzursuz kişi. Arkasından dayanamıyor. O da onlardan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman yeni bir günah işlemiş olduğu için Allah-u Teala o intikam sebebiyle de ona azap ediyor. Kişi hep huzursuz, hep sıkıntılı dış aleminde. Bütün insanlarla arası açık. Herkese kötülük etmiş, herkesten de kötülük görüyor. Şeytanın elinde bir oyuncak, transandantal meditasyon yapıyorum diye daha çok nefsinin kalbindeki afetleri sadece azdırıyor. Çünkü kalbine giren karanlıklarla, yeni giren karanlıklarla beraber kalbindeki karanlıkların konsantrasyonu artıyor. Yanlışlıklar yapması imkanı daha büyüyor. Bütün şartlar onların biraz daha huzursuz olması istikametinde gelişiyor. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde de gün geçtikçe daha çok huzursuz. Madde bir, Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmiyorlar. Ne namaz kılıyorlar, ne oruç tutuyorlar, ne zekat veriyorlar, ne hacca gidiyorlar. Ama özellikle ne de zikir yapıyorlar. Zikir diye transandantal meditasyon yapıyorlar. Ve bütün insanları da aldatıyorlar ki bu transandantal meditasyon var ya, sen bunu yap, baştan aşağı huzur içinde olacaksın. Sevgili kardeşlerim, zikrin ne olduğunu bilmeyen, bunun o muhteşem güzelliğini, huzurunu yaşayamayan insanlar hastaneleri idare ediyorlar. Ve onlar da transandantal meditasyonun bir marifet olduğunu zannediyorlar. Bir zikir sahtekarlığı aslında sadece. Şeytanın bütün insanları bu sonsuz mutluluktan mahrum etmesi için şeytanın bir tuzağı. İnsanlık tarihi boyunca şeytan bütün insanlara tuzak kurmuştur, tuzak kurmuştur, tuzak kurmuştur. Bu tuzağın muhtevasına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece huzursuzluk ve sıkıntı. Transandantal meditasyon boyunca kalbe giren, zulmani kapıdan giren karanlıklar sadece kesafetini, konsantrasyonu arttırır. Daha karanlık, daha çok afetlere bürünmüş bir nefs kalbi. Kişinin iç dünyasında kavganın daha da büyümesi, devamlı yanlış davranışlar, arkasından devamlı Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi, ruhun da nefse azap vermesi, kişinin dış dünyasında başkalarının kalbini kırmak, başkalarına hakaret etmek, başkalarına en kötü davranışlarda bulunmak, hep üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmak ve devamlı etrafına sıkıntı veren bir insan. Ama bu sıkıntı onlara sıkıntı verirken kendisi de sıkılıyor çünkü ne zaman kime sıkıntı verse bu insan, kimin canını sıksa Allah-u Teala da onun canını sıkıyor. Ona azap ediyor. Kişi devamlı Allah'ın azabı üzerinde olan bir zavallı. Ve transandantal meditasyon yaptıkça bu azap daha da büyüyor. Çünkü nefsindeki afetlerin kötülük yapma oranı daha da büyüyor. Stres büyüyor. O başkalarına kötülük yapınca başkaları ondan intikam alıyorlar. Bu onlardan intikam alamazsa eğer stres oluşuyor. İntikam alabilirse bu sefer de Allah-u Teala azap ediyor intikam aldı diye, insanlara kötü davrandı diye. Yani transandantal meditasyonun sahipleri her an huzursuz olmak mecburiyetinde. Hiçbir çıkış kapısı yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Allah Teala mutluluğun anahtarlarını Kur'an-ı Kerim'le insanlara teslim etmiş. Daha evvel İncil'le teslim etmiş. Daha evvel Tevrat'la teslim etmiş. Daha evvel bütün peygamberlerin indirdiği aynı kitaplarla oluşturmuş ve bu kadar açık ve kesin bir olgudan bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir insanın iç dünyasında da, dış dünyasında da, yani başkalarıyla ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de nasıl bir mutluluğa muhatap olduğunu beraberce gördük, yaşadık. Sonsuz, kesintisiz bir mutluluk iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile sonsuz bir dostluk içinde olmak, üç aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamak, işte Allah'ın mutluluk dediği olay budur. Dünya mutluluğu. Cennette de aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Ama zikri bir kenara bırakıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın transandantal meditasyon yapması hali, onu sadece korkunç bir huzursuzluğun içine atar ve o kişi bu huzursuzluktan hiçbir şekilde kurtulamaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Transandantal meditasyon bütün insanlarda

hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Allah abesle iştigal etmez. Eğer zikri farz kılmışsa, söylediğimiz standartlarda zikri daima ulaştığınız zaman, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşamanız her zaman mümkündür. Bu şeytanın tuzaklarına düşen insanlar bir süre sonra anlıyorlar nemene bir tuzağa düştüklerini. Ama ne var ki onu bir şeytanı sanıp da başkalarını da davet etmişlerdir. O başkaları kendilerine böyle bir tuzağa sen düştün, beni de düşürdün demesin diye etrafındaki insanları hissettirmemek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Ve herkes, kendisinden sonra geleni davet eden herkes, şeytanın emrinde olduğunu anladığı noktadan itibaren etrafındaki insanlara söylemek istiyor. Ama iblis, sen onlara bunu söylersen rezil olursun sloganını kullanarak o kişilere yeni zulmani yola girenlere doğruları söyleme imkanını tanımıyor. Bunu önlüyor iblis. Sonra insanlar daha üst boyutta şeytanın zulmani ilimlerini öğrenmeye başladıkça şeytana daha çok tabi olmak mecburiyetinde kalıyorlar. Şeytan hiçbir şeyi insanın mutluluğu için yapmaz, hiçbir şeyi de bedava vermez. Ve en kötüsü, şeytani ilimleri öğrenen insanların bunu öğrendikten sonra kendi kendilerine bunu gerçekleştirdiklerini iblis onlara telkin ediyor ve zannettiriyor. Oysa ki her zulmani ilmin arkasında o kişi yoktur. O kişi onu beceremez. Ama şeytan vardır. Mutlaka onlara yardım edecektir. İllüzyonda da, sihirde de, büyüde de, manyetizmada da, İpnozda da, falda da, bütün zulmani ilimlerde hep iblis var ve onun yardımıyla gerçekleştiğini fizik ötesi olayların asla o insanlara söylemez. Hayatı aldatmakla geçecektir kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahlukun. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon bütün insanlığı sadece daha çok, daha çok, daha çok stres altına sokan korkunç bir tuzaktır. İblisin zikir sahtekarlığı, bütün insanları zikrin onlarda sağlayacağı o müstesna muhteşem, sonsuz sulh ve sükun haline onları ulaştırmamak için iblisin dünyaya, bütün dünyaya yaymaya çalıştığı ve çok büyük ölçüde başarı kazandığı bir zikir sahtekarlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliği daha Allah-u Teala bizlere beraberce yaşamak imkanını bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Tekrar beraber olmak ümidiyle Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Hurafeler konusunda konuşuyoruz, hurafelerden. Yeni bir tanesi, nefs tezkiyesi, nefsin nurlarla dolması değildir. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biz insanları üç vücutla yaratmıştır. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, içimiz var ve nefsimiz var. Allah-u Teala ezelde üçünden de yeminler almış. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak almış. Fizik vücudumuzdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Nefsimizdense tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin almış. Bunlarla da yetinmemiş, irademizden de misak almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Dikkat edin ki, ruhumuzdan aldığı yemin de teslim yeminidir, adı misaktır. Fizik vücudumuzdan aldığı yemin de, fizik vücudumuzun Allah'a en üst kulluk seviyesinde teslim olmasını içerir. Adı ahttır. Nefsimizden de yemin almıştır. Adı yemindir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeren. Ruhun da ve için de nefsin de Allah'a teslimi hedeftir. İşte bu nefsin teslimi iki bölüm içerir. Nefsin tezkiyesi, bu yarı yarıya teslimdir. Nefsin tasfiyesi tam teslimdir. Nefsin tezkiyesi Allah'ın yardımıyla otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsini mutlaka tezkiye etmesini sağlar. Nefsin tezkiyesi ne demektir? Temizlenmesi, arınması demektir. Tezkiye, temizlenme, arınma istikametinde kullanılıyor. Öyleyse aynı zamanda not verme istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kıyamet günü tezkiye ettiği insanlar, Allah'ın cennetine girecek olan insanlardır. Hayatta da, fizik hayatta da memurlara, amirler tezkiye hazırlarlar. Yani hangi işleri kişi hangi ölçüde yapabiliyor. Allah-u Teala nefsimizden bahsediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Ve muhtevaya baktığımızda konuyu nefs açısından tamamlamak için Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine beraberce bakalım.
Allah Teala buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, ona şekil verene, hayat verene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Ve ona, o nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Yani şeytandan fucur gelir, Allah'tan da takva. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki nefs tezkiyesi diye bir olay var. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Felah, kurtuluş. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kurtuluştadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi felaha erer. Bu birinci felahtır. Kişi sırat-ı müstakimdedir.

Allah Teala birinci sırat-ı müstakimi şöyle tarif ediyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enibuduni haza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olasınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir, diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası birinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ne zaman Allah'a kul oluruz? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi cevap veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için kurtardılar. Ve bu istikamette onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey şudur. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani onlar Allah'a kul olacaklar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bu nokta sevgili kardeşlerim, kurtuluş noktası. Bu nokta insan ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı nokta değil. Bu nokta Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı sırat-ı müstakim. İnsan manevi hayatında 7 safha söz konusudur. 7 safha. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. İki, mürşide ulaşmak, ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz ki, bu sırat-ı müstakim sizi Allah'a ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim kendi içinde dörde ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sebirler. Birinci sebir yataydır, tarık-ı müstakime ulaştırır. Tarık-ı müstakim ikinci sebildir ve dikeydir. 7 tane gök katını aşmanızı sağlar. 7. kata ulaştığınız zaman 3. sebile ulaşırsınız. Yatay bir sebil. 7. katın 1. aleminden 7. alemine kadar soldan sağa doğru bir yolculuk yapar ruhunuz. Ve sitret-i müntaha'ya ulaşırsınız en son indi ilahide. Oradan da Allah'a doğru yükselen bir yeni sebil. Bu 4 sebil, 4. sebil Allah'a ulaştırdığı için bulunduğunuz dünya adlı bu gezegenden ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere kadar 4 tane sebil içerir. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 14. basamaktan 21. basamağa kadar bu sebil sizi ulaştırır, ruhunuzun teslimi. Sonra bundan sonraki safa 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek sırat-ı müstakimi. Dördüncü sırat-ı müstakim. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz sırat-ı müstakim. Beşinci sırat-ı müstakim. Sonra irşada ulaştığınız sırat-ı müstakim. Altıncı. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yedinci sırat-ı müstakim. Öyleyse ilk sırat-ı müstakim üçüncü basamakla yedinci basamak arasında bir sırat-ı müstakimdir. Ama mutlaka burada başlar.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o sırat-ı Allah'a kul olur ve Allah'a kul olan herkes de o sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmanın daha birinci basamağında kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra bu kişi yedinci basamaktan sonra Allah'a yöneliyor. İkinci bir sırat-ı müstakim söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah Teala burada onun dizaynında ona 7 tane furkan verecektir. Gözlerindeki hicab-ı mesriyi alacaktır. Bu birinci furkandır. Görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti alacaktır. İkinci furkan. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. Üçüncü furkan. Bir ve iki numaralı furkanla o kişinin irşat makamını görmesi ve etrafındaki insanlardan Allah'a yakın olanlarla diğerlerini ayırt edebilmesi için geçerlidir. İkincisi, ikinci grup furkan, yani bir ve iki numaralı furkanlarından sonra gelen üçüncü ve dördüncü furkan, işitme hastanız ve kulaklarınız için geçerlidir. Kulaklarınızdaki bakrayı alacaktır Allah-u Teala, işitme hastanızın mührünü kaldıracaktır. Dört furkan oldu. Sonra Allah-u Teala'nın yardımıyla nefsinizin kalbindeki mühür açılacaktır ve idrak etmenizi engelleyen ilahi kompütür oradan alınacaktır. Ekinnet alınacaktır kalbinizden. Sonra kalbinize ihbat koyacaktır Allah Teala. Bu 7 furkanın her birinde size vereceği derecatlarla kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden mutlaka fazla olacak. Çünkü bu dereceler kaybettiğiniz bütün dereceleri örtecektir. Allah Teala'nın verdiği 7 furkanla her birinde kaybettiğiniz derecelerin 7'de biri verilir ve sonunda da bütün günahlarınız örtülür. Kaybettiğiniz dereceler günahlarınızdır. Günahlarınızı tamamen örter Allah Teala. Size verdiği furkanlarla ve burada da takva sahibi olursunuz. Birinci kademe takva sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 7 tane furkan burada birinci sırat-ı müstakimde o kişiye verilir. İşte kim Allah'a kul olursa, şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olursa o birinci sırat-ı müstakimdedir. Ve 7. basamakta birinci sırat-ı müstakim tamam olur. Yani o kişi Allah'a ulaşma dileği konusundaki Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'ın birinci emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse birinci emir bir dilek emri. Allah'a ulaşmayı dileme emri. Ancak dileyen kişilerde bu formül uygulanır Allah Teala tarafından ve o kişi artık işiten, gören ve idrak eden birisi olur. Bu noktadan sonra, 7. basamaktan sonra o kişi Allah'a yönelmenin ikinci safhasındadır. Burada Allah'a yönelme standartlarında Allah'ın bu kişiye ulaşması, kalbine girmesi, kalbine hidayetin gelmesi demektir. Ondan sonra da o kişinin kalbini Allah'a, Allah'ın çevirmesi söz konusudur. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi demek, kalbin Allah'a çevrilmesi demek. Ve sonra Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar
ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. İşte burası kalbinize Allah'ın nurlarının girip de nefs tezkiyesine başlamanızı gerçekleştirecek olan ikinci adımdır. Birinci adım neydi? Allah'ın kalbinize ulaşıp kalbinizi Allah'a çevirmesi. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken kalbiniz artık Allah'a çevrili. Yukarıdan aşağı inecek olan nurların kalbinize yukarıdan aşağı girmesini temin sadedinde Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Ve her şeyin en güzeli sizin standartlarınızda oluşuyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine nur yolunu açtıktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Kalbinize gelen Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki grup nurundan fazıllar nefsinizin kalbine giremezler. Nefsinizin kalbinde çekim mevcut olmadığı için. Ama rahmet nurları buradan nefsinizin kalbine girerler ve 11. basamakta nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer ve bir ispat vasıtasıdır o kişinin Allah ile olan ilişkisinin başladığını, kalbine nur girmeye başladığını, nefs tezkiyesinin başladığını ifade eder bu. Ve bu rahmet nurları %2'yi aşamaz. %2'ye ulaştığı zaman kişi 11. basamaktan 12. basamağa geçmiştir. Bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle sevecektir. Sevgiyi Allah verir. Öyleyse burası 14. basamaktır. On dördüncü basamak mürşidinize ulaştığınız noktadır. Buraya kadar Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız. Ve nefs tezkiyesi kalbinize ilk nurun girmesiyle başladı. İlk giren nur %2'yi oluşturan rahmet nurlarıdır. Daha henüz kalbinize asıl nefs tezkiyesinin müsebbibi olan, nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nurlar girmemiştir. Nefsinizin kalbine nurlar girdikçe iç dünyanızdaki kavganın yavaş yavaş azalması söz konusudur. Öyleyse irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kişinin kalbini de Allah Teala kalbini açıyor ve iman yazıyor kalbine. Sonra devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi talakının geldiğini ve Allah'a doğru yola çıkmasını, Allah'a ulaşması gerektiğini söylüyor. Ruh da vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu fizik vücudun içinde olan o ruhun yerine fizik vücudun dışında yere para

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu istikamette Allah Teala'nın bize gösterdiği hedef hep sevgi istikametinde oldu. Bu sebeple hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sevgi mutluluğun ışığıdır. Sevgi olmazsa mutluluğun yaşanması da mümkün olmaz. Birbirinden nefret eden insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Birbirinden nefret eden insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey başkalarını sevmenizdir. Sevmeniz ve ayrıca sevdiğinizi belli etmeniz, ortaya koymanız, sevdiğiniz insanlara bunu açıklamanız, siz sevginizi onlara göstermedikçe sevdiğinizi ispat edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevgi bir ayrıcalıktır. Allah Teala istiyor ki herkesin birbirini sevdiği bir dünya oluşsun. İşte dünya olmasa bile Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar birbirlerini sevmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Birçok tarikat usulüyle gelmiştir. Ama her biri hem kendi kardeşlerini hem de diğer tarikat mensuplarını çok ama çok sevmişlerdir. Öyleyse Allah'ın emirlerini orta standartlarda yaşayan insanlara göre tarikat mensupları bundan çok daha ötede olabilmek imkanına sahiplerdir. Tarikatlardan da anlaşılan şeyin bazı standartlar içinde yanlış olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. Tarikat demek insanların ruhlarını bir, fizik bedenlerini iki, nefslerini üç, iradelerini dört, Allah'a teslim etmeyi esas aldıkları ve ancak bir mürşide tabiiyet söz konusu olursa gerçekleşebilen bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi başkalarını sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. O insanlara Allah'ın güzelliklerini ulaştırmak ve bunun karşılığında oradan size dönen güzel davranışlara muhatap olmaktır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Nefs tezkiyesidir. Yani nefsteki %100 afetlerle dolu olan nefsteki afetlerin kapı dışarı edilip bir daha geri dönmelerinin önlenmesi olay budur.
Öyleyse bu noktada nefsin kalbine Allah'ın nurları giriyor ve fazıllar kalıcı olarak giriyor. Onların işgal ettiği yere de karanlıklar geri dönemiyor. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri 19 çeşit afettir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık nefsinizin kalbinin afetleridir. 19 grup afet. Bu afetler nefsinizin kalbini doğumunuzdan itibaren %100 kaplamış durumdadır. Hep afetlerle dolu bir kalbin sahibisiniz. Herkes aynı durumdadır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple nefsin kalbi Allah'ın emirlerini yapmak istemez, yasak ettiği fiillerini işlemek ister. Ruhun kalbi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiklerini de asla işlemek istemez. Öyleyse ruh Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Nefs ise isyandadır. Doğumunuzdan itibaren iki birbirine zıt varlık iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. Bu insanların huzurlu olamamalarının, mutlu olamamalarının temel sebebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ne olur da mutluluğu yaşamaya başlarsınız? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan sizi kurtarır ve kendi kulu yapar. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Zümer 17. Allah'a kul olursunuz. Allah'a kul olduğunuz andan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede size tasallut etmesi, sizi negatif olarak etkileyebilmesi artık mümkün değildir. Yani nefs tezkiyesine, şeytanın engel olmasına Allah Teala kesin şekilde müsaade etmez. Nefs tezkiyesine zikirle başlarsınız. Zikir bir şifredir, Allah kelimesi öyle bir şifredir ki bu şifreyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından bu noktadaysanız, müşrinize ulaşmışsanız ve 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışsanız, o zaman şifre tatbikata girer ve nefsinizin kalbine zikir boyunca devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu nurların iman kelimesinin etrafında toplanması %1, %2 derken dikkat edin, ilk giren %2 rahmetin dışındaki fazıllardan bahsediyoruz şimdi. Artık fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşmeye başladı. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekebilecek olan gücün sahibi. Ve yapışıyor. Oraya gelen fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Etrafında giderek büyüyen bir, büyüyen hacimde bir toplanma söz konusu. Fazıl toplantısı. Fazıl toplanması. Bu fazıllar ilk defa %7'yi bulduğu zaman kişi nefse emaredir. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katında bir secde işlemi gerçekleştirilir. Bütün Allah'a doğru yola çıkan ruhlar saf halinde yükselirler. Ve birinci katta da namaz dizaynında saflar oluştururlar ve birinci kata kadar çıkabilenler bu safların en arkasındakilerdir. En önde altıncı kata kadar çıkabilenler vardır. Onların arkasında beşinci kata kadar çıkabilenler, sonra dördüncü kata kadar, üçüncü kata kadar, ikinci kata kadar çıkabilenler vardır. Birinci kata çıkabilenler ise kuyruğun sonunu oluşturur. Son namaz sıralarını oluşturur. Son namaz saflarını oluşturur. Yukarıya doğru uçuşlar ayakta ve saf halindedir. Orada da aynı saflar söz konusudur. Ama o bir tek saf orada bölünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin nefsinin kalbinde
ilk %7 nur oluşmuşsa, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsinizin birinci gökkatını, kilidini açma imkanı oluşur. Ve birinci gökkatı açılır. Ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Diğer ruhlarla, diğer ruhlarla birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsi emare konusunda Allah Teala diyor ki Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesinde وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِمِ رَبِّهِ. Ya ben nefsimi beraat ettiremem. Burada aslında teskiye edemem manası var. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli etti. O kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Onlar yükselebilirler. Yani beraat konusunda, temizlenme konusunda, suçtan aklanma konusunda kişi harekete geçti. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. 15 bin zikre kadar birinci kat söz konusudur. 7 bin zikirle başlayan zikir müessesesi 9 bin, 11 bin, 13 bin, 15 bin diye ikişer bin artacaktır. 15 bine kadar kişi birinci kata ancak tırmanır. Ne zaman zikriniz 17 bine çıkarsa ikinci gökkatına çıkmaya hak kazandınız demektir. İkinci kata nefsi levvame deniyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsi levvameden bahsediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişinin nefsindeki afetler sebebiyle hatalar işlemesi söz konusu. Bu hatalardan sonra da pişmanlık duyması ve nefsini levmetmesi, kınaması söz konusu. Kişi, yani o insanın iç dünyası günah işlemeyi istemiyor ama nefsindeki afetler kişinin iradesini kullanmasına rağmen o iradeyi aşıp o kişinin hatalar yapmasına sebebiyet veriyorlar. Kişi nefsini kınıyor. O kişi Allah'ın kontrolünde olmasa çok daha büyük günahlar işleyebilir ve yoldan çıkabilir. Ama Allah'ın kontrolünde, Allah Teala o kişiyi koruyor. O kişiye namazı sevdiriyor, o kişiye orucu sevdiriyor, o kişiye özellikle ve özellikle zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve kişi severek zikir yapıyor. Zikir yapmak ona ağır gelmiyor. Çünkü zikir yaparken büyük bir mutluluk duyuyor kişi. Ve zikrini daha çok arttırıyor. 19 bin, 17 bin zikirde ikinci gök katına ulaşıyor kişi. Burada su arılma havuzları var. Her ruhun elbiseleriyle içine girdiği, başının üzerinden 2-3 karış yukarıya kadar sarımsı, bal rengi bir sıvıyla, şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, etraftan açık bir şekilde görülen cam havuzlar. Bu havuzlar zemin seviyesinden yükselen, bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf havuzlar. İçine giren insanların atlas elbiseleri, insan ruhlarının hiç ıslanmıyor. Aynı kurulukta kalıyor ama suyun içinde su
diye nitelendirdiğimiz sıvının içinde ve evvela secde ediliyor, sonra o havuzların içine birer birer ruhlar uçarak geliyor. Sağ kanat ve sol kanat velileri ve hanım sultan, birinci ve ikinciler erkekleri, hanım sultan da hanımları başlarından aşağı oraya havuzların içine bastırıyor. Ruhlar nefes almadıkları için, nefes almaya ihtiyaçları olmadığı için suyun, sıvının içinde bir problemleri olmuyor. Söylediğimiz gibi ayrıca ıslanmıyor da elbiseleri. Burası ikinci gök katı, nefsin kalbinde 14 bin %14 fazıl birikimi oluştu. Ruh da ikinci gök katına ulaştı. Nefsi levvamede kişi. Daha sonra kişi bir %7 daha nur kazanıyor. Fazıl toplanıyor nefsinin kalbinde. Fazıllar böylece %21'e ulaştı. Bu kişinin ruhu da o zaman üçüncü gök katına ulaşır. İki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde yapılır. Secdeden sonra dışarı çıkılır, mehenk mefezine ulaşılır. Bu secdenin yapıldığı yer, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani fazıllar %21'e ulaşmıştır. Ruh da üçüncü gök katına. Burası nefs-i mülhimedir. Şems suresi 7 ve 8. ayetlerde, 9. ayet-i kerimeyi de söyleyelim. Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. O nefse şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da, fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye etmişse, o felaha erdi. Kat eflaha men zekkaha. İşte burası ikinci kurtuluştur. Nefs tezkiyesinin ikinci kademesindeki olay. Kişinin kurtuluşu daha birinci kademede Allah'a ulaşmayı dilediği an başlıyor. Burası üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı. Nefsi birikime. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. 15 bin zikir birinci kat, 17 bin zikir ikinci kat, 19 bin zikir üçüncü kat geçtik. Nefsi mülkime, nefsi mutmainneye geliyoruz dördüncü defa. 21 bin zikirde kişi dördüncü kata ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada bu kat için nefsi mutmainne muhtevası kullanılıyor. Tatmin olmuş olan, doyuma ulaşmış olan bir nefs söz konusu. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul ol. Ve cennetime gir diyor. Burada Allah'ın cennetine giriş, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete giriş söz konusu.
Ama cennetin birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman elde edilir. İkinci katı mürşide ulaştığınız zaman. Üçüncü katı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. İşte buradaki mutmain olan bir nefsin cennete girmesi, mutmainliğe hep devam edeceği için ruhun Allah'a ulaştığı 21. basamağı işaret ediyor. Bu basamağı değil. Burada Allah ile olan ilişkinizde mutmain olmak söz konusu. Allah-u Teala diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tetme'innül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Ve insan ruhunun sadece zikirle Allah'a ulaşabileceği, Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala bu nefs tezkiyesi konusunda Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ilehi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah diye Rabbinin ismiyle Allah kelimesiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'a insan ruhunun ulaşması sadece bir tek şekilde gerçekleşebilir. Allah'ın isminin devamlı zikredilmesiyle. Kademe kademe her şey gerçekleşiyor. Burada zikrin daha çok artışı noktasında bu mutmaineden sonra radiye kademesi gelir. Allah'tan razı olma. İşte Şems, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Neyle? Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Kişi Allah'tan razı oluyor. Burada kişinin Allah'tan razı olması söz konusu. Radiye kademesi. Ruh 5. gök katında. Allah'a henüz ulaşmadı. Ruh 5. gök katında. Sonra radiye kademesi geliyor. %2 daha fazıl birikimi. %7 daha fazıl birikimi. 6. defa %7 fazıl birikimi. 5.'si radiyede kişi Allah'tan razı. 6.'sı var diye de Allah da kulundan razı. Allah'ın rızasını kazanmış kişi burada. Ve Allah'ın bu seviyede bir kulu olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul ve Allah'ın cenneti konusunda devamlı katları yükseliyor. Ve tezkiye kademesine ulaşıyoruz. 7. defa %7 nur birikimi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Ve dönüş Allah'a olur. Allah'a dönüş gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder.
İkide rahmet birikimi olmuştu. Değişmeyen yüzde ikilik rahmet birikimi %51. Manası şu. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu açıdan nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbinde şeytan sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri söylüyordu. Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmamasını, Allah'ın yasak ettiği fiillerin de işlenmesini istiyordu nefsten. Nefsin kalbi de %100 afetlerle dolu olduğu için ve afetlerin de yapısı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek olduğu için şeytanın ısrarı falan gerekmiyor. Şeytanın işareti yeterli. Nefs zaten o kötü şeyleri yapmak için can atıyor. Hemen vücut ülkesinde o fiil işleniyor. İçki içmek, kumar oynamak, ahlaksızlık hepsi bu standartların içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi, %49 da nur birikimiyle nereye ulaştınız? Nefs tezkiyesine ulaştınız. Burası nefsinizin tezkiye edildiği yer. Yani nurların %50'yi aştığı yer. Aşarsa ne olur? Nefsinizin kalbinde %100 hakim olan şeytan artık %49'a düşmüştür hükmü. Nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 fazl, %2 rahmet. Öyleyse yeni bir hayata başlıyorsunuz. Nefsiniz tezkiye olmuş. Tezkiyetün nefs tamamlanmış. Bundan sonrası nefsin tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine %51 nurun, %49 fazl, %2 rahmet nurunun girmesiyle gerçekleşir. Her şeyin en güzel olduğu bir noktada oluyorsunuz. Artık nefs tezkiyesi tamamlandı. Ruhunuz %51 nurda Allah'ın zatı, 7. gökyüzünde Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Allah Teala şöyle söylüyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi: Zalikel yevmul hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yola aşarak Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi: Vallahu indehu hüsnül me'ab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Güzellerin en güzeli Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte o yüce Allah sizi zatına ruhen kabul buyurdu. Allah'ın zatından gelmişti ruhunuz, size üflenmişti ve Allah'a ezelde verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Ruhunuzu onun gerçek sahibine, Allah'a, sizi yaratana, yüce yaratıcınıza, Rabbinize ulaştırdınız. Burası ermişler dizaynıdır. Bu noktadan itibaren ermişler safında yola yer alacaksınız. Yani velayetin ermişler
Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'a ruhlarını erdirmişler, ruhları Allah'a erenlerden oluyorsunuz. 21. basamaktasınız, ruhunuz Allah'a ulaştı, sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Burası nefs tezkiyesinin gerçekleştiği yerdir. Burada biter mi her şey? Bugünkü konumuz burada tamamlanıyor. Ama sonrası şöyledir. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. %81 nur birikimi. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta nefsinizin kalbi daimi zikirle %100 nurlarla dolacak. Ulul elbap olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynel yakin sahibi olacaksınız. İlmel yakin.

Allah Teala sizi irşat makamının sahibi kılacak. Aynel yakine geçtiğiniz zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası tasfiyedir. Tasfiyeden sonra yeni bir ilave, nefsinizin kalbinin müzeyyen olması, tam 19 kademe müzeyyen olması ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur biriktirerek şeytanın mağlubiyetini kesinleştirdiğiniz noktadır. Ve Allah'ın ermiş evliyası olduğunuz noktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece buraya değil, burası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Herkes buraya ulaşabilir. Önemli olan bundan sonrasına ulaşmak, zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını, daimi zikre ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yürün dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.

0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Hı? Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
2: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
2: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
2: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
2: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah.
3: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın düşünceye etkisi. Birinci sualimiz, düşüncelerimiz üzerinde şeytanın etkisi nedir? İblis secde gününden beri Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanların baş düşmanıdır. Tek bir hedefi var. Bizi bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme mahkum etmek istiyor. Ama sahibimiz Allah bizlerin mutlu olmasını istiyor. Hem bu dünyada hem ahirette. Ve iblise karşı galip gelmek üzere de bize yardımcı vasıtalar indirmiş. Dolayısıyla şeytanın düşüncemize etkisi çok kolay gerçekleşen bir olgudur. Düşüncemizi oluşturan içimizdeki sesi taklit eder. Biz de bunu kendi düşüncemiz zannederiz. Şeytanın gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara biz insanları inandırabilme kabiliyetinden kaynaklanıyor. Aslında hangi düşünce bizi mutsuz, huzursuz ediyorsa o bizim düşüncemiz değildir. Şeytan çaktırmadan bize bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Dünyadaki en mutsuz, hatta intiharı düşünen bir insan haline bizi getirebilir. Sakın şeytanın işi yok da benimle mi meşgul olacak demeyin. Madde 1, hepiniz ayrı ayrı meşgul olur. Madde 2, her an meşgul olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkesin bir şeytanı var. Senin de mi ya Resulullah, benim de, ama benimkisi Müslüman oldu. İşte şeytanın sadece nefsin afetlerine tesir ettiğini bilmemiz gerekir. İsra suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala İblis'e diyor ki, benim kullarım üzerine senin bir sultanlığın yoktur. İblisin tesiri ulaşmayı dilemeyen, iblisin kendine vahyettiği herkesin üzerinde bir negatif tesiri var. Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَجْعَلَ مَا يُلْقُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ. İblisin ilkaları, kalpleri hasta olanlar ve kalpleri kasiyet bağlayanlar için fitne kıldık. Kalplerinde maraz, hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş olan Nara şeytanın ilka ettiği şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Öyleyse insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, muhtevasındaki 19 afet sebebiyle, diğeri de bu afetlere %100 tesir eden şeytan. Ama tek bir dilekle Şems 8'e göre ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamma fücura ve takvaha, şeytan ona fücuru, Allah da nefse takvayı ilham ediyor. Şeytanın fücurunun tesirinde kalan devamlı bu dünyada sıkıntı, huzursuzluk, ahirette de cehenneme gidenlerden oluyor. En'am suresinin 113. ayet-i kerimesinde biz ahirete iman etmeyenlerin kalpleri şeytana bağlansın diye müsaade ettik. Öyleyse iblis bir ayraç. Hangi konuda? Ahirette iman edenlerle ahirette şüphe edenler. Ahirette iman eden Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Ahiretten şüphe edenlerin üzerinde iblis şüphe edenlerin kalpleri iblise bağlanıyor. İblis onların üzerinde tesirini icra ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva aklından ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturur. İşte tuli emel ahireti unutturur. Yani tuli emel içinde olanlar dünya hayatını talep eder. Dünya arkasını dönmüş gidiyor diyor Allah Resulü. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın ve bolca ameli salih işleyin, zikir yapın. Ziyar amel duyarındaysanız burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Allah razı olsun. İkinci sual, yaptığımız bütün hataları şeytana yüklemek doğru mudur? İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Ne kadar negatif davranışınız varsa bu davranışlarımızın tümünde %100 iblis mutlaka vardır. Şeytan insanlara zorla bir şey yaptıramaz. Şeytan insanlara teklifte bulunmuş. Onlar da bu teklife icabet etmişlerdir. İnsanlar şeytanı değil, kendi nefslerini kınamalıdırlar. İçimizden bir gücün zaten bize tesir etmeye çalıştığını göreceğiz. O ruhumuzun sesidir. Netice olarak Allah'ın sesidir. Ona ayak uydurun. Yani ruhun talebine uyarak gerekeni yerine getirmek durumundayız. Kaza bizim kendi irademizle işlediğimiz, derecat kaybedebildiğimiz veya kazanabildiğimiz bir durumu ifade ediyor. Ama kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ya bir fayda veya bir hayırdır. Hayır ise bize derecat kazandırır. Faydaysa biz bir dünya menfaatine ulaşırız. Enfal 51'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Enfal suresinin 51. ayet-i kerimesi. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz, kendi yaptıklarınız sebebiyle de muhakkak ki Allah kullarına zulmedici değildir. Yani musibetler bizim nefsimizin eseri. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kula yazmayınca. Ali İmran suresinin 182. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ali İmran 182'de Allah-u Teala Allah'a kullarının zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyle yaşadıklarımız, mutsuzlukların, huzursuzlukların arkasında sadece işlediğimiz şeylerin bir sonucudur. Üçüncü sual, şeytanın düşüncelerimize olan tesirini nasıl önleyebiliriz? Her şeyin başında bizler ve bizim düşünce standartlarımıza, bizi mutluluğa götüren gene biz olacağız Allah'ın yardımıyla. Bizi mutluluğa götüren gene biz olacağız şeytanın yardımıyla. Yani hangi hedefe ulaşırsak bizi götürsen ya Rabbani yoldan ya zulmani yoldan. Rabbani yoldan Allah'ın yardımı, zulmani yoldan şeytanın yardımı söz konusu. Kulaklarımızı ve kalbimizi Allah'ın sohbetine ne kadar açarsak o kadar mutluluğu yaşarız. Nefsimizi tezkiye ettikçe, nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytan daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın bize tesir edebileceği hiçbir alan artık yoktur. İşte ben şeytanı Müslüman ettim demesi nefsimizin Allah'a tesliminden kaynaklanıyor. Çünkü nefsini Allah'a teslim eden 19 faziletin sahibi olan kişiyi artık şeytan tesir edemez. Konumuzla ilgili özellikle kutuya baktığımız zaman Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُونَ مُوْبِينَ وَنَيَبُدُونَ عَزَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Ey Ademoğulları, ben şeytana kul olmayın çünkü o sabi açık bir düşmandır diye ahd almadım mı? Ya bana kul olun bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse Allah-u Teala ezelde bizden ahd almış şeytana kul olmayacağımıza dair, nefsimizi dikkatini tezkiye edeceğimize dair ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair. Bütün sahabede Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kendilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlar. Hicr 39-40'ta ise İblis de herkesi saptıracağım diyor. Allah Teala muhlis kullarım hariç buyuruyor. Ve dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatına Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılmış. Her ne zaman daimi zikre ulaşırsak mutluluk karesi içerisindeyiz. Ama daimi zikre ulaşmadan Allah'ın ülkesinde olmak daimi bir mutluluk üçgeni içerisinde yaşamaktır. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı kazandığımız pozitif dereceler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarının daralması iradenin güçlenmesine bağlı. Öyleyse bir tarafta zikir, öbür tarafta bu zikre yardımcı olan, afetlere karşı koyan iradenin güçlenmesi. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bizi üzen her düşüncenin şeytanın bir tuzağı olduğunu ve şeytanın yalanlarına kanan herkesin mutsuz olacağını söylüyor. Sizce insanlar neden şeytanın tesiri altında kalıyor?
2: Nefsimiz bizi kötü şeylere yönlendiriyor ve şeytanımızla nefsimizle bir olarak bizi daha çok kötü şeylere itiyor ve biz de eğer iradesizsek nefsimizin kölesi olup şeytanın dediklerini daha kolay yaparız.
3: Bizim nefsimiz çok pis olduğu için o yüzden.
4: Çünkü ona inanmak kolay. Kolay şeyler istiyor. herkesi mutlu edecek, yani bu dünyada mutlu edecek şeyler istiyor.
1: Gerçekten mutlu oluyorlar mı onu dediğin?
4: Bu dünyada evet.
1: Allah şeytanın gücünün aslında nefse tesir ederek söylediği yalanlara insanları inandırma kabiliyetinden geldiğini açıklıyor. Bunu önlemek için de zikir yaparak nefsi temizlememizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Ne kadar çok Allah'ı hatırlarsak Allah'a o kadar çok yakınlaşırız ve nefsimizin etkisi altından çıkarız.
5: Mutlu olur, huzurlu olur. Yani sorularına dediği gibi cevap bulur.
4: Allah'a güvenmek, ne yaparsa bir bildiği vardır demek insana iç huzur veriyor.
1: Devamlı zikir devamlı mutluluğu getirir mi?
2: Bizim bir amacımız var bu dünyada ve dinimizi yaşamak için, Allah'a yakınlaşmak için zikirlerimizi yapıyoruz. Ve öbür dünyada cennet olduğuna inandığımız için zikir yaptığımızda da bizim umudumuz artıyor öbür dünya için ve bu da bizi mutlu ve umutlu hale getiriyor.
4: Etmeyeceği yerler de olur bence. Sonuçta sınav dünyasında yaşıyoruz. Yani onlar da olacak. Sürekli mutluluk diye bir şey yok.
6: MPL Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz...
0: ...mek istiyor düşmanlık ve kin. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde eski toplumdan derdi elemi size de dokundu haset ve kin. Yani düşmanlık ve kin. Kin kökten kazıyandır, Allah'a yemin ederim. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız.

0: Allah Teala bizimle Allah arasındaki ilişkilerde bizi zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İblis bizi zikirden ve namazdan alıkoymak suretiyle kalbimizin kasiyet bağlayışlarına sebep oluyor. Ve bizi diğer insanlarla düşmanlığa ve kine ulaştırmak istiyor. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmak bizi zikirden ve namazdan alıkoymak ister ve bizi diğer insanlarla düşmanlığa ve kine ulaştırmak ister. Bakara suresinin 212. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Suyunne lillezine kebirul hayatı dünya. Kafirlere dünya hayatı süslü gösteriyor. Veserune minellezine amenu. Ve amin olanlarla alay ediyor. Vellezine tekav favkahum yevmul kıyame. Takva sahipleri kıyamet günü onların üstündedir. Vallahu yerzuku men yeşav bi gayri hesab. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Yani takva sahipleri cennetedirler. Dünya hayatı kendisine güzel gösteren kafirler de hepsi cehennemdedirler. Kâr edenlere dünya hayatını müzeyyen kılın, düşüsünü gösterdi onlar. Amel olanların bir kısmıyla alay ediyorlar, fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa ki takva sahibi olan kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Enam suresinin 32. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enam 32'de. Mel hayatü dünya ila lahibin ve lahvin. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Ve ledarul ahiretu hayrun lillezine yettekun. Ama ahiret hayatı takva sahipleri içindir. Evvela takvimini akletmiyor musunuz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değil. O bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. O zevki yaşarken hayatından memnundur. Ama o zevk bitince mutsuzluğun içinde tekrar yuvarlanır. Dünyada kazandığı şeylerle, parayla, servetle mutmain olur. Bu mutmain olmak onu hiçbir zaman mutlu kılmaz. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Aslında mümin de bu dünyada cennettedir. Kafir de cehennemdedir ama kafirin bu dünyadaki cehennemi öbür taraftaki cehennemle mukayese edildiğinde bir cennet hükmündedir. Müminin buradaki cenneti de ölümden sonra kazandığı cennette konukasında bir zindan hükmünde. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala şeytanın tesirini yok edip gerçek mutluluğu yaşamamız için öncelikle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmayı anlıyorum. Bu Allah'a teslim olmak ilk önce ibadetle gelen bir şey. İbadetlerimizle beraber Allah'a daha da yakınlaşıp Allah'a kendimizi teslim edip nefsimizden tamamen uzaklaşmalıyız ki sonsuz huzura erebilelim.
3: Allah Allah dediğimizi duyabilecek şeye gelmek lazım. Önce bir kalp temizliği lazım. Önce bunu içten söylemek lazım. İçten istemek lazım.
1: İçten.
3: Evet. İçten istemek lazım.
1: Allah'a neyimiz ulaşır bizim bu dünya hayatını yaşarken?
2: Bedenimiz sadece dünyada yaşamak için bir aracımız. Ama ruhumuz her zaman Allah'a gider. Çünkü ondan geldik.
1: Allah-u Teala Secde suresinde diyor, ben ruhumdan üfürdüm insana diyor. Ve bu ruhunda bir emanet olduğunu buyuruyor. Ve bu emaneti de ölmeden önce teslim etmemizi Allah'a, asıl olanın bu olduğunu emrediyor inşallah.
2: Ne kadar çok Allah'a yakınlaşırsak o kadar ruhumuz da Allah'a yakın olur. Bu yüzden ölmeden önce ruhu Allah'a teslim etmek böyle bir şey.
1: Allah'a ulaşmayı diler misiniz?
3: Tabii ki. Hepimizin dilemesi gereken şey değil mi? Yani her Müslümanın dilemesi gereken şey. İnşallah da ulaşırız.
1: Dünya hayatını yaşarken sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliyaların sana nasıl ulaşmışsa ben de onların
4: istiyorum. Ben de aynı onların erdiği gibi istiyorum.
1: Bunu kalpten söylediğinizde ne hissettiriyor size?
4: Huzur istedim. Mutlu oluyorum tabii ki. Ne güzel.
0: Misafirimiz Allah'a teslim olma önce ibadetle gelen bir şey dedi. Allah'a teslim olmak yapılan ibadetlerin bir sonucu mudur? Teslim olmak bir hedeftir. İbadetler sadece bizi o teslime götüren birer vasıtadır. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır. Mutluluğumuz teslimlere bağlıdır. Ama iblis hedefleri, yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de vasıtaları da hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarmıştır. Gerçekten 7 tane hedef emre baktığımız zaman bu 7 hedef emir niyetimizi belirliyor. Nedir o? Biz niyet ediyoruz Allah'a teslim olmayı. Henüz hiçbir şey teslim etmemişiz ama Allah'a teslim olmayı diliyoruz. Bizden ilk Allah'a teslim olan ruhtur. Dolayısıyla ruhu, teslimi ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Teslim olmayı diyor. Sonra mürşidimiz bizi Allah adına teslim alıyor. Daha sonra da Allah ruhumuzu teslim alıyor. Allah fizik vücudumuzu, biz ibadetlerin vakfı suretiyle Allah'a fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle. Nefsin teslimi ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesiyle. Öyleyse ruhun teslimi, ruhun vücudumuzdan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşmasını, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Fizik vücudumuz teslimi, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi, nefsimizin teslimi, nefsin zikirle tamamen afetlerden temizlenmesini, en sonunda irşad ve sonra da iradenin Allah'a teslimi. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması nefsin Allah'a teslimidir. Vasıta emirlere de baktığımız zaman 7 tane vasıta emri görüyoruz. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek, zikretmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sorum olacak, arz ediyorum. Allah yolunda hizmet için yeterli iştiyakın sahibi olmamak şeytanın düşüncelerimize olan etkisi sebebiyle midir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Saygılarımı sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Allah yolunda hizmet için yeterli iştiyakın sahibi olmamak, şeytanın düşüncelerimize olan etkisi sebebiyle midir? Allah Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah'ın yolunda hizmeti kendisine hedef ihtiyaz etmesi demektir. O hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu bizim olan değerleri, Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayraçtır. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım, ondan sonra Allah'a hizmet edeceğim diye düşünürseniz, saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. İştiyakın size ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmaz. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Evet. Demek ki iştiyak sahibi olmak, hizmeti kendimizden öne geçirmek, kendimizden daha kıymetli saymak asıldır. Bunu yapmamız halinde iştiyak sahibiyiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanları şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Onlar da Allah'ın bir temsilcisi olarak bakarsak eğer, onlar da en az dinimizi yayıyorlar ve bunlar çok önemliler bizim dinimiz için. Bu yüzden hepsini Allah'ın elçileri olduğu için sevmeliyiz ve dinlemeliyiz. Onların yolundan gitmeliyiz.
3: Tabii ki birini takip etmesi, dinlemesi gerekir. Biz Kur'an'ı okuyarak anlayamayız tek başımıza. Onu bize anlatacak. Sonuçta bütün hadis kitaplarını da okuyamayız. Bütün şeyleri de okuyamayız. Okusak da anlayamayacağımız bir sürü şey olacaktır. Onlar bize yolu gösterecekler.
1: Günümüzde evliya var mıdır? Allah'ın dostları bugün de yaşar mı?
2: Bence yaşar.
4: Vardır tabii ki, yok mudur? Vardır tabii, evliyalı, evliyasız olur mu?
1: Bir evliyaya gidip onun sohbetini dinlemek, onunla beraber olmak, Allah'ın doğrularını ondan öğrenmek istemez mi?
4: İsteriz, istemez olur mu? Gidiyoruz toplantılara, gidiyoruz Kur'an kurslarına, gidiyoruz.
3: Bu konuda da hadi güvenilir birini bulmak da zor. Kimi dinlesen bir yerden bir şey çıkıyor, bir yerden başka bir şey çıkıyor. Tam doğru diyorsun, yanlış bir şey söylediğini fark ediyorsun bir anda. Kulaklığımı takıp bazı radyo kanallarından dinliyorum. Ama hangisi doğru?
1: Hacet namazı kılıp Allah'a soracağız inşallah.
3: İnşallah.
1: Sorar mısın?
3: Sorarım. Neden sormayayım? Sormuşluğum var.
1: Hacet namazı kılmak ister
4: mi? İsterim tabii ki. İsterim tabii. Kılarız tabii. Kılmaz olur mu biz namazlarımızı?
0: Misafirimiz mürşit konusunda biz Kur'an'ı okuyarak tek başımıza anlayamayız. Bütün hadis kitaplarını okusak anlamayacağımız birçok şey var. Bunlar bize yolu gösterecekler. Dinin açıklanmaya ihtiyacı var mıdır? Elbette Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an'ın birçok muhkem ve teşabih ayetlerden oluştuğunu görüyoruz. Teşabih kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri farklı yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyor. Rasyon da muhkem müteşabihat hepsi Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. Ancak ulul elbab, daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilir. Yani daimi zikrin sahibi kişiler bize Kur'an'ı açıklayabilir, öğretebilir. Çünkü daimi zikir sahibi kişi şeytanın kapısını zikirle kilitleyendir. Onlar bize öğreteceği için de Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Umarsanlar min kablike illa ricalin nuhiyye ileyhi feselü ehle zikrin tuhamni" bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ulu elbab ehli zikir midir? Evet. Öyleyse bilmediklerimizi mesahibi alimden, ulu elbab'dan, ehli zikirden sormak suretiyle öğrenebiliriz. Ehli zikrin en üst seviyedeki temsilcisi elbette Allah'ın nebi resulleridir. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı olan veli resuller var. Ve onlar safa safa bize Kur'an'ı öğretiyor. Ama öbür taraftan iblisin insanlara tabi kıldığı dostları da var. İnsanların din olarak öğrendikleri şeyler Kur'an-ı Kerim'in bütününü açıklayan mütevayı ifade etmiyor. O anlayışta harekete geçen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Bu sebeple Allah-u Teala din konusunda daimi bir öğretim esas alır. Yaşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir, aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa ve tezekür olmak üzere 7 safa söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, siz yok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle vasiyet öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacak inşallah. Şeytanın üzerimizdeki tesirini önlemede Allah-u Teala'ya karşı samimi olmanın önemi nedir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın üzerimizdeki tesirini önlememize Allah'a karşı samimi olmanın önemi nedir? Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi kendisine karşı samimi olmasına anlamına gelir. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki biz size tavsiyemiz şu, içinizden çıkın, kendinize tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinizi yargılayın ama kendinizi yontmadan, işte bu nasıl yapıyorsanız Allah Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontacaktır. Her zaman sizin tarafınızdadır. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmamız lazım. Böyle bir şey için samimi olmalıyız. Samimi olmadığımız zaman şeytanın esiriyiz demektir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Almanya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, virt yaparken uyukladığımızda bunun uyuklama hali mi, sekinet mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Eğer Muhterem Efendimizin sohbetini de dinliyorsanız, o zaman sekinet halini yaşıyorsanız bu durumda, söylediklerin hepsini anlarsınız. Evet, uykudasınız ama açıklamaları anlarsınız, idrak edersiniz. Ama kesin çözüm ne? Kesin çözüm verdiği mutlaka ait olduğu standartlar içerisinde yerine getirmek. Allah razı olsun. Aydın'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Rabbimizden bizlere üfürülen ruhun muhtevası nedir? Nasıl oluşmuştur? Açıklar mısınız? Allah Teala ayetlerde zatından bize ruh üfürdüğünü buyuruyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi: Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde: Yeselenüken el ruhu, sana ruhtan soruyorlar. Kul el ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbinin emrindendir. Ve Hicr suresinin 28-29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ve izkâle rabbuke lel melâiketü innî hâlikun beşerin min salsâlin min hamâin mesnûn. Salsâlin denilen kuru topraktan, çekirdeğin yuvarcıktan bir beşer yaratacağım. Bu fizik bedenimiz. Fe izâ seveytuhu, onu bir nefse dizayn edeceğim. Bu da nefsimiz. Ve nefâhtu hafîhî min ruhî, ve ona ruhundan üfüreceğim. فَقَوْلَهُ سَعْجَدِينَ, hepiniz ona secde edeceksiniz. Öyleyse insanı secdeye layık kılan olay ne fizik bedendir ne de nefstir. Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ruhun bizde bir emanet olduğunu Allah-u Teala Ahzab 72'de söylüyor. اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْجِ وَالْجِبَالِ وَالْبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلِيمًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasının hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, eğer bir dilekle Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyorsa ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğimizle bize veriyorsa, bu Allah'ın bize olan sevgisinin işareti değil mi? Sadece siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizin için bir dilek söz konusu. Terazinin bir kefesinden bir dilek. Terazinin öbür kefesinde Allah'ın 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Şimdi 3 tane cennetin ne ağırlıkta olduğunu Allah Resulü, daha doğrusu Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor. Diyor ki Allah'ın davetine icabet etmeyenler. Rahat 18. Bir dünya ve onun bir mislini kıyamet günü cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmez. Öyleyse bir tarafta bir dileğiniz, öbür tarafta 2 tane dünya. Bir dilek sizi cehennem azabından kurtarıyor. 2 dünyayı fidye olarak verseniz

saat bir zikirle, zikru teslimi 18 saat bir zikirle, nefsin teslimi daimi zikirle. Daimi zikir nefsin teslimini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Ankara'da birkaç muhterem hocam olaylardan etkilenip zikirden uzaklaşıyorsak bu durumun teslimleri kalbimize yerleştirmediğimizden mi kaynaklandığını söyleyebiliriz? Allah'ı ve teslimlerimizi kalbimize nasıl yerleştirebiliriz? Olaylardan etkilenmek, zikirden uzaklaşıyorsak bu durum teslimleri kalbimize yerleştiremediğimizden kaynaklandığını söyleyebilir miyiz?

iblisin olaylardan etkilenmemiz için ulaştırdığı negatif tesirler var. Her sıkıntının arkasında mutlaka iblis ve onun yardımı var. Her mutluluğun arkasında da mutlaka Allah'ın yardımı söz konusu. Öyleyse olaylardan etkilenmek noktasında elbette teslimlerden uzaklaşma mütevazı söz konusu. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım benim sağlığım yerinde, çocuklarım var, her şeyim var, ben mutluyum diyor. Mutluluk bunlarla mı gerçekleşir? Açıklayabilir misiniz? Benim sağlığım yerinde, çocuklarım da var, her şeyim var, ben mutluyum. İşte ben mutluyum diyen kişi dünya hayatıyla mutlu olduğunu zannediyor. Ama mutluluk dünya hayatıyla ahiret hayatının bütününü muhtevasına alıyor. Burada kendisini mutlu gören kişi dünya hayatı, mal ve çocuklar bu dünya hayatının zinetidir. Ama ölümden sonra o kişi sonsuz bir cehennem azabını yaşar. Bunun farkında değil. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle. İç dünyamızda nefse ruhun kavgasının tamamen sona ermesini, dış dünyamızda başka insanlarla kavgamızın bitmesi, Allah'la ilişkilerimize Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşen sulh ve sükun hali mutluluk halidir. Uyum halidir mutluluk. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim Zülten Hocam, Beled Suresi 11, 12, 13. ayetlerini açıklar mısınız? Beled 11 ayeti tefsiri Muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Fakat insan sarp yokuş olan hidayet yolunu aşmayı kalkışmadı. Teşebbüs etmedi. Hidayet yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi birinci kat cenneti hak eder. 14. basamakta Allah onu mürşidine ulaştırır ve tabi olur. İkinci kat cenneti hak eder. Allah onun ruhunu 21. basamakta kendisine ulaştırır ve 3. kat cenneti hak eder. Günde 2 veya 3 saat zikir yapmaktadır. Fizik vücudun teslimi bundan sonra gelen teslimdir. Günde 18 saat zikir gerektirir. Bunun için dik yokuştur. Ruhu Allah'a ulaştırır. Fizik vücudu kişi kendi gayretiyle Allah'a teslim etmek zorundadır. Şeytanın bütün gücüyle bu teslimleri engellemeye ve kişiyi dalalete düşürmeye çalışır. Bu sebeple fizik vücut teslimi dik yokuştur. Beled 12. O sarp yokuş fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bir evvelki 11. ayet-i kerimede sarp yokuşun ne olduğunu açıklanmıştır. Beled 12 ayetin tefsirinde kölenin azadı fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh bir emanettir, nefs rehinedir, fizik vücut köledir. Kölenin azadı fizik vücudun Allah'a teslimidir. İnsanın iradesini kullanarak şeytanın son kalesi olan fizik vücudu

Allah'a teslim etmesidir. Onun için iblisin oluşturabileceği bütün engelleri aşması ve zikrini günde 2-3 saatten 18 saate çıkartabilmesi şarttır. Bu 18 saatlik zikir hedefi gerçek bir dört yokuştur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldi. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekle birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere ilmi ledundan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın herkese nasip etmediği, ancak Allah'la tezekkür etmek imkanının sahiplerine verilen bir ilim. Gizli ilim. Derunda saklı olan ilim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elbette bu ilmin bütününe vakıftı. Onu takip eden yüzyıllar boyunca Allah'ın kalp gözleri açık evliyaları gelmiştir. Onlar da ilmi leduna vakıf olmuştur. İlmi ledunun en üst mertebesi Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlere değil, baş gözüyle değil, kalp gözüyle, buradaki gözle. Burada da bir göz mü var? Evet var. Kalbimizde başka bir göz var. Bu göz bizim elimizde olan görme imkanının sahibi olduğumuz bir göz değildir. Bu göz bütün insanlarda vardır ama kişi layık olduğu takdirde Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi o zaman görmeye başlar. Bu normal baş gözleriyle gördüğü bu fizik alemin ötesinde başka alemlerin varlığını kişi hem Allah'tan dinleyerek, ki her gösterilen konu hakkında Allah-u Teala mutlaka bilgi verecektir. Kalp kulağına verecektir bilgiyi. Hem de görerek, ama kalp gözüyle görerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim ilmi leduna sahipse, o Allah ile her an konuşabilmek yetkisinin de sahibi kılınmıştır. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı yan yana götürdüğümüz zaman, olaylar dizisini incelediğimizde Hızır Aleyhisselam'ın Allah'tan daimi olarak başkalarının bilmediği bir ilmi aldığı, Allah ile her an tezekkür ettiği bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'a diyor ki, ben seninle gelebilir miyim? Bana da ilmi ledünü öğretir misin? Hızır Aleyhisselam diyor ki, öğretmesini öğretirim. Ama sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, yaparım diyor. Mutlaka yapacağım. Sonra beraber yola çıkıyorlar. Bir sahile vardıklarında bir nehrin kenarında bir gemi kıyıya yanaşmış durumda ve Hızır Aleyhisselam
gidiyor geminin bordasını parçalıyor ve gemi batıyor. Yani sahile yamalı olarak karaya oturuyor. Yüzmesi de mümkün değil çünkü çok kocaman bir delik açmış. Ve Hazreti Musa dayanamıyor. Ya diyor, şimdi bu adamların sana ne zararı var? Adamlar gemilerini sahile yanaştırmışlar. Nehrin bu sahiline. Ve de sen gidip hiç kabahati olmayan insanların gemisini batırıyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor. Sen benimle yapamazsın. Buna tahammül edemezsin. Biz sana hep bilmediğin şeyleri anlatmak mecburiyetinde kalırız. Bu nehrin diyor, birkaç kilometre ötesinde pusu kurmuş olan korsanlar var. Eğer bu gemi gidebilseydi, kıymetli bir yükle hareket edecekti. Ve oradaki korsanlar da bu gemiye el koyacaklardı. Elbette ki bu geminin mürettebatı bundan haberdar değil. Haberdar olsalardı bu hazırlıkları yapmazlardı. Gemi de gitmezdi. Onların eline geçmesin diye gemiyi batırdım diyor. Nedir bu? İşte bu Allah-u Teala'dan alınan bir ilimdir. Hızır Aleyhisselam'ın aldığı ilim. Hızır Aleyhisselam çok özel bir varlıktır. Eski devirlerde de ondan evvel de yaşamış olan birisi. İlmi Nezun'un sahibi.

Hazreti Süleyman, kim benim tahtımı ve kızın tahtını oradan alıp bana getirebilir dediği zaman İfrit isimli cin atılıyor. Sen diyor yerinden kalkana kadar ben diyor onu getiririm. Ama İfrit orada dururken başka birisi kayboluyor. Ve Hazreti Süleyman gözlerini yere indirdiği zaman tahtın orada olduğunu görüyor. İşte bu Hızır Aleyhisselam'dır. Bir anda tahtı Semiramis'in bulunduğu mevkiden alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının önüne getirip yerleştiriyor. Ki Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a biz onun emrine rüzgarı verdik diyor. Bir günlük mesafeyi birkaç dakikada alan bir muhteva tayin etmiş ona. Hızır Aleyhisselam'la yola çıkan Hazreti Musa bir süre sonra bir köye varıyorlar. O köyde hiçbir aile onlara yemek vermeyi kabul etmiyor. Fakat bir tanesi kabul ediyor, onları ağırlıyor, karınlarını doyuruyor. Oradan ayrılırken Hızır Aleyhisselam o ailenin bahçesindeki bir duvarı yıkıp o bir şeyi o duvarın kalıntılarıyla örtmüş oluyor. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor. Biz bütün köyü dolaştık. Hiç kimse bize bir lokma ekmek vermedi. Bu evin sahipleri bize ekmek veriyor. Sen gelip adamların duvarını, bahçe duvarını yerle bir ediyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın diye. Bak mı diyor, bu bize iyilik yapan insan sadece bize değil. Bütün bu köye, yoldan bütün geçip de kendisine müracaat edenlere, hayatı boyunca hep iyilik eden bir insan. Ve bu yıktığımız yer var ya diyor, bunun altında bir hazine var. O hazinenin başkalarına geçmemesi için insanların orasını tanıyamamaları için biz orasını bu duvarı yıkarak örttük. Anladın mı diyor şimdi niçin olduğunu? Hazreti Musa gene mahcup oluyor. Sonra yollarına devam ediyorlar. Ve bir yere varıyorlar. Bir çeşme başında bir delikanlı çeşmede su içiyor. Bir de ellerini yüzünü yıkamakta. Hızır Aleyhisselam o delikanlıyı öldürüyor. Hazreti İsa bu kadarına dayanamıyor. Diyor ki sen benimle beraber ol veya olma, beni kabul et ya da kov. Ama ben bundan fazlasını dayanamam. Sen resmen hiç hatası olmayan bir çocuğu öldürdün. Hızır Aleyhisselam diyor ki eğer bu çocuk yaşasaydı annesini de babasını da katledecekti. Buradan gideceği yer orasıydı. İşte artık anlamışsındır ki sen benle yapamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Musa
Bir peygamber de kendisine Tevrat verilmişti. Hazreti İsa bir peygamber de kendisine İncil verilmişti. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber de kendisine Kur'an-ı Kerim verilmişti. Bu kitapların üçü de şeriat kitabıdır. Yani mutlaka uyulması lazım gelen temel kaidelerin bütünü bu kitaplarda yer almıştır. Peki Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi kitap verir? Peygamberlerin dışındakileri de kitap yazdırır Allah-u Teala. Marifetname bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala birçok büyük veliye kitap yazdırmıştır. Mevlana'nın elindeki kitapta gene Allah-u Teala'nın yazdırdığı bir kitaptır. Ama bir peygambere Allah'ın indirdiği kitapla peygamber olmayan bir veliye indirdiği kitap temelde çok büyük bir farklılık gösterir. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Yani bütün insanların uymaları lazım gelen temel kanunları, kaideleri bütünüyle içerir. Ve de oradaki emirlere uymayan Allah'a karşı gelir. Ama Allah'ın peygamber olmayan Resullerine ve onun dışında Resul de olmayan üst seviyeli evliyasına, salam makamına ulaşmış olan evliyasına yazdırdığı kitaplar da söz konusudur. Marifetname onlardan bir tanesidir. Ne marifetname, ne Mevla'ya indirilen kitap, insanların uymaları gereken kaideleri ihtiva etmez. Bir sohbet kitabıdır. Allah'ın o kulunu, o veli olan kulunu ne kadar sevdiğini anlatan, ona birçok güzel söz söyleyen kitaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Mevlana çok ciddi bir alimdi tasavvufa girmeden önce. Bütün tartışmalara iştirak ederdi. Şeriat üzerinde çok kesin ve geniş bir kültür sahibiydi. Ve karşısına çıkanların yenilmesi mutlak söz konusuydu. Günlerden bir gün birisi geldi. Mevlana'nın misafiri oldu. Ve Mevlana'ya fiziğin ötesini Allah'tan aldığı ilmi nedvunu öğretmeye başladı. Ve Mevlana'nın en sert kurallarla sıkı sıkıya bağlantılı olduğu o devrede Kur'an-ı Kerim'i havuza attı. Mevlana büyük telaşa kapıldı. Ama Şems elini uzattı, havuzdan Kur'an-ı Kerim'i aldı ve ıslanması lazım gelen Kur'an-ı Kerim hiç ıslanmamıştı. Üfürdüğü zaman da üzerindeki tozlar savruldu.
Bu olayı tahakkuk etmeden önce Mevlana, sen benim ilmimi bilmezsin demişti Şems'e. Şems de ona dedi. Bu olay tamamlandığı zaman sen de Allah'ın bana verdiği ilmi ledünü bilmezsin.

Sevgili kardeşlerim, bir milyonun Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Herkesin kalp gözünü Allah açmaz. Açtığı zaman da herkese ayrı bir ikramı vardır. O kişinin seviyesine göre. İşte o seviyeler birinci gökkatının görülebilmesi, ikinci gökkatının görülebilmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gökkatının görülmesi, yedinci katın görülmesi ve nihayet titizim imtihanının görülmesinden sonra Allah'ın zatının bu gözlerle değil, buradaki kalp gözüyle görülmesi. İşte önemli olan o sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz. Allah-u Teala'dan talebimiz olur ki Allah-u Teala sizlerin kalp gözlerini açsın. O zaman birinci katta açıkta yapılan secdeyi göreceksiniz. Allah'a doğru yolculuk yapan seyri sülükte olanların birinci kattaki çimenler üzerindeki secdesini, ikinci kattaki su arınma havuzlarını göreceksiniz. Oraya nasıl giriliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan nasıl ayrılıyor? Nasıl su arınma havuzlarına insan ruhları giriyor? Nasıl su arınma havuzunun üzerinde bulunanlar onları başlarından suyun içine itiyor. Ruhlar tamamen suyun bir karış altında olmak üzere daha da fazla suyun içinde kalıyorlar. Biliyorsunuz ki ruhlar nefes falan almazlar. Ruhunuzla fizik vücudunuz tamamen birbirinin aynıdır. Nefsinizle de fizik vücudunuz birbirinin tamamen aynıdır. Görüntüleri tamamen aynıdır. Birinci kattaki görüntülerden sonra ikinci kattaki su arınma havuzlarındaki olaylar da görülür. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde edilir. Başlangıçtan itibaren geriye doğru giden safların bir yerinde üst kat biter. Geri kalanlar alt katta secdeye girerler. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği üçüncü gök katındaki olay budur. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslı gösterilir. Orada secde edilir. Allah'a doğru yapılan yolculukta. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Orada secde edilir. Bunlar gök katları yolculuğunun temel nirengi noktalarıdır. İlmi ledunun sahipleri onları görebilirler. Ve gördükleri zaman da o vücuda getirilen eserlerin Allah'ın katındakilere paralel bir görüntü sahibi olduğunu fark edenler. Sonra

Altıncı katta farklı bir olay tahakkuk eder. Orada buz kalıbına benzeyen bir nur söz konusudur. Buz kalıbı büyüklüğünde ona çok benzeyen çok açık yeşilimsi beyaz bir nurun o aydınlık tarafı, o nur, o buz kalıbına benzeyen nurdan ayrılan ışınların etrafta hazır vaziyette bekleyenlerin yüzlerini ve ellerini zaman içinde açık yeşile boyadığını, o beyaz gibi rengi boyadığını, kendi renginin kaybolduğunu, sonra da yüzün ve ellerin her noktasının çatladığını göreceklerdir. Bunlar Allah'ın kalp gözü açık olanlara gösterdiği fizik ötesi katlara ait gerçeklerdir. Bu noktaya ulaştıktan sonra yüzü tamamen o renge bürünen ve her noktası çatlayan o kişilere ancak bu noktadan sonra hilat giydirilir. Ve eline de bir kılıç verilir ve kişi Eûzü Besmele ile yukarıya doğru uçmaya başlar. Bu uçuşta yukarıda 7. gök katına ulaşmak söz konusudur toplu halde. Oraya ulaşıldığı zaman devrin imamı elindeki kılıçla oradaki 7 baklalı altın zincire sadece bir defa vurur. Bu mesafe en az 7 metrelik bir mesafedir. 7 tane birer metre uzunluğunda en az altın zincir bir uçtan bir uca oradaki altın kapıyı ve önündeki sahanlığı, sahanlıktan sahanlığa doğru çıkan birkaç merdiveni arkada bırakır. Bu altın zincirin ikiye ayrılması lazımdır ki gelenler oradan altın kapıya ulaşabilsinler. Altın zincire vurulan bir yetkilinin kılıç darbesiyle altın zincir ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılır. Ve buradan 7. gök katına çıkılır ve herkes Allah-u Teala'nın katındaki Allah'ın değer ölçülerine göre sıralanır. Sıraya uymayan sadece sol kanat velisidir. Sol kanat velisi sağ kanat velisinden bir aşağıdaki noktada olan kişidir. Ama onun yanında değil, toplanan bütün insan ruhlarının en sonundadır. Sağ tarafta devrin imamı, sağ kanat velisi, sol tarafta, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı yer alır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığımız şeyler hep ilmiyle doludur. Allah-u Teala'nın kalp gözlerini açan, Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği özel bir izahındır. Bütün ermiş olanlar bu yolculuğu yapmak ve tamamlamak mecburiyetindedir. Burası 7. gök katında son sıralamadır. Sağdan sola ve herkesin önünde kendi kader hücreleri yer alır. İleriye doğru uzayan kader hücreleri. Öylesine yer alır ki herkesin kendindeki altıgen şeklindeki bu kader hücrelerinden birincisi hangi gün oraya çıkılmışsa ondan sonraki gün neler olacağını gösterir o kişi için. O kişinin hayatında ertesi gün neler olacak? O olanların hepsi Allah'a göre olmuştur, bitmiştir, tamamlanmıştır ve orada Allah'ın sırrı yatmaktadır. İlmi ledünün sahipleri o sırrın sahipleridir. Kaldı ki yarını, öbür günü, daha öbür günü, daha öbür günü Allah-u Teala dilerse gösterme yetkisini kullanır. Allah'ın emriyle kişi daha sonraki güne, daha sonraki güne, daha sonraki güne girebilir. Çok daha sonraki günlere de girebilir. Ama bu Allah'ın verdiği yetkiye dayalıdır. Öyleyse ilmi ledun dediğiniz zaman sadece dünya üzerinde olan hadiselerin bilinmesi, görülmesi değil. Orada ilahi alemde, 7 tane gök katında ilahi alemlerde neler oluyor? Bir insanın ruhu hangi standartlarda vücudundan ayrıldıktan sonra ta zikir hücrelerine ulaşıyor da orada zikrini tamamlıyor. Nasıl oluyor da oradan Sitretül Münteha'ya ulaşıyor? Sitretül Münteha nedir? O sondaki o renkleri insan gözünün hayranlıkla izlediği muhteşem renklere sahip olan yapraklarıyla o ağaç. Sidre, ağaç, münteha, son. Sondaki, en son noktadaki ağaç. O ağaçtan yukarıya doğru Allah'a ulaşacak olan ruhun son yolculuğu gerçekleşir. O ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emri üzerine Allah'a geri dönmüştür. İşte bu işlem 7. gök katında 7 tane alemde gerçekleştirilir. Birincisi kader hücreleridir. Oradan Ümmül Kitab'a geçilir. Ümmül Kitap o güne kadarki bütün Allah'ın yazdırdığı şeriat, mukaddes kitaplarını ve şeriatla ilgili olmayan yine Allah'ın yazdırdığı mukaddes kitapları ihtiva eder. İkinciler sohbet kitabıdır. Mevlana'ya yazdırılan kitapta, Yunus'a yazdırılan kitapta, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırılan kitapta, bize yazdırılan Risalet nurları da oradadır. Ümmül Kitap'ta ve son kitabın son sayfası açıktır. İşte o kitabın Risalet nurlarının Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldığını ispat etmek son derece kolaydır. Kalp gözü açık olan birisi eğer Allah-u Teala 7. katın sadece 2. alemini nasip etmişse 1. alem ve 2. alemini o kişi o kitabın açık sayfasını açar ve Risalet Nurları'nın son sayfasına bakar. İkisi tam olarak birbirine eşittir. Burası 2. alemdir. İndirilen mukaddes kitapların ister şeriat kitabı olsun,
İster şeriat kitabı olmasın, Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların hepsi Allah tarafından yazdırılanların hepsi oradadır. Risalet nurları son kitap olmasını hala koruyor. Ondan sonra yeni bir yazım yok. Sonra bu ikinci alemden sonra üçüncü alem kudret denizidir. İkinci alemde eğitim görenlerin yola devam edecek olanları üçüncü aleme geçerler. Burası kudret denizidir. Ona dalarlar, derinlere girerler, derinlerdeki sırları birer birer görürler, yaşarlar. Dördüncü alem makamı Mahmud'tur. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesinin ileri gelenleri, devrin imamının ruhu, bütün bu ruhlar ve onların dışında bu gelenlerden devrin imamının ruhu orada olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafında yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yolcuların arasındadır ama o orada Makam-ı Mahmud'da olmaz çünkü Makam-ı Mahmud'da zaten onun ruhu mevcut. Bir sonraki kesime geçer, orası Divan-ı Salihindir. Gavs'ın kontrolü altında bulunan Divan-ı Salihine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman o asaleten başkanlık yapar. Kavs'ın başkanlığı hep vekaletendir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsilen oradadır. Sonra buradan öteye, buradaki işlem tamamlandıktan sonra geçebilen ruhlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri yatay yolculuğun, yedinci kattaki yatay yolculuğun altıncı merhalesidir. Ve orada 2,5 metre yüksekliğindeki küresel şeffaf hücrelerin içinde ruhlar kendilerine düşen görevi yaparak zikirlerini tamamlamaya devam ederler. Yan yana sıralanmış ve geriye doğru da sıralanmış muntazam sıralar halindeki yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki küresel sabun köpüğüne, sabunların küresel köpükler olur ya üfürdüğünüz zaman ona çok benzeyen bir görüntüsü vardır bu hücrelerin. Orada özel şekilde oturan ruhlar zikirlerini tamamlarlar. Yalnız tamamlayan kişi oradan ayrılarak Sittetil Müntaha'ya ulaşır uçarak. Sittetil Müntaha'dan da iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena filah deniyor. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben ona diyor, ruhumdan üfürdüm.
İşte Allah'ın üfürdüğü ruh. O Allah'a geri dönüyor. Sahibine iade ediliyor. İşte ilmi ledunun sahibi o kişidir ki bu yedi tane gök katındaki bütün bu muhtevayı A'dan Z'ye kadar her zerresiyle görmüştür. Bir ömür boyunca da görmeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hem bilmezler hem de yanlışları müdafaa ederler. Bilen sadece görendir. Gören bu yetkinin sahibi değildir. Bu yetki Allah'ındır. Allah ona kalp yüzünü açarak bu yetkiyi bu dünya hayatını yaşadığı sürece vermiştir. Sadece yedi kat gökleri görmek, bu bütün bu muhtevayı görmek ve neticede Allah'ın zatını görmek devrin imamının temel vasfıdır. Hiç kimse bunları görmeden devrin imamlığına Allah Teala tarafından tayin edilmez. Bu Allah'ın kainattaki en büyük lütfudur. Sevgili kardeşlerim, İmledun deyince bunun manasının derinliklerini ümit ediyoruz ki anlamışsınızdır. İlmledun'un standartları içine göğün yedi katını görmek girdikten sonra en önemli olan unsur girer. O yoksa sonuç yoktur. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek, rüyetullah olmak. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bütün bu saydığımız unsurları bize göstermek lütfunda bulunduğu için sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Biz bunları söyledikten sonra kim iddia edebilir ki biz devrin imamıyız diye birileri çıksın ortaya da İnsanlara masal anlatsınlar. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi Allah-u Teala bize tamamlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İlmi ledunundan dileyip de buna layık olmak için çalışanları da Allah-u Teala nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İşte yeni bir gün, yeni bir güneş doğuyor ve yeni bir konuda birlikteyiz. Konumuz ahsen-i takvim. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahsen-i takvime ulaşabilecek hüviyette yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi. Allah Teala burada biz insanı ifadesini kullanmış. Ama aslında söylediği insanın nefsidir. Ahsen-i takvim ve ulaşacak biçimde yarattık demesi, halk ettik demesi, onun ahsen-i takvime ulaşabilecek olan özelliğini ifade ediyor. İnsan ahsen-i takvim seviyesinde yaratılmış değildir. Ama ahsen-i takvime ulaşabilecek olan bir nefs bütün insanlara verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayata adaletli bir şekilde bir eşitlikle başlanır. Bu eşitlik bütün insanlarda aynıdır. Bir insan bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşur. Fizik vücudumuz yaratılmıştır, halk edilmiştir. Allah Teala diyor ki biz insanı halk ettik, yarattık. Sonra nefsimizden bahsediyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Şems suresi. Yedinci ayet-i kerime. Allah Teala biz nefsi sevva ettik diyor. Sevva edilen bir nefsimiz var, dizayn edilen bir nefsimiz. Ve nefaha fihi Allah Teala ve nefsim ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse ayrı ayrı hüviyetler söz konusu. Nefsini tezkiye eden felaha erer. Yani cennetin üst kademesine gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennetin sahibidir. Ama nefsini tezkiye eden üçüncü kat cennete girer. Nefsini tasfiye edense, daimi zikre ulaşansa,
5. 6. ve 7. kat cennetlerin sahibidir. Öyleyse kim ruhunu alalaştırmışsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden 4. kat cennetin sahibi olur. Nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişi bu kademede 5. kat cennetin sahibi olur. Sonra daha üst kademelerde 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olmak söz konusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi mutlaka 7. kat cennetin yani adın cennetlerinin bir tanesinde yerini alacaktır. Öyleyse Ahsen-i Takvim müessesesi nerede oluşur? Yolun sonunda oluşur. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini

Olguyu beraberce izleyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilediğimiz an cehennemden mutlak olarak kurtuluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı, Allah Teala kendisinden bahsediyor, kendisine mülaki olunacağını söylüyor. Onlar bize mülaki olmayı kesin olarak gerçekleştirmezler. Dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir gayeleri yoktur diyor Allah Teala onların. Sonra ne diyor? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatını dilerler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sahneyi hiç unutmayın. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Ama dilemeyenlerin durumu gerçekten korkunçtur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar cehennemden kurtulurlar. İşte burası yolun başıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ahsen-i takvim olmak konusunda, ahsen-i takvime ulaşmak konusunda ilk adımı atmış oldunuz. Bu adım yoksa gerisi gerçekleşemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Sonra ne olur? Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik ya, Allah'ın bize vermiş bir sözü var. Bizi mutlaka kendisine ulaştıracak, yani ruhumuzu. Biz bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracak. Gerekeni yapar mı? Mutlaka yapar sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilediysek, Allah-u Teala hep kalbimize bakan Allah-u Teala o dileği gördüğü anda bizi mutlaka hedefe ulaştıracak, ulaştırmak üzere harekete geçer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi kişi, dilediği anda cenneti zaten hak etti. Cehennemden kurtuluş garantilendi o kişi için. Sonra ne olur? Sonra Allah Rahim Esma'sı tecelli eder. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Ama davetinde bir şey henüz yok. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar.

çıkar. Ve o kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden açılmış olan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet biraz sızar. Bu rahmet, rahim esmasının o kişi üzerinde tecelli ettiğini gösteren bir ispat vasıtır sadece. Ve de %2'yi geçmez bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet nurlarının miktarı %2'yi geçmez. 12. basamakta bu olay gerçekleşir. Kişi zikrini biraz arttırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %1'e, neticede %2'ye ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi olmuştur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Bir de hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan irşat makamını diler, Allah-u Teala da ona mürşidini gösterir. Bu kişi gider mürşidine tabiyetini gerçekleştirir. Ruh derhal vücudu terk eder. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmiştir. Bu kişinin ahsini takvim olabilmesi için gerekli şartları hazırlar Allah-u Teala. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi demek, o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması demek. Allah'a doğru yapacağı yolculuğu bu ruh kendi kendine gerçekleştirir? Hayır. Kafile halinde yükselmeler söz konusudur. İki bölüm halinde, bir, yedinci kata kadar çıkabilenler, iki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki grup, seyri sürkatlı bir yolculuğa çıkacaklardır. Ruh Allah'a doğru yedi tane gök katını aşacaktır. İşte ahsene takvim olmakla nefs tezkiyesi arasında kesin bir illiyet rabıtası vardır. Ahsene takvim olmak daimi zikrin sonunda ulaşılan bir konudur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça ve daimi zikrin ötesine geçmedikçe, yani zikrin ötesinde tesbihe ulaşmadıkça ahsen-i takvim olamaz. Nefsinin kalbi ahsen olamaz. Öyleyse bu kişinin zikir yapması söz konusu, Allah'ın katından gelen nurların da o kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi söz konusu. Her ikisinde de rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıl ve salavat ise onun getirdikleridir. Bu nurlar gelir, nefsimizin kalbine girer. Allah'ın katından gelir, nefsimizin kalbine girer ve nefsimizin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından tabiyetimiz sırasında yazılmıştır. O iman kelimesi fazıllara karşı duyarlıdır. Fazılları çekme imkanını veren bir manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple kalbe giren fazıllar bu manyetik alan tarafından çekilir ve o manyetik alan onları muhtevasına alır. Kalpte fazıl birikimi başlar. İşte ahsen-i takvim olma yolunda adımlar birer birer atılıyor. Kişi zikir yapıyor, nefsinin kalbine gelen fazıllar birikiyor. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişi nefsi emarede olur. Nefsi emmare bir kişinin nefsinin kalbinin ilk aşamasıdır.
Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşen kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu, birinci gök katına ulaşanlar arasındadır artık. Yusuf, Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime Rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla tecelli edilen noktanın ilk %7 nurla tamamlanması halinde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır. Kişi hala nefse emanetidir. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracaktır ve yeni bir noktaya ulaşacaktır. Bu ikinci nokta nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor. Fela uksumu bin nefsi levameti Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levame nefse kasem ederim ki diyor. Ruh ikinci gök katına yükselir. Nefsin kalbinde İkinci bir %7 fazla birikimi gerçekleşir. Burası nefsi levvamedir. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi levvameyi Allah-u Teala Kıyamet Suresinin ikinci ayeti kerimesinde veriyor. Ya eyyetüven nefsül mutmain diyor ki Allah Teala Kıyamet Suresinin ikinci ayeti kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşti kişinin. Eğer bu %7 üçüncü defa olursa kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. 8. ve 9. ayetler ve nefsim ve vasevvaha فَاَلْهَمَهَا فِجُرَهَا وَتَقْوَهَا قَتَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا O nefse ve onu sevva edene

o nefse şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Allah'ın takvası da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. İşte bu noktadan sonra bir dördüncü kademede o kişi mutmain olur. Nefsi mutmainle Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi. Agah oldun ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya Allah kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Beşinci ve altıncı gök katlarına radiye ve mardiye kademeleriyle çıkılır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetven nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Nefsin Allah'tan razı olduğu kademe 5. gök katıdır. Ve Allah'ın rızasını kazan mardiye 6. gök katıdır. Allah Teala diyor ki Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, böylece ruhun 5. ve 6. gök katlarına ulaşsın. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 5. ve 6. gök katlarına ulaşan ruhun 7. kata ulaşması tezkiye olmasıyla mümkün. Ne diyordu Allah Teala? Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. İşte bu felaha erme noktası Fatır 18'de Allah Teala'dan ifade ediyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil vasir. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi bunu kendisi için tezkiyeyi yapmış olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Kişi asrini takvime ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bu kişinin asrini takvim olabilmesi daha ötelerde bir olaydır. Burada fizik vücudun ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar 7 defa %7 fazıl, %49 eder. 2 defa da %2 de rahmet nuru, %51 nurla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Buna fena fillah olmak deniyor. Ondan sonra bu kişinin nefsinin kalbi %51 nur olduğuna göre aklanma %50'yi aşmıştır. Kişi asrini takvim olmamıştır. Sadece ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra daha çok zikredecektir. Ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişi beka makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i
aşacaktır. O kişi günün yarısından daha fazla her gün zikretmeye başlamıştır. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha fizik vücudun teslimi de gerçekleşmedi. Bu noktadan sonra kişinin daha çok zikir yaptığı bir noktada nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu züht makamı da sona erer. Kişi muhsinler makamının sahibi olur. Fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi nefsin ahsen olmasını ifade eder mi? Hayır, etmez. Nefsin kalbindeki nurlar henüz %81'dir. Bu noktadan sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Öyle bir gün gelir ki daimi zikrin sahibi olur. İşte daimi zikrin sahibi olduğu zaman bu kişi ulu'l-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu kişinin birinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2 rahmet nuruyla tamamen dolmuştur. Bu kişi bu noktada kalp gözü ve kalp kulağı açılarak Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılan birisidir. Ahsen olmuş mudur? Ahsen olmamıştır ama nefsinin kalbi tamamen afetlerden temizlenmiştir. Bu sebeple Allah-u Teala kalp gözü ve kalp kulağını ona ikram etmiştir. Sonra bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşabilir, Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kendisi de ona söyler. Öbür taraftan bu kişi ehli hayır olmuştur. Devamlı zikrin, daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz zikir sebebiyle her an derecat kazanan birisidir. Daha ötesi bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Kararlarını hep Allah'tan sorarak vereceği için hakem veya hakim olarak görev yaptığı zaman adaletle hükmeder. Daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazandığı, hayır kazandığı için ehli hayırdır. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ulu'l-elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Zemin katının altında -1, -2, -3, -4, -5, -6 diye değerlendirebileceğimiz 7 kat cehennemi görür bu kişi. Yukarıda ise 7 kat gökler söz konusu olacaktır. En alttaki cehennemden en üstteki cehenneme kadar bütün cehennemleri gören bu kişi yerlerin melekûtunu görmüştür. Ve bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. O zaman bu kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İşte İhlas makamının sahibi olan kişiye evvela birinci kat gökler, göğün birinci katı gösterilir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat gökler birer birer gösterilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yedi kat göklerin görüldüğü bu nokta ihlas makamını ifade eder ve kişi bu ihlas makamında yedinci gök katının yedi alemini gördükten sonra, yani kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini görüp de zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra o kişi
Allah'a doğru yola çıkacaktır. Sitret-i müntahadan yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, burada göğün 7. katında 7 tane alem gösterilir bu kişiye. En son göreceği Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. İhlas makamındaki bu kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. O zaman salah makamına geçer. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır. Ama 4 kademesi kalmıştır. Bu kişinin günahları örtülecektir. 1. Kendisine salah nuru verilecektir. Başın üzerinde ikinci bir nur oluşacaktır. Çünkü başın üzerinde devrin imamının ruhu var. Onun başının üzerinde de zaten bir nur var. Bu kişiye salah nuru verildiği zaman ikinci bir nur oluşur. Sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Salah makamının 3. kademesi. Allah-u Teala bu kişinin iradesini teslim alır. 4. kademe ve ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek onu irşat makamının sahibi kılar. Burada da 5 mertebe daha kalbi müzeyyen olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bu nokta ahsen-i takvim noktasıdır. Nefs ahsen olmuştur. Kişinin iradesi de bağlandığı için, irade bağlanması söz konusu için, cüz'i irade, ilahi iradeye bağlandığı için, artık bu kişi hiçbir şeyi kendiliğinden yapamaz. Mutlaka Allah'ın emirlerini bekleyecektir. Emirler birbiri ardından her an gelir. Bu kişi Allah neyi emrettiyse onları birer birer gerçekleştirir. Yapacağı her işle Allah-u Teala meşguldür. Her konuda her an Allah-u Teala'nın emirleri o kişiye ulaşır. Bir yere gitmesi emredilir. Oradaki görevini tamamlayınca başka bir yere gitmesi emredilir. Orada aradığını bulamayabilir Allah-u Teala. O kişiyi başka bir sebeple oraya göndermiştir. O zaman ne yapması lazım geldiğini sorar. Başka bir yerin işareti verilir. O zaman da oraya gider. Allah'ın neden birinci kesime uğrayıp da orada aradığını bulamadığının sırrı ikinci yerde çözülür. Böylece bu kişi ömrü boyunca Allah-u Teala'dan hep emirler alacaktır ve bu emirleri gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin bağlanması ahsen-i takvim noktasına kişiyi oluşturur. Ahsen-i takvimin sahibi olan kişinin sırların tamamına aşina olması sağlanır, Allah'ın zatını da görür. Öyleyse bir nefs ahsen olduğu zaman ruh hüviyetine yükselmiştir ve bu noktada o kişi için Allah'ın bir nimeti söz konusudur. Ahsen-i takvim olmak.
bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde nefsin ahsen olması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu tabi olanlar, tabi'in adını alıyorlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Tebe-i tabi'ine tabi olanlar da mutlaka var. Ama artık sayıları eskisi kadar çok değil. Böylece tabi olanlar yavaş yavaş insanların anılarında yer almamaya başlamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki ahseni takvim olmak demek, iradeyi de Allah'a teslim edip Allah'ın zatını görmek demek. Öyleyse ahsen olmak bir rüyetullah müessesesini de içeriyor. Ama gördüğünüz gibi bu mutlaka belli bir zaman parçasını gerektiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Hedefiniz ahseni takvim olmalıdır. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için hedef bellidir. Ahseni takvim olmak ve kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Hangi seviyede bir gayretin sahibi olursa o derece üst seviyede Allah'a yakın bir insan olur. Muhakkak ki ahsen-i takvim ulaşılması lazım gelen son merhaledir. Ahsen-i takvimin temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. Allah'ın zatına şahit olan bir insan vardır artık. O kişi riyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah Teala takvim kelimesini kullanıyor. Bir zaman parçasında ahsene ulaşabilme özelliği. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi ahsene takvim kılmasını, ahsene ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala, "Birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız." Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer, cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini, gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver. Ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken, zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler. Ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahu Teala şöyle buyurdu. Git. Artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz?''

nimetlerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o ahirette de kördür ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için kendine, bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba, pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben

insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına, Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki O kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık O hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et.
Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz yeryüzünde olan şeyleri onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun arzın üzerinde olan şeyleri kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beas ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenü olmuş gençlerdi ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de
ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir, dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse, sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin, dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız, dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir, diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir, diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan, bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz, zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı.
İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah ki benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile sen bahçene girdiğin zaman bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün, kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek.
benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onlara davet ettiler, edecekler. Fakat onlara kâfirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz, Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen
benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda gene inşallah bir aradayız. Ahzab suresinin 5. ayet kelimesiyle konuya giriyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ut'uhum li abaihim ve aksatu indallahi fe in lem ta'lemu aba'ehum fe ihvanukum fid dini ve mevalikum ve leyse aleykum cünahün fî mâ ahtâ tum bihi velâkin mâ teammedet kulûbukum ve kanallahu gafuran rahima. Kelimeler. Ut'uhum, onları çağırın. Li abaihim, babalarına göre, babalarının namı ile. Hüve o, aksatu daha adil, adaletli. İndallâhe, Allah'ın katında. Fe, o takdirde eğer lem ta'lemu bilmiyorsunuz abahüm onların babalarını ve o zaman ihvanüküm sizin kardeşlerinizdir fi'eddini dinde ve mevalikum ve sizin dostlarınız öyleyse ve değil yok aleyküm sizin üzerinize cünahün cünah fîmâ o şey hakkında ahtâtum siz hata ettiniz bihi onunla ve lakin ancak fakat mâ şey taammedet taammeden kasten kulûbukum sizin kalpleriniz eken Allah'ı Allah oldu Allah'dır gafuren gafurdur günahları sevaba çevrendi rahimen rahimdir Rahim esmasıyla tecelli ederdir. Onları yani evlatlıklarınızı diyor Allah Teala burada yani evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Aslında burada günah vardır ifadesi konarken de yer almamış. Ama burada bitiyor cümle, bu sonuç çıkıyor. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevrendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir.

Allah Teala burada evlatlıklar hakkındaki hükümleri söylüyor. Hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için bir günah yoktur diyor. Yani hüsnü niyetle yapılan bir hatada Allah Teala günah payını çıkarmıyor. Ama aynı davranışı kasten yapmışsanız o zaman derecat kaybedersiniz diyor. Burada Allah Teala derecat sistemine uygun açıklamalarda bulunuyor. Biliyorsunuz her saniye hayatımızda ya derecat kazanırız ya da kaybederiz. Yanlış şeyler yaptığımızda derecat kaybederiz. Doğru yaptıklarımızda ise derecat kazanırız. Ahzab suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. En nebiyyü. Evla bil mu'minine min enfüsihim ve ezvacuhu ümmehatuhum ve ulul erhami ba'duhum ev la bi ba'din fi kitabillahi minel müminine vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum marufa kâne zâlike fil kitabi mestura. En nebiyü nebi, peygamber. Evla, evladır, daha yakındır. Fi el müminine, müminlere min enfisihim, kendi nefslerinden. Ve ezvacuhu ve onun eşleri ümmehatuhum, onların anneleri ve ulul erhami ve rahim sahipleri, akrabalar ba'dühüm, onların bir kısmı evla, daha yakındır. Bir ba'din, bir kısmına. Ba'dühüm, bir ba'din, birbirlerine. Fi içinde kitabillahi, Allah'ın kitabı. Minel müminine, müminlerden. Ve el muhacirine, ve muhacirler. İlla ancak başka hariç en tef'alu sizin yapmanız ila evliyaukum sizin dostlarınıza marifen maruf iyilik olarak kâne oldu idi zalike işte bu fi'el kitabı kitapta mesturen satır satır yazılı. Nebi, peygamber, müminlere nebi, yani peygamber, müminlere kendi nefslerinden daha evladır. Yani yakındır. Ve onun, yani nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri, yani akrabaları, onlar birbirlerine Allah'ın katında müminler ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır.

Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılı olarak vardır.

Burada da usulî açıklamalar söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun akrabaları, eşleri, zevceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri müminlerin anneleridir diyor Kur'an-ı Kerim. Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe ve diğer akrabalıklar arasında gene davranış biçimlerini ifade ediyor. Usulî ayetler, Allah Teala burada davranış biçimlerini, toplumun dizaynını açıklıyor. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve iz ehazna minen nebiyyine misa kahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsebni Meryem'e ve ehazna minhum misakan galiza. Ve iz o zaman olmuştu. Ehazna ahd aldık. Minden en nebiyine nebiler. Misakahim onların misakleri. Ve minke ve senden. Ve min Nuhin Nuh Aleyhisselam'dan. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam. Ve Musa ve Musa Aleyhisselam. Ve İsa İbni Meryem'e Meryem oğlu ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam. İsa İbni Meryem'e İsa İbni Meryem'e. Ve ehazna ve ahd aldık. Mühim onlardan. Misaken, misak galizen. Sağlam, ağır, çok kuvvetli. Ve nebilerden misaklarını almıştık. Senden de almıştık. Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Yani ayrıca Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık.

Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerime Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle çok yakın bir ilişki içerisinde. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz nebilerden misak almıştık. Ey nebiler demiştik, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e, sizden sonra gelecek olan Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak verin, söz verin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sözün alınması, söz konusu Allah-u Teala nebilerden söz alıyor ve son derece önemli bir Kur'an gerçeğini söylüyor. Size kitap verdik diyor ve hikmet verdik. Ayet-i kerime Allah'ın kitap verdiklerinin nebiler olduğunu söylüyor. Şeriat kitabını Allah-u Teala sadece peygamberlere vermiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da, bunlar ulul azm peygamberlerdir. Hepsine vermiş Allah-u Teala. Öyleyse bir yanlış bilinen konu burada ciddi bir hüviyet oluyor Ali İmran 81'de. Allah-u Teala Resullerine değil, nebilerine kitap verir. Buradan, kitaptan murat şeriat kitabıdır. Resullerine verdiği kitaplarsa bir sohbet kitabıdır. Onlara olan sevgisini gösterir Allah-u Teala sadece. O kitaplarda, yani Allah-u Teala'nın nebi olmayan Resullere, veli Resullere verdiği, yazdırdığı kitaplarda hiçbir emredici hüküm yoktur. Şeriat, uyulması lazım gelen kaideler demetidir. Şeriat kitapları sadece nebilere, yani peygamberlere indirilir. Ama yanlışlık dönmüş, dolaşmış. Nebileri, yani peygamberleri, bugün din adamları kavim resimlerinden de daha aşağıda bir yerde kabul ediyorlar. Yanlışlar, nebi ve resul kavramlarında korkunç yanlışlar yapılmış. Bu yanlışlar bugüne kadar gelmiş. İşte bu ayet-i kerime çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartıyor Ali İmran 81 ile birlikte mütalaa edildiğinde. Çünkü orada ey nebiler, biz sizlerden misak aldık dedikten sonra Allah-u Teala, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz verin diyor. O Resul, gelecek olan Resulü, şimdiki din adamları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarak vasıflandırıyorlar. Yani nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş.
kendisinden söz alınan ulul azm peygamberler arasında, nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş. O oradaki Resulü temsil ediyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden evvel bir nebidir. Ve o nebilerin arasında mevcut olduğu da bu ayet-i kerimeyle ispat ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet-i kerimede nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani sen de o nebilerin arasındaydın diyor Allah Teala. Yani o Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinleşiyor. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Bu ayetin bir başka işareti ulul azm peygamberlerinde muhtevasını işaret etmesidir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beş nebi ulul azm nebilerdir. Aynı isimler biliyorsunuz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de geçiyor. Allah Teala diyor ki dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Anlaşılıyor ki bütün peygamberlere Allah Teala'nın verdiği şeriat aynı şeriattır. Yani bugün dünya üzerinde 3 tane din görünüyor. Kitaplı, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Üçünün de aslında birbirinden peygamberlerin yaşadığı devrelerde hiçbir farkı yoktu. Yani Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadılar ama kendi zamanlarında. Evvela Yahudilerin dini asli unsurlardan koptu. Sonra Hristiyanların dini asli unsurlardan koptu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar toplumun büyük kısmı Yahudilerde de Hristiyanlarda da artık Allah'ın temel kaidelerini yerine getirmiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yeniden din esasları kondu. Aynı dinin. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli dinidir. Hiç değişmemiştir. Ama 14 asırda şeytan İslam'ı da unutturdu insanlara. İslam'dan çok şeyler koptu sevgili kardeşlerim. Ya da buna rahatlıkla insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümler diyebilirsiniz. 8. ayet-i kerimesine giriyoruz Ashab suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Li yes'eles sadıkine an sıdkihim ve e'adde lil kafirine azaben elima. Li yes'ele sorması için es-sadıkine doğru olanlar, sadıklar an'den sıdkihim onların doğrulukları, sadakatleri ve adde ve hazırladı li el kafirin kafirler için azaben azap elimen acı elim

sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. İkiye ayrılıyor insanlar burada, sadıklar ve kafirler. Sadıklar Allah'a elestü Rabbiküm günü verdikleri sözü tutanlar, verdikleri misaki tutanlar, Allah'ın yolunda olanlar. Kafirlerse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sadıklar Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlayarak bütün kademelere adım adım yürüyenler. Kafirler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu sebeple küfürde kalanlar. Dikkat edin, kafirlere inanmayanlar derler. Lügat manası odur. İnanmayan demektir kafir. Yani Allah'a inanmayan. Ama aslında Allah-u Teala'nın küfür kavramı inananları da kapsıyor. Ama inananların bir bölümünü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kapsıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iman ve küfrü, müminle kafiri birbirinden ayıran şey Allah'a inanmamak değil, Allah'a inananların

9. ayet-i kerimesi: ey amel olanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. İz ca'etkum cunudun fe erselna aleyhim rihan ve cunudan lem terevna lem terevha ve kânallâhu bima ta'melûne basîrâ. Ya eyyuha, ey ellezîne, o kimseler, âminû,

Allah'a ulaşmayı dileyenler. Uzkuru, hatırlayın. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Aleyküm sizin üzerinize. İz cahet kum size gelmişti. Cünüdün, ordular, askerler. Ve o zaman Ersel'le gönderdik. Aleyhim onlara, onların üzerine. Rihan, rüzgar ve ordular, askerler. Lem tereb, ha, siz onu görmediniz, göremediniz. Ekenallahi ve Allah oldu. Bima şeyi şeyleri tamirune yapıyorsunuz. Basiren cevap. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Size ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah yaptığınız şeyleri görendir.

Aminu olanlar Kur'an-ı Kerim'de net olarak iman edenlerden, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri içeriyor. Bu bir kurtuluş farklılığı sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan herkesi Allah-u Teala Kur'an ölçülerinde mümin saymıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mümin standartlarında olan birisi değil, Allah'a göre küfür standartlarında kalan birisi. Ve Ahzab suresinin 10. ayet-i kerimesi iz ca'ukum min fevkihim fevkikum ve min esfele minkum ve iz za gatil ebsaru

ve belega til kulubul hanacire ve tezunnune billahiz zununa iz caikum size gelmişlerdi. Min fevkühün sizin üzerinizden yukarıdan ve min esfele ve aşağıdan minkum sizden ve iz zagati yıldığı zaman el ebsarı gözler ve belegatı ve ulaştı el kulübü kalpler el hanacire hançereler boğazlar kıtlaklar ve tezünnüne zanda bulunuyorsunuz bi Allah'ı Allah'a ezzününen zanlar. Onlar sizin üzerinize, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz.

Allah Teala burada bir harbin bir bölümünü anlatıyor. Bir üst taraftan geliyor ordular, bir alt taraftan geliyor ve sayıları o kadar fazla ki gözler yılıyor. Yürekler ağza geliyor. Ölüm korkusu hissediliyor. Ve Allah Teala diyor, o zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Yani Allah Teala hani bize yardım edecekti? Neye yardım etmedi? Gibi zanlar. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hünalike tuliyel mu'minun mu'minune ve zulzilu zilzalen şedida. Hünalike orada ebtuliye sınandı, imtihan edildi. El müminune müminler, iman edenler ve zülzülü sarsıldılar. Zilzalen sarsıltıyla şididen şiddetli, kuvvetli. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntıyla sarsıldılar. Müminler de imtihan edilir. Uhud Savaşı da bir imtihandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan ayrılmayın dediği halde savaş bitti diye onun etrafındaki müdafaa etmek için orada vazifeli olanlar ganimetin paylaşılmasına koştular. Tepenin etrafından dolaşan düşman kuvvetler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ansızın saldırdılar. Burada da bir imtihan söz konusuydu İslam için bu savaşında. Ahzab suresinin 12. ayet-i kerimesine geliyoruz. Demek ki Allah Teala müminleri de imtihan ediyor. Bedavadan almıyor Allah Teala insanları cennetine. Ayet 12 ve iz yekulul münafikune vellezine fi kulubihim maradun ma ve adenallahu ve Resuluhu illa gurura. Ve izekulu söylüyorlardı, diyorlardı. El münafiki münafikune, münafıklar. Ve ellezine, o kimseler, onlar. Fi içinde vardır. Kulübihim, onların kalpleri. Maradun, maraz, hastalık, şüphe. Ne vaaden Allahu, Allah'ın vaad ettiği şey ve Resulü ve onun Resulü. İlla ancak başka gururen gurur, aldatma. Münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi, bütün toplumları imtihan eder sık sık. Öyle olaylarla karşılaştırır ki insanları, onlar burada olduğu gibi onlardan zayıf olanlar, münafıklar,
ve kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar Allah'tan ve Resulünden şüpheye düşerler. Allah Teala bundan bahsediyor. Şüpheye düşüyor kalplerinde maraz olanlar.

Allah ve Resulü gururdan, yani aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı.

Yani azıcık güçlüğü görüp de hemen Allah'ın yolundan kaçanlar. Allah'ın Resulü'nün ve etrafındakilerin bir takım imtihanlara tabi tutulduğu olaylar daima olmuştur, olacaktır. Ahzab suresinin 13. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve iz galet taifetün minhum ya ehle Yesrib'e la mukame lekum ferci u ve yestezînu ferîkun minhumun nebiyye yekûlûne inne buyu tena avretün ve ma hiye bi avreh in yuridune illa firara. Ve iskalet ve demişti Taifetün bir bölük bir grup minhum onlardan. Ya ey ehle halk Yesrib Medine. La mukame yer yok lekum sizin için. Fercu fe ircu yani rücu edin dönün. Öyleyse dönün artık dönün. Ve yestezinu ve izin istiyor. Felikun bir grup bir topluluk. Minhum onlardan nebiye nebi peygamber. Yekulne derler diyorlar. İnne muhakkak gerçekten buyutana evlerimiz avretün açık muhafazasız korumasız ve mavi değil hiye o bir avretin açık. İn ise eğer ancak yürüdüğünü istiyorlar illa sadece firaren, firar. Kaçış, kaçma. Onlardan bir taife, yani bir topluluk, ey Yesrib halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün, dedi. Onlardan bir grup, diğer bir grup, peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.

Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da tüm peygamberlerdeki gibi münafıklar da olmuştur arada. İlk ciddi olayda hemen kaçmak için hazır olan bir takım insanlar söz konusu. Biliyorsunuz sahabeyle birlikte bir takım insanlar daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Bu sure tabi oluştu. Kalplerinde ne olduğu belli değildi insanların. Ama gelmişlerdi, tabi olmak istediklerini söylemişler ve tabi olmuşlardı. Ama tabiyetin kabul edilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dinemesi temel şarttır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dinemiyorsa, bir defa değil, 5 defa, 10 defa tabi olsa, zaten 3. tabiyetten sonrası geçerli değildir. O kişi kurtulamaz. İşte sahabenin içinde sahabeyle beraber yaşayan ama aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple imanları sağlam olmayan insanlar söz konusuydu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar, onlar bu tarz olayları vücuda getirenler. 14. ayet-i kerime Ashab suresinin Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Velev duhilet aleyhim min aktariha summe su'ilul fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesira. Velev şayet eğer duhilet girildi aleyhim onların üzerine min aktariha onun kenarlarından yan taraflarından sümme sonra su'ilu sual edildi istendi. El fitnete fitne le elbette mutlaka atevha ona geldiler ve ma telebbesu ve kalmazlar biha orada illa dışında hariç yesiren at. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi mutlaka ona fitneye girirlerdi. Pek azı hariç orada kalmazlardı.

Niye? Karışıklığa gelirlerdi. Yani fitne çıkarırlardı.

fitneye karışırlardı. Fitne çıkarırlardı. Kimlerdi fitne çıkaranlar? Allah Teala Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Aynen ifade, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler diyor, kat ederler. Onlar yeryüzünde fitne çıkaranlardır diyor Allah Teala ve Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Rad 25. Halbuki aynı surenin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler. Öyleyse ifade açık bir şekilde geliyor. 21. ayetle 25. ayet birbirinin zıttı. İşte o fitnedir.

görülüyor ki iman müessesesi Allah Teala'nın sağlam bir müessesesi olması lazım. Ve böyle bir olay münafıklarda yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıkları da sureta bir bağlılık. Ve 15. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekad kânû ahedullâhe min kablu la yuvellûnel edbar ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ ve lekad andolsun kânu oldular ahedü Allah'a, Allah'a ahd verdiler. Min kabli daha önce, önceden la yuvellûne dönüp kaçmayacaklar. El edbare arkaları ve kâne oldu. Ahdu Allah'ı, Allah'ın ahdi mes'ûlen, mesuliyet, sorumluluk. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. Öyleyse Allah'a verilen söz hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Ve Ahzab suresinin 16. ayet-i kerimesi kul bismillahirrahmanirrahim kul len yenfe a kumul firaru in ferertum minel mevti evil katli ve izen la tumette'une İlla kalila. Kul de ki len yenfakum hiç size fayda vermez. El firarı kaçış in eğer ferertüm firar ediyorsanız, kaçıyorsanız minel mevti ölümden ev veya el katli katledilmek, öldürülmekten ve izen la tumette'une yararlandırılmaz, uzun ömür verilmez. İlla dışında pek az, kalilen.

De ki, eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçarsanız, firar kaçış size hiçbir fayda sağlamaz. O zaman az bir zaman, o zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. Burada Allah Teala bir başka ayete atıf yapmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki kardeşlerimiz, gene münafıklar söylüyor, Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve orada ve o dakika öleceklerdi diyor. Yani ölüm, zaman ve mekan koordinatları Allah Teala tarafından önceden tespit edilmiş bir kaderdir. Orada ve o dakikada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Kur'an'ın lafzı ve ruhu. Kur'an 28 tane basamak içerir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir kendisine göre ve tavrını ortaya koyar. İşte bu noktada Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer kendisine ulaştırmak üzere. Ve üçüncü basamağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşır. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemedikçe hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Dördüncü basamakta kişinin irşat makamını görmeyen gözleri ve görme hassası irşat makamını görecek kuvvete getirilir. Altıncı basamakta irşat makamının söylediklerini işitmeyen, manasına varamayan o kişinin irşat makamının söylediklerini işitecek bir hale gelmesi temin edilir. Hem uzuvları, hem uzuvu, hem de hassası açılır. Ve yedinci basamakta o kişinin gördüklerini, duyduklarını idrak etmesi sağlanır. Böylece bu kişinin idrak etmesi sağlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. O kişinin Allah Teala nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi vücuda getirir. Bu kişi böylece huşuya ulaşır, huşu sahibi olur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Ve de 13. basamakta hacet namazını kılar. Ve 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. Amel-i salihata başlar. Kişinin bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Kişi zikir yapacaktır. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşecektir. Baştan %2 rahmet yerleşmiştir. Ve mürşidine kişi tabi olduktan sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 artacaktır. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde %7 nur artışları tahakkuk eder kişinin nefsinin kalbinde. Bu kalbin aydınlanmasıdır. Ve kalbin aydınlanması, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle gerçekleşir.

Burada Kur'an-ı Kerim'in lafzı söz konusudur. Kur'an'da 7 tane safa ulaşır. Her safanın bir lafzı vardır. Bir de ruhu vardır. Ama 7. safaya geldiğiniz zaman o 7. safa, 1. safa emare, 2. safa levvame, 3. safa mülhime mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye, 7 tane nefs teskiye kademesi vardır. Bunların oluşmasıyla kişi irşat makamına ulaştıktan sonra başlayan bu nefs tezkiyesi olayıyla nefsin kalbini %51 nurlarla doldurur. Burası ruhunun Allah'a ulaştığı yerdir.

Kur'an-ı Kerim'in lafzı daimi zikre kadar lafız olarak gider. Her kademe için, envare kademesi için, devame kademesi için, mülhime kademesi için, ruhun, veçin ve nefsin teslimi konularında her kademede bir lafza karşılık bir ruh söz konusudur. Öyleyse nefsi emmare, levvame, emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye ve taske, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde lafz ve ruh, lafız ve ruh beraberce hareket ederler.

Kelime yapısıyla Kur'an-ı Kerim'in ruhu, lafızla ruh her zaman birbirine eşit değildir. Lafızdan çıkarılan manayla ruh birbirini tutmayabilir. Birbirinden farklı sonuçlara yol açabilir. İşte ruhun lafzı açtığı müesseselere baktığımız zaman ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı bu muhtevayı ifade eder.

Lafız kelime manasıdır. Ruh bu kelime manasının arkasındaki gerçek hüviyetidir. O kelimenin, o kaidenin gerçek hüviyeti. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi demektir. Bu bir lafızdır. Ama bu lafzın ruhuna girdiğiniz zaman 7 tane kademe çıkacaktır karşınıza. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Her birinde %7 aklanma söz konusudur afetlerden. Nefsin kalbinin neticede tamamen Allah'ın nurlarıyla %51 dolmasını ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu bapta ortaya koyduğu realite, o isimlerin muhtevasının ötesindedir. İsimler emmareyi, levvameyi ifade eder. Nefs-i emmare, nefsin tamamen şeytan emrinde olduğu bir devre. Levvame, nefsini kişi kınamaya başlamıştır. Mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Mutmainne, kişi doyuma ulaşmıştır. Radiye, Allah'tan razı olmuştur. Mardiye, Allah da ondan razı olmuştur. Tezkiye, nefsinin kalbine %51 nur doldurarak kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Vuslat, konunun ruhudur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuğun Allah'ta son bulmasıdır. Bu ruhtur. Lafızın adı vuslattır. Vuslat, ruhun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hep lafzından hareket ediyorlar sevgili kardeşlerim. Ve lügat manalarını söylerseniz bundan bir neticeye ulaşamazsınız. Takva nedir diye size sorarsam, takvanın lügat manası korkmak, sakınmak, çekinmektir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı takva söz konusudur. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişi birinci takvadadır. Ondan evvel takva ile alakası yoktur. Kişi Allah'tan korkar ama takva sahibi değildir. Korkması, bizim anladığımız fizik anlamda bir korku, o kişinin Allah'tan korkması halinde takva sahibi olması söz konusu değildir. Herkes Allah'tan korkar. Ama takva sahibi olabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle sağlanan bir müessesedir. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz sizin Allah'tan korkmanız hiçbir işe yaramaz. Siz takva sahibi olamazsınız diyor. Mürşide tabiyet de yeni bir takvayı ifade ediyor. Ya eyyühellezine ettekullâhe ve ebtegû ileyhin vesilete diyor Allah Teala. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, işte o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin.
Ne oldu? Mürşidi Allah-u Teala'dan istemek de ikinci bir takvayı ifade ediyor. Bunun gibi ardı ardına takvalar geliyor. Ruhu Allah'a ulaştıran kişi de takva sahibidir. Ama bu üçüncü takvadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü takvanın sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci takvanın sahibidir. İrşad olan kişi altıncı takvanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci takvanın sahibidir. Resul olup da Nebi olmayanlar sekizinci takvanın sahipleri. Nebi Resullerse dokuzuncu ve en üst takvanın sahipleridir. Ne oldu? Takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak demek. Ve insanlar bizim Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, meallerine bir göz atarsanız sevgili kardeşlerim, nerede takva kelimesi geçmişse yedi kademenin yedisi de ayrı bir takvayı ifade eder. Ama nerede takva kelimesi geçmişse bu sevgili Kur'an-ı Kerim meali veren kardeşlerimiz oraya hep Allah'tan korkun diye yazmışlar. Oysa ki söylediğimiz anlamlar 28 basamaklık bir İslam merdiveninin devamlı daha üst boyutlara ulaştığı yerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci takvanın sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci takvanın sahibidir. Ancak ruhu Allah'a ulaştığında, Allah'a ulaştığında üçüncü takvanın sahibidir. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü takvanın sahibidir. Nefsini teslim ettiğinde beşinci takvanın sahibidir. Muhlis olduğu zaman altıncı takvanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci takvanın sahibidir. O kişinin Allah-u Teala tarafından Risalete tayini doğmadan evvel onun Risalete seçilmiş olmasını ifade eder. Bu sekizinci takvadır. Bir de peygamberler vardır. Nebiler, nübüvvet meclisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tamamlanmıştır. İşte nebiler dokuzuncu takvanın sahipleridir. Daha ötede kimse yok. En üstün seviyede nebiler var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir takva kelimesine bakıp da onun hep Allah'tan korkmak olarak sadece değerlendirilmesi, Kur'an'ın ruhunun hiç bilinmemesi sebebiyle hüküm fermadır. Bu kelime gerçekten korkmak, sakınmak, çekinmek anlamlarına gelir. Ama 28 basamağa konuyu dağıttığınız zaman 7 safhanın 7'si içinde ayrı ayrı takva kademelerinin var olduğunu görürsünüz. Öyleyse bilmiyorsa kişi Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa lafzından hareket edecektir ve o kişi kendisinin takva sahibi olduğunu söyleyecektir. Kelime yapısı itibariyle ayetlere kelimesi olarak bakarsanız hep aldırmışsınız. Muhlis olmanın lügat manası halis olmak demektir. Ama nefsin kalbi bir evvel kademede de halis. Ulu'l-Elbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yok. Bundan bir üstteki makam, muhlisler makamı, ihlas makamı, nefsin kalbi birincisinde 7 mertebe müzeyyen, İhlas makamında 14 mertebe müzeyyen. Salah makamında 5 mertebe daha ilave ediliyor. 19 mertebe müzeyyen. Ancak o zaman irşat makamına tayin oluyor kişi. Allah Teala'nın dizaynında Allah'ın tarifleri var.
İrşad yolunu kendinize yol edinmek mecburiyetindesiniz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, irşad yolunu yol edinmemiştir. O gay yolunu seçmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ve insanların Kur'an'a verdiği manaların standartları içinde İslam'ın 5 şartını ele alırsanız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu 5 tane şartı uygulayan kişi Allah'a öyle bir güvenin sahibi oluyor ki, kişi gerçekten kendisini cennete gidecek zannediyor. Çünkü ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yapıyorsa, bu İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa, İslam'ın 5 şartı olduğuna göre, İslam'da Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre, bu kişi 5 şartı yerine getiriyor ve de o kişi Allah'a teslim olan kişidir. Nüfus kağıdında herkesin İslam yazıyor. Müslüman yazıyor veya ister İslam yazsın, ister Müslüman yazsın. Bu teslim olan demek. Hele Müslüman kelimesi ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi de Allah'a teslim etmek demektir. Ama lügat manasına hareket edildiği için Müslüman inanan manasına kullanılıyor. Herkesin nüfus kağıdında yazıyor. Tabii ki Hazreti İbrahim Allah Teala Müslüman'dan bahsettiği zaman Hazreti İbrahim'in bulunduğu ortamda bir tek aile çıkıyor. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim ederek gerçek Müslümanlardan olmuş. Lafsi manasıyla değil, lügat manasıyla değil. Gerçek hüviyette Kur'an'daki 28 basamaklık bir diziyi takip ederek. İşte hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım diyenlere deyin ki siz daimi zikre ulaşmadan ihlasla namaz kılamazsınız. İhlasla namazı sadece muhlisler kılar. Muhlislerse sadece nefslerinin kalbi afetlerden tamamen temizlenenler değildir. Bu temizlenmenin 14 mertebe olması halinde kişi muhlis olur. Sevgili kardeşlerim, lügat manasından hareketle hiçbir yere varmak mümkün değildir. O lügat manasının Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'in hüviyetine bakacaksınız. Bir defa 28 basamağı mutlaka çok iyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu basamaklara göre kelimelerin yapısı yerli yerine oturacaktır. Nasıl bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşidine ulaşıp tabi olursa, herhangi bir mürşide, o tabiyet bu kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir değişiklik olmaz kişide. Kişi zikir yapar, Allah'ın kadından nur falan gelmez. Öyleyse Allah Teala ancak zikirle insanların kalbine nur gönderdiğini söylüyor. İnsanlar Allah'ı zikrettikleri takdirde böyle bir sonuca ulaşabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın lafzından hareketle muhtevayı kurtaracağını zannedenler hiçbir şeyi kurtaramaz. Cehenneme odun olurlar. Bir insan ben takva sahibiyim diyerek takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz.
Kişi derse ki ben Allah'tan korkuyorum ve takva sahibiyim, bu boş bir hayaldir.

Veli kelimesi, evliya kelimesi, dost demek. Kişi zanneder ki İslam'ın beş şartını yerine getirdiği zaman Allah'ın dostu olmuştur. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartıyla Allah'ın dostu olamaz. Teslim kelimesini ele alalım. Teslim ruhun teslimidir. Fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. İradenin teslimidir. 22. basamakta fizik vücut teslim olur. 25. affedersiniz. 22. basamakta ruh teslim olur Allah-u Teala'ya. Bizatihi Allah'ın zatına ulaşarak. 25. basamakta fizik vücut teslimidir. Teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 27. basamağın 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. Teslim olan demektir manası. Bir de insanlara bakıyoruz. La ilahe illallah diyen Müslüman olur diyorlar. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyen Müslümandır diyorlar. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah demek kimseyi Müslüman kılmaz. Müslüman ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bir kişinin kendisini nüfus kağıdında Müslüman yazıyor diye Müslüman zannetmesi, onun sadece lügat manalarından hareket ettiğini gösterir. Allah Teala mümin kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O iman eden demektir. Piyasada insanlar şunu söylerler hep. Mümin mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kalbinde zerre kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Neden? Onlara demişler ki Allah'a inanan kişi mümindir. Müminlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Oysa ki bakıyoruz, inanmak kimseyi cennet sahibi kılmıyor. Kişi Allah'a inanıyor ama o inandığı Allah

mümindir. Mürşidine ulaşıp tabi olanlar da mümindir. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar da tabidir. Fizik vücutlarını teslim edenler de, nefslerini teslim edenler de, iradelerini Allah'a teslim edenler de, bu arada ihlas sahibi olanlar, muhlis olanlar da, hepsi mümindir. Oysa ki her biri daha üst kat cennete gideceklerdir. Ve de müminlerin öyle bir kademesi vardır ki, bunlar Allah'a inanırlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Kur'an-ı Kerim onları mümin olarak kabul etmiyor. Onların kalplerine, onların kalplerinde iman yoktur diyor Allah-u Teala. Kimin kalbinde iman yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin, hiç kimsenin kalbinde iman yoktur. Ne zaman kişinin kalbine iman girer? Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ama nefsin kalbinin %51 nurla dolması halinde o kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir mümindir. Sonra fizik vücudunu teslim eden mümin olacaktır. Sonra nefsini Allah'a teslim eden mümin olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim eden mümin olacaktır. Hepsi mümindir ama her biri daha üst makamı ifade ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Habibim, o kişilerle Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim eden insanlar, onlar salihlerdir diyor Allah-u Teala. Kişi her teslimde daha üst boyutta bir takvanın, daha üst boyutta bir huşunun sahibi olur. Daha üst boyutta bir imanın sahibi olur. İman, inanmak demektir. İnanmak 8 kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah-u Teala'ya inanan bir kişi hiçbir zaman cennete ulaşamaz. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir, bir daha çıkmamak üzere. Ama mümin Allah'a inanıyor. İnanıyor ama o insanların zannettiği gibi Allah'a inanıyor diye o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse kavramlarla onların Kur'an-ı Kerim'deki skalaya göre, Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağa göre o tarifler birbirinden çok farklı hüviyetler gösterir. Amin olmak da, yani iman, mümin olmak da 7 kademedir. Söylediğimiz gibi her Kur'an-ı Kerim kavramında bu 7 kademe mutlaka yer alır. 7 kademe mümin vardır. 7 kademe amin olmak vardır. 7 kademe takva sahibi olmak vardır. 7 kademe huşu sahibi olmak vardır. Böylece lügat manalarının kişiyi hiçbir yere ulaştırmasının mümkün olmadığını görüyoruz. İnsanlar Kur'an'dan bir kavramı öğreniyorlar. O kavramın gereğini yerine getirdikleri zaman diyorlar ki biz tamam, doğru cennete gideceğiz. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Hangi çeşit bir ibadeti yaparsa yapsın. Amel-i salat deyince insanlar bütün ibadetleri

ve amel-i salihat olarak değerlendiriyor. Oysa ki amel-i salihat nefsin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştiren bir ibadet türüdür. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat nurları göğsüne gelir, kalbine ulaşır, kalbine yerleşmeye başlar. Nefsin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman o kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş olan bir insandır. Öyleyse herkes Allah'a teslim olduğunu iddia edebilir. Ama bu iddialar bir şey ifade etmez. Öyleyse herkes Allah'a teslim olduğunu iddia edebilir. Ama Allah'a göre bu bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Ben ruhumu Allah'a teslim ettim demekle ruhum Allah'a teslim olmaz. Nefsimin kalbinde %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet olarak teşekkür etmezse, nefsimin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla aydınlanmazsa, kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş olmaz. Ermiş evliya da olmaz. Böylece Kur'an-ı Kerim'in kavramlarına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın her söylediği mananın farklı bir boyut kazandığını görüyoruz. Yusuf 108'de Allah-u Teala diyor ki Habibim, Allah'ı de ki, Allah'ı kalp gözünde görenler, kimdir Allah'ı kalp gözüyle gören? Allah'ı kalp gözüyle görenler, salih makamının 5. kademesine ulaşanlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah'ın zatını görebilirler. Rü'yetullah olmak o zaman mümkündür. O zaman zaten Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mevzun kılının cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Emriyle irşat makamına tayin eder. Öyleyse bu kişinin Allah'a ulaşmayı dinemedikçe zikir de yaptığını düşünün. Aslında zikir yapmış olmaz. Namaz kıldığını düşünün. Namaz kılmasa bir şey ifade etmez. Bu kişi İslam'ın 5 şartını yerine getirse ama Allah'a ulaşmayı dinemese hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği dizayna lazım gene önemi vermedikçe hiçbir zaman lafızdan hareketle hedeflere giremezsiniz. Mutlaka ruhun manasına nüfuz edeceksiniz. Kelime manasından gittiğiniz zaman her şey karmakarışık olur. İşte kelime manasına gidenler hidayet nedir diye sorduğumuz zaman hidayet diyorlar, doğru yoldur. Peki sırat-ı müstakim nedir diyoruz? Ona da doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyoruz? Bu doğru yolun nereye götürdüğü konusunda bir fikrin sahibi değiller. Çünkü onlara göre insan ruhu hayattayken, o kişi hayattayken asla Allah'a ulaşamaz. Ve ancak kişi öldükten sonra onun ruhu Allah'a ulaşır. Böyle zannediyorlar. O zaman tabiatıyla vuslat konusundaki bütün her şeyi
gizlemiş oluyorlar, ketmetmiş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e ard arda kavramlar koymuş. Zikir kelimesi lügat manasıyla hatırlamak demek. Ama zikrullah Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. İkisi birbirine eşit mi? Alakası yok. Öyleyse ne tarz bir olaydan bahsediyoruz? Ne tarz bir olay? Kavramları ruhuyla tanımak mecburiyetindeyiz. Kur'an'da ihtiva ettikleri manayla tanımak mecburiyetindeyiz. O manaya dayalı olarak onları değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Onların gerçek hükmü ancak bu standartlarda oluşur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim olarak Türkiye'de 22 ayrı kişinin veya grubun yazdığı Kur'an-ı Kerimler satılıyor. Hepsini aldık, hepsini inceledik ve gördük ki hep Kur'an-ı Kerimlerde lügat manalarından gidilmiş kelimelerin öyle olduğu için de Allah'ın söylemek istediği ya da işaret ettiği anlamlar bütünüyle kaybolmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala vuslat dediği zaman insan ruhunun Allah'a vasıl olması gelir. Onunla ancak hedefe gidebilirsiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh diyor ki, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Neden ulaşacaklar? Çünkü amini olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişlerse ne olur? Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesi söz konusu olur. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşırsa Allah onları kendisine, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse lafız ve ruh, birbirinden tamamen ayrı kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'deki 6 safhanın bir lafzı, bir ruhu vardır. Ama 7. safhada, yani salâ makamında bir lafız var, aynı lafız. Ama o lafızda 7 tane kademe yerleştirilmiştir. Ulu'l-Elbab makamında Allah Teala kişiye yer katlarını gösterir. Yani cehennemleri gösterir. 7 tane cehennem, 7 cehennem katını oluşturur. Bu 7 tane cehennemin dizaynında Allah Teala her kat cehenneme
ayrı bir isim vermiştir. Ne yapılırsa hangi cennete gidileceği, ne yapılırsa hangi cennete girileceği Kur'an-ı Kerim'de bütün açıklığıyla yer almıştır. İradesini Allah'a teslim eden kişi de cennete gidecektir. Ama yedinci kat cennete. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ondan sonraki herhangi bir noktaya ulaşamadan ölmüş olan bir kişi de cennete gidecektir. Ama ilk kat, birinci kat cennete girecektir. Öyleyse ikinci kat cennete girenler, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra müşriklerine ulaşıp da tabi olanlar, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden daha üstündürler. Çünkü onlar ikinci kat cennete gideceklerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde ulaşılan bir sonuç görüyoruz. Her kavram eğer yedi kademe taşıyorsa yedi kademe de birbirinden mutlaka farklı olacaktır. O kavramın hangi kademelere ait olduğu gelen ayetin genel durumundan açıkça belli olur. Değerlendirmeyi ona göre yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman lafzı ve ruhu önem derecesine göre ayırırsak lafzın hiçbir değeri kalmıyor. Önemli olan Kur'an'ın ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin yedi tane kademe göstermesi bir vaka iken, yedi kademeye göre de Kur'an-ı Kerim'de ayet mevcutken, bunu sadece Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak olarak aldığınız zaman büyük bir yanılgıya düşmüş olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sessiz olun. Kur'an'ın lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasının neye göre değerlendirileceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki yedi safayı da öğrenmiş ve herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Mürşide ulaşıp tabiyet iki. Ruhu Allah'a ulaştırmak üç. Fizik vücudu Allah'a ulaştırılmaz fizik vücut teslim edilir. Fizik vücut gene bu dünyada yaşamasına devam eder ama Allah'a teslim olmuştur. Dört. Nefsi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudu teslim etmek Allah'a, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve irşada memur ve mezun kılınmak. Her biri ayrı bir kademeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Kur'an'ın lafzını sakın önemli bir şey zannetmeyin. Bu lafız gerçek bir anlam taşımaz. Önemli olan Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Her biri ayrı bir kademeyi gösterir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu birbirinden ayrı kavramlardır. Ruhu öğrenmeye çalışın. O zaman yedi basamağında hususi, yedi kademinde hususiyetlerini başkalarından daha fazla öğrenmiş olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
El-Fatiha ve as-salavat. Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik vücut teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim yedi sabah dört teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kul olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimiz yaratılma açısından Allah'ın bir mahlukuyuz. Sadece bir mahluk. Allah'ın yarattığı sonsuz mahlukatı var. Ama bunların arasında da en üst noktada yaratılan bir mahluk var ki o insandır. İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Gerçekten geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman insanların ibadetle meşgul olan kişiyi abidleri de abd olmakla karıştırdıklarını görüyoruz. Abid, ibadet eden kişidir. İbadet yapan herkes abiddir. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an ayetlerinde kul olmakla açıkladığı nokta ibadet değil. O ibadetlerle Allah'ın istediği hedefe ulaşmak, yani abd olmaktır. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eğer geleneksel din tatbikatına göre bu ayeti mealini söylersek, insanları ve cinleri başka bir şey değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Hayır sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği mana bu ayet-i kerimede nedir? Ben insanları ve cinleri bana kul olsun diye yarattım. Kul olmanın dışında başka bir ayetle, gayetle yaratmadım. Şimdi eğer konu sadece ibadet olsaydı, bugün geleneksel din tatbikatının içerisinde çoğu insan ibadet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ülkemiz itibariyle konuşursak, İnsanların belki yarıya yakın bir kesimi ibadet ediyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama mutluluk açısından olaya baktığımız zaman yapılan istatistikler ülkeler içerisinde mutluluk sıralamasında ülkemiz en sonda yer alıyor. O halde kul olmakla mutlu olmak arasında bir ilişki var mı? Evet. Kimdir mutlu olanlar? Kul olabilenlerdir. Her ibadet yapan insan mutlu olabilir mi? Ne yazık ki hayır. Bugün ülkede bir araştırma yapacak olursak, herkese şu suali tevcih edersek, sen ibadetleri yapıyor musun? Alacağımız ortak cevap insanların çoğundan, çoğu demeyelim, yarı yarıya. Bizim ülkemiz aslında %99'u Müslüman, kendisini İslam dininin muhtevası içerisinde değerlendiriyor. Ama bunun ibadet yapan kesimiyle konuşursak yarı yarıya kabul edelim. Ama acaba bu yarı yarıya ibadet yapan insanlar mutlu mudur? Ne yazık ki hayır. Alacağımız cevap hayır. Her devirde insanların ancak %10'dan azı Allah'ın istediği hedefe ulaşmaları sebebiyle en az dünya saadetinin yarısını ve ahiret saadetinin 3. kat cennetine sahiptirler. Ama bunlar kimlerdir derseniz, bunlar Allah'a kul olabilenlerdir. Öyleyse her ibadet yapan kişi abittir, abd değildir,
Ama her abd mutlak surette abittir. İbadetler vasıta emirleri içeriyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 tane vasıta emri görüyoruz. Bu vasıta emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Arkasından Allah'ın ibadetlerin sultanı diye zikrettiği zikir geliyor. Arkasından oruç, namaz, hac, zekat vesaire. Bütün bunların hülasası 7 vasıta emirle Allah Teala kul olmayı bizler için hedeflemiş. Kul olmak aynı zamanda mutlu olmaktır. Ancak kul olabilenler mutluluğu yaşar. Ama sadece dini ibadet standartları içinde değerlendiren insanlar hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, ne yazık ki kul olmadıkları takdirde bu mutluluğu yaşayamazlar. Şimdi Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse kul olmanın şartlarından bir tanesi, kul olanların duasını Allah kabul ediyor. Kul olmanın şartlarından bir tanesi de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Bir tarafta dua var, bir tarafta ruhun yükselerek Allah'a ulaşması var. Yaratılış açısından Resulullah'ın vaaz ettiği bu hadisi bir analiz edelim. İnsan yaratılışı üzerinden. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. İnsanın kalıbı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi berzah aleminde olan nefsimiz. Ve nefsin ve masevaha. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet vesaire. Fizik beden ve nefs itibariyle insanı düşünecek olursak, devamlı mutsuzluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatı, peşinden de ölüm sonrası hayatta gideceği sonsuz bir cehennem azabı söz konusu. Ama Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık olarak insanı yaratmıştır. İnsanı insan yapan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Summa sawaha ve nafaha fihi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, insan kendisinden önce yaratılan gayb aleminin varlıkları cinlerden üstündür. İblis, şeytan bir cindir. Cin olduğunu 3 ayet-i kerimeden anlıyoruz. 1 Hicr 27, 2 Araf 12, 3 Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bu 3 ayet bize kesinlikle Allah'ın emrine isyan eden, secde emrinin yerine getirmeyen iblisin bir cin olduğunu buyuruyor. Öyleyse eğer Allah Teala ben insanı yarattım, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey cinler ve melekler secde edin dediği zaman, evet, demek ki bu secde olayıyla kesinlikle insan cinlerden üstündür. Ve iblis bu hakikati bilmediği için Allah'ın emrine isyan etmiş ve Allah'ın huzurundan kovmuş. Gelelim insandan önce yaratılan meleklere. Allah Teala meleklerden üstün kılmış insanı. Nitekim meleklerin itirazı, kan dökecek, fesat çıkaracak birisi olarak nasıl insan bizden üstün olabilir ya Rabbim deyince, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala esmalarını öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, meleklere aynı esmalar sorulunca meleklerin cevabı
Subhaneke la ilmen la illa ma alemtena. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yok. Öyleyse Allah-u Teala insana verdiği üstünlük açısından bir açıdan da Allah insana esmaları öğretiyor. Allah'ın 99 esması. Fakat insanı üstün kılan bu esmaların kendisine öğretilmesi değil. Bu ekstradan bir şey. Allah'ın zatından üfürülen ruh. Ve Allah-u Teala ثُمَّ سَوَّاهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler ona secde edin. Öyleyse tek bir nokta itibariyle yaratılan insan cinlerden üstün, yaratılan insan meleklerden üstün. Kısacası eşref-i mahlukat olarak Allah insanı yaratmıştır. Ama Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا لَهُمْ عَيُّنُونَ لَا يُبْسُرُنَا بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Teala cin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hem en şerefli varlık olarak Allah Teala insanı yarattığını buyuruyor. Hem de hayvanlardan daha alt derecede olduğunu da ayette açıklıyor. En üstün varlık olmanın arkasında ne var? Şimdi hemen tekrar o Resulullah'ın hadisini devreye alalım. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kimdir her şeyden üstün olanlar? Kul olanlar. Ama kul olmak bedava bir olay değil. Hepimiz yaratılış açısından mahlukuz. Allah bizi bir bitki, bir ağacı, başka bir hayvanı, başka bir nesneyi yarattığı gibi biz de Allah'ın bir mahlukuyuz. Allah bizi yaratmıştır onun mahluku olarak. Ama bu ayet-i kerimede kul olmak noktasına işaret ediyor ve insanı üstün kılan olay Allah'a kul olması noktasındadır. Şimdi Allah'ın zatına en yakın olanlar kimlerdir derseniz, Allah-u Teala bu konuyu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde açıklıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُ وَلَنَا عَابِدِينَ. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Dikkat edin, buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlar bize kul oldular. Şimdi hayırlar işlemek. Demek ki her hayır işlemek bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Vasıta emirlerin hangisini yaparsanız size derecat kazandırır, bir vasıtadır. Ama buradan gaye bu vasıtaları yerine getirerek kul olmaktır. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ilk cuma hutbesinde minbere çıkar çıkmaz hangi ayet-i kerimeyi okuyor? Zümer 54'ü. وَاَنِيبُ لَعْرَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَيَتِكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تُمْسَرُونَ. Rabbinize yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de alt teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Sevgili kardeşlerim, demek ki bizim yaratılış hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımını almadan hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Evet, Allah'ın yardımı. Sümalatını söylüyorum. Şu anda sorsam size Allah'tan yardım isteyiniz, aklınıza ilk ne gelir? Ne gelir söyleyin bakalım. Tabii ki dua gelir. Yani siz el açtığınız zaman ne diyorsunuz Allah-u Teala'ya? Bu konuda ya Rabbim ben senden yardım istiyorum.
Bana bu istikamette yardım et. Vesaire. Öyleyse her duanın kapsamında Allah'tan yardım istemek vardır. Fakat Allah Teala herkese yardım eder mi? Hayır. Allah Teala kişi Allah'a dua ediyor ama Allah Teala onu yardıma ehil görmüyor. Kimdir duasını Allah'ın kabul ettiği? Kimdir Allah Teala'nın duasına icabet etmediği? Allah'ın duasını kabul ettiği kişi ruhun talebine uyan kişidir. Hangi noktada ruhun talebine uyarak Allah'tan bir şey istiyorsanız bilin ki Allah duanızı kabul ediyor. Evet, tekrar ediyorum. Yani kabul olunan dualar ruhun talebi istikametinde olan dualardır. Diyelim ki nefsinizin istikametinde siz Allah'tan dünya istiyorsunuz. Allah Teala git diyor nereye? Ne isteğin varsa hepsini topla. Bizden dünyayı isteyenlere bir veririz ama onun ahirette neyi yoktur? Nasibi yoktur. Yani dünyalıkla hiç kimse mutlu olamaz. Hiç kimse. O zaman sabahtan akşama kadar dünyalık talep edin. Allah Teala git neyi alıyorsan al ama ahirette bir nasibin yok. Ama Allah Teala bizden kim dünyayı ile birlikte ahireti isterse biz onu ikisini birden veririz. İşte Bakara suresinin 201. ayet-i kerimesinde her zaman namazlardan sonra okuduğumuz bir dua var. Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. Bakara suresinin Rabbimiz bize dünyada verdiyenlere veriyor ama ahirete nasibi yok. Ama Bakara 201 kim bizden dünya ile birlikte ahireti de isterse ve minhum men yekulu rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. Şimdi dünyada hasene isteyenler kimlerdir? Dünyada hasene isteyenler kazancının, dünya kazancının bir kısmını Allah'ın emrettiği biçimde kullanan insanlardır. Örneğin çiftçisiniz, ekinizi ekmişsiniz, kazancınız var. Allah Teala onun 1/40 veya %2,5 vermenizi istiyor. Tasavvufa girdiyseniz %2,5 bir toplam %5 vermenizi istiyor. Vermeyebilirsiniz. O zaman siz dini yaşadığınızı zannedersiniz. Ama asla dini yaşayamazsınız. Nitekim Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zekatı olmayanın namazı yoktur. Zekatı olmayanın orucu yoktur. Zekatı olmayanın dini imanı yoktur. Zekat nedir? Zekat aslında Allah'ın hakkıdır, kul hakkıdır. Hani temel komşularına bakıyor. Bakıyor ki Allah onlara bol bol ürün veriyor. Kendi arazisinden hiçbir şey çıkmıyor. Allah'la bir anlaşmaya giriyor namaz secdede. Diyor ki ya Rabbim herkese veriyorsun ama bana hiç yok. Şimdi gel seninle bir anlaşma yapalım. Onlar sana %2,5, 1/40 falan veriyor. Hayır. Birisi benim, birisi senin. Yarı yarıya. Tamam mı? Tamam. Allah'la konuşuyor. Anlaşmayı imzalıyorlar. Hakikaten de temelin ektiği arazi öyle bir ün veriyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Harman yerinde bu senin, bu benim, bu senin, bu benim ama bir de bakıyor. Allah'ınkine bakıyor çok müstebede bir büyük öbek. Kendinkisi küçük küçük. Ve nefs devreye gidiyor diyor ki ekerken yok idin. İçerken yok idin. Ne diye şimdi seninle paylaşayım diyor. Tabi Allah Teala bunları duyuyor herkesle beraber. O sırada temel bunları yaparken bir yağmur, bir kar ve fırtına alabildiğine temel harman yerinden kaçıyor bir mağaraya sığın diyor. Tabi o sırada yıldırımlar çakıyor. Diyor ki yağdırdın, sele verdin. Estirdin, yele verdin. Şimdi fenerle beni arıyorsun diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman Allah bizimle beraber. O yardıma ehil olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Mutlaka Allah'ın emirlerine uygun bir hayatı yaşamamız lazım. Kazancımızı da ona göre. Şimdi tekrar o hadisi devreye alabilirsek, zekatı olmayanın gerçekten
dini yok. Zekat Allah'ın hakkı, yani kul hakkı. Allah'ın hakkı demek Allah'ın bizim malımıza ihtiyacı mı var? Hayır, çünkü her şeyin sahibi o. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı olmaz, orucu olmaz, hacı olmaz, cihadı olmaz ve imanı yoktur. Zekat Allah'ın hakkıdır kazancımıza. Zekat aynı zamanda kul hakkıdır. Çünkü Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama kulların ihtiyacı vardır. Ve Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? İn tensurunallaha yensurekum ve yusabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. E kul diyor ki ya Rabbim, senin yardıma ihtiyacın var mı ki? Tabii ki yok. Ama Allah Teala diyor falan yerde bir kulum var. Ona yardım ettiğin zaman bana yardım etmiş oluyorsun. O hastayı ziyaret ettiğin zaman beni ziyaret etmiş olursun. Yani kısacası kendisimizin dışındaki herkes Allah'ın yardımına ehil bir kuludur. Ve ona yardım ettiğimiz zaman Allah Teala o yardımı kendisine kabul ediyor. Öyleyse bu açıdan olaya baktığımız zaman kimdir kul olanlar? Allah'tan yardımı alabilenlerdir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zümer 54'ü okuduğu zaman ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehun kabliyetikum el azab sümme la tunserun. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse Allah'ın yardımı nerede varsa kesinlikle bizim için azap yoktur. Allah'ın yardımı varsa mutluluk vardır, huzur vardır, saadet vardır. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz yaratılış açısından Allah'ın mahlukuyuz. İşte Habe soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış açısından diyor ki tamam, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir mahlukuyuz. Ama kul olmak bir hedefi gerçekleştirmektir. Kul olmak duanın kabul edilerek. Şimdi buraya dikkat edin. Tekrar ediyorum. Duanızın kabulü ancak ruhunuzun talebine uymakla mümkündür. Nitekim Hazreti Ali bir sözünde diyor ki radıyallahu anh, ruha dön, metalibini olgunlaştır. Talep tekildir, metalip çoğuldur. Yani ruhun taleplerini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Allah Teala'nın nefsimizin manevi kalbinde afetlerin yerine ikame etmemizi istediği şey ne? Faziletlerdir. 19 fazilet daim zikre ulaştığımız zaman. Unutma ki diyor, cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepimiz bu dünyada insan olmaya geldik. Belki diyeceksiniz ki, ya ben insan değil mi hocam? Herkes insan mı? Ne diyorsunuz? Şimdi Araf 179'u okuyalım. Bakalım kimdir insan, kim insan değil. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kalpleri var, fıkıh etmezler. لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُونَ بِهَا. Gözleri var, görmezler. لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Şimdi kalbi var, fıkıh etmeyen, gözleri var görmeyen, kulakları var işitmeyen, bu kişi insan mı? Evet. Dilim var mı söylemeye, ama ayet-i kerime diyor ki onlar hayvanlar gibidir. Öyleyse bizim insan olmak gibi bir görevimiz var. Sayın Nusa Hazretleri çok güzel tespitte bulunuyor. İman insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. Öyleyse eğer iman bizi insan edecekse, bu iman ne menen bir şeydir? Bu iman ruhun talebine uymaktır. Nerede ruhun talebine uyuyorsanız duanız kabul olunuyor. Nerede nefsinizin talebine uyuyorsanız orada da Allah Teala sizi şeytanla baş başa bırakıyor. O zaman çok kardeşimiz ben nasıl Allah'tan ne istemeliyim diye soruyor. Allah'tan ne isteyeceğiz? Allah'a ulaşma dileğini isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Allah'ın teyit mürşidi isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Ruhumuzun teslimini isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Fizik vücut teslimi ya vesaire. Bütün bunlar Allah'ın talepleri değil mi? Allah bizden bunları istemiyor mu? Evet, 7 tane safa farz emirler var. Ona bakalım beraberce. Yani ruhun her talebi kimin talebidir? Kim söyleyecek?
Allah'ın talebi. Ruhunun her talebi Allah'ın talebi. Başka bir ifadeyle ifade edelim. Allah'ın her talebi neyin talebidir? Ruhun talebidir. Evet, Allah'ın her talebi de ruhun talebidir. Öyleyse duanızın kabulünü istiyorsanız ne yapmanız lazım? Mutlaka ruhun talebine uymanız lazım. Şimdi Bakara 186'yı bu açıdan inceleyelim. İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun ucubu daveti da iza dahani felyestecibuli vel yuminu bile alem yaşudum. Kullarım sana benden sordularsa, bakın kullarım diyor. Sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Allah'ın davetine, Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve hepimizin hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala kesin emretmiş. 12 farz emirle. O zaman sevgili kardeşlerim, kimin duasını Allah kabul ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyen. Şimdi o hadisi bir kere daha analiz edelim. Şekil üzerinde tabii. Üç vücut serbest iradenin sahibiyiz ve Allah Resulü kul olmak duanın kabul edilir. Allah Teala kimin duasını kabul ediyor? Ruhun talebini oyun. Çok güzel. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. Ama kimin ruhu Allah'a yükseliyor? Nefs tezkesi yapan kişinin. Kimin kalbinde 107 fazile zikirle birikmişse onun ruhu birinci gök katına yükseliyor. Kimin kalbinde fazilet %14'e ulaşmışsa onun ruhu ikinci gök katına yükseliyor. Kimin kalbinde fazilet %21 olmuşsa 3 kere 21 ruhu üçüncü gök katına yükseliyor. Yani kalbimizdeki faziletlerin birikimi ruhumuzun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, kul olmak alelade bir olay değil. Kul olmak, fizik bedenin içerisinde Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah'a yükseltmek, Allah'a ulaştırmaktır. Kul olmak, Allah-u Teala'nın nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirmektir. Nefsimizin yemini, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine faziletlerin geçirilmesidir. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Nefse yönel, faziletleri tamamla. Unutma ki cisminle, fizik vücudunla değil, nefsinle insansın. İnsan olanlar var, bir de insan olmayanlar var. Ne insanı insan eder? İman insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. O halde iman nedir derseniz, iman dünya hayatını yaşarken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. O halde sevgili kardeşlerim, yaratılış açısından hepimizin Allah'a kul olduğunu, Allah'a kul olması gerektiğini hiç unutmayın. Hani Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün emir ve nehirlerde Allah bunları yapmamızı istiyor. Bunları yapın, şunları yapmayın, bunları yapın, şunları yapmayın. Ama Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün Kur'an'ın ayetlerinde Allah'ın bizden istedikleri var. Fakat bir süre farklı. O süre nedir? Fatiha suresi. Fatiha suresinde nedir? Fatiha suresinde biz Allah'tan ne istiyoruz? Kim söyleyecek? Biz Allah'tan ne istiyoruz? Evet sevgili kardeşim. Biz Allah'tan kul olmayı istiyoruz. İsterseniz beraber bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd. Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ederek bize verdikleri her şeye karşı bizim Allah'a verdiğimiz bedel nedir? Hamd'dir. Onun bütün manevi bize verdiği rızıklara hamd etmemiz lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve bu açıdan bakıldığı zaman hamd alemlerin Rabbinedir. Bu alemlerin içerisinde ne var? Bizim berzah alemimiz var, cinlerin gayb alemi var, cinlerin berzah alemi var. Meleklerin emri alemi var, zulmani alem var ve daha ötesi daha ötesi yaratılmayan alem hepsi var yani. Sadece zahiri alemde bize verdiklerine ne yapacağız? Kim söyleyecek? Şükredeceğiz. Rahim, Rahman esmasıyla tecelli ederek bize verdiklerine ne yapacağız? Şükredeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim,
O Rahmandır ve Rahim'dir. Maliki Yevmi Din. Din gününün sahibi. Din günü nedir sevgili kardeşlerim? Din günü Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarif ediyor. Günahlarımızın mağfiret edilmesini umduğun gün hangi gündür o? Din günüdür. Allah Teala bu hakikati bize bildiriyor. Öyleyse günahlar ne zaman mağfiret oluyor? Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Din gününün sahibi. Hakikaten o günün sahibi Allah. Ve diyoruz ki bakın din günü. İyyâke nâbudu. O gün sana kul oluruz. Ve iyyâke nesteyn. İstihaneyi senden o şey isteriz. Niçin? Ehdine sıratel müstakim. Yani sana kul oluruz. Şimdi buraya çok dikkat edin. O Peygamber Efendimiz'in hadisiyle de birleştirin. Sana kul oluruz ama kul olmak iki kanadı içeriyordu. Birisi duanın kabulü, iki nefsin tezkiyesi. Öyle değil mi? Nefsin tezkiye olması lazım ve ruhun yükselerek Allah'a ulaşması lazım. İşte İyyâke nâbudu. Sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi mürşidimizi kimden isteriz? Mürşid gelmeden evvel biz nefsimizi tezkiye edebilir miyiz? Mürşid gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırabilir miyiz? Mürşid gelmeden evvel bunların hiçbirisini yapmamız mümkün değil. Sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi mürşidimizi senden isteriz. Öyleyse Allah'ın yaratılış hedefini gerçekleştirmek mutlak surette mürşit de gerçekleşiyor. Allah'a ulaşma dileği o zaman bize ne fayda verir? Allah ruhu niye bize üfürmüştür? O talebin ruhun talebine uyarak Allah bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve mürşide tabiyetle ruhun teslimi, mürşide tabiyetle fizik vücut teslimi, mürşide tabiyetle nefsin teslimi ve mürşide tabiyetle iradenin teslimi gerçekleşiyor. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Ve enîbû ilâ rabbikum. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve eslimû lehu. Yani ruhunuzu teslim edin. Fizik vücut teslimi yapın. Nefs teslimi yapın ve irade teslimi yapın. Ne zaman? Min kabli yetikum l'azab. Azap gelmeden evvel. Sümalatün serün. Sonra yardım olunmazsınız. Sevgili kardeşim, mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın yardımını bize yansıtan bir ayna. Mesela şu anda Almanya'da çok rağbette güneş panelleri var. Öyle değil mi? O güneş panellerinden, güneşten alınan enerjiyi o nesneler elektriğe çeviriyor ve biz normal olmadığı zamanlarda da oradan elektrikten faydalanabiliyor muyuz? Aynen öyle. Tıpkı mürşide de o şekilde. Yani kesinlikle Allah'ın yardımını bize yansıtan bir güneş paneli. Öyle düşün. Yani o güneş paneliyle biz o yardımı alıyoruz. Şimdi o güneş paneli olmadan biz bu hedefleri gerçekleştirebilir miyiz? İmkansız. İmkansız. Yani mutlaka onun devrede olması lazım. Ama ne yazık ki gelin görün ki bu birçok insan tarafından algılanmıyor, bilinmiyor. O sebeple ilk cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Zümer 54'ü okumaya başladığı zaman çıkıyor, diyor ki azap gelmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a kul olun. Ve diyor ki o gün hamd eder, şükrederim Rabbim beni kulluğuna kabul etti. Sahabe biz kul değil miyiz? Hayır diyor. Siz yaratılış anından Allah'ın mahlukusunuz ama kul olmak mutlaka yedi kademede nefs tezkiyesi, kul olmak mutlaka yedi kademede ruhun yükselmesini ifade ediyor. Ve gerçekten Fecir suresinin 27, 28, 29

0: sabah kul olmak mürşide tabiyetle. Üçüncü sabah kul olmak ruhun teslimiyle. Dördüncü sabah kul olmak fizik vücut teslimiyle. Beşinci sabah kul olmak nefsin teslimiyle. Altıncı sabah kul olmak ihlasla. Yedinci sabah kul olmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ve iradesini teslim eden Allah'a kul olanlar onlar salih kullardır. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Lakad ketebna fi zuburi min ba'de zikri ennehu yarisu nelerde fi ibadet salihim." Biz Tevrat'ta da Zebur'da da bütün şeriat kitaplarında yazdık. Yeryüzünün varisleri kimlerdir? Onlar benim salih kullarımdır. O salih kul her şeyiyle Allah'a her şeyini teslim etmiş. Ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış ve iradesini teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. En üst noktada kul olabilen budur. Ve bakıyoruz Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi. Devrin imamlarının görevini Allah-u Teala zikrediyor bize. Onlar diyor bize kul oldular. Ne yapmışlar onlar? Bize kul oldular. Allah-u Teala onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyetmiş ve onların neticesinde onlar bize kul oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah-u Teala bizden ne istiyor? Kendisine kul olmamızı istiyor. Kimdir kul? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Kimdir kul? Yedi kademede nefs tezkiyesini yapan kişi. Kimdir kul? En zirve noktada bu dünya hayatında yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayan ve üçüncü kat cenneti müjdele, Allah'tan müjde alan kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının bir daha sonuna geldik. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan ben de Allah'a kul olmak istiyorum, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum, Allah'ın istediği bir kul olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayakta söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah razı olsun hepinizden. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Evet sevgili kardeşlerim. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
3: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğumuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte yeni bir gün, yeni bir konu ve yeniden beraberlik. Allah için, Allah yolunda, Allah'la birlikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar çok şükretsek azdır ki gene beraber kıldı Allah-u Teala bizleri. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Konumuz tayyi mekan. Mekanın tayyi. Değiştirilmesi, mekandan mekana geçiş, bedenin değiştirilmesi. Konumuza üç vücudumuzla girelim. Üç tane vücudumuz var. Fizik vücudumuz, şu vücut. Bu vücudumuz bizim fizik vücudumuz. İkinci vücudumuz nefsimiz. Geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı nasıl ben size şu anda şu vücudumun içinden gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da nefsinizin gözleriyle görürsünüz. Nefsinizin vücudunu aklınız kullanır ve işte o nefsinizdir. Eğer bu alemde tayyi mekan halindeyseniz, bu alemdeki aynalardan birine bakıyorsanız rüyanızda ne o aynaya dokunabilirsiniz ne de o aynada kendinizi görebilirsiniz. Bu nasıl ayna dersiniz? Herkes görünüyor, ben görünmüyorum. Sevgili kardeşlerim, o aynada kendini görenler de sizi göremezler. Nefs tayyi mekanı öyle bir olgudur ki eğer bu alemdeyseniz, fizik vücudumuza ait olan zahiri alemdeyseniz ve nefs hüviyetindeyseniz aynalar sizi göstermez. Aynalar da dahil olmak üzere duvarlar, her şey, insanlar sadece bir görüntüdür. Burada bu görüntülerden bir fizik olan mevcut olduğunu göreceksiniz. O sadece sizin vücudunuz. Çünkü orası sizin mekanınız ve fizik vücudunuz sizin için içine girdiğiniz zaman Allah'ın size gösterdiği yoldan fizik vücudunuzun içine girdiğiniz zaman fizik bir dünyanın başka bir açıdan görüşüne sahip olacaksınız. O noktadan itibaren uyanan fizik vücudunuzun gözleriyle görmeye başlayacaksınız. Ve etrafınızdaki her şey sizin fizik vücudunuza göre fizik olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ve nefsen ve nefsün ve ma sevvaha ve onu sevva edene, dizayn edene diyor. Allah Teala nefsimizi sevva etmiş, dizayn etmiş. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik. Kat halaknel insanı min salsalin min hameyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik.
yarattık. Ruhumuzu ise üfürmüş. Ve nefa fihi ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Halk etme fiili fizik vücudumuz için kullanılıyor. Seva etme fiili nefsimiz için kullanılıyor. Üfürme fiili, nefretme fiili de ruhumuz için kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini bildiğini zannedenler, böyle olduğunu düşünenler size sadece iki vücudunuzdan bahsedeceklerdir. İnsanın bir ruhu vardır, bir de fizik vücudu vardır diyeceklerdir. Ve nefsle ruhu aynı kefeye koymaya kalkacaklardır. Ama aslında aralarında çok büyük farklılık var. Nefsiniz fizik vücudunuzla beraber yaşar. Fizik vücudunuz bayılmadıkça, uyumadıkça, ölmedikçe fizik vücudunuzu nefsiniz terk edemez. Ruhunuz da fizik vücudunuzla beraber yaşar ama dilediği an fizik vücudunuzu terk etmek imkanınız sahibidir. Nefs tayi mekanında zemin katı yaşayabilirsiniz. Bütün yıldızlar alemi zemin katı ifade eder. Ruh tayi mekanında ruhunuzun gök katlarına çıkabildiğini göreceksiniz. Nefsiniz hesaba çekilir. Fizik vücudunuzla birlikte cennete de cehenneme de gidebilir. Ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir fizik vücudunuzla birlikte. Azaplanmak nefsinizin de yaşayacağı bir olaydır. Veya cennette keyif sürmek. O da fizik vücudunuzla beraber nefsinizin bir muhtevasıdır. Ruhunuz hesaba çekilmez. Ruhunuz cennete veya cehenneme gitmez. O sadece Allah'a döner. Allah'ın zatında yok olur. Size verilen bir emanettir. Ruhunuz değişmez. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Aynı hüviyetini devam ettirecektir. Ama nefsiniz değişmek mecburiyetindedir. Ruhun özelliğine ulaşmak mecburiyetindedir. Bu bir zorunluluktur nefsiniz için. Bu varsa kamil insan olabilirsiniz. Nefsiniz ruh hüviyetine ne kadar dönüşmüşse o kadar kemalet derecelerinde ilerlemişsinizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanı, fizik vücut tayi mekanı üç ayrı unsurdur. Üç ayrı vücudunuz, üç ayrı aleme aittir. Biliyorsunuz Allah-u Teala 6 günde 6 tane alem yarattı. 6 yövmde, 6 zaman parçasında Allah'a göre bir gün bu dünyada 1000 yıla eşit. Zaman parçalarını hesaba kattığınız zaman miktarı 50.000 yıl olan, miktarı 1000 yıl olan, miktarı 10.000 yıl olan yollardan bahsediyor Allah-u Teala. Ayrı ayrı zaman parçaları söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudunuz bu içinde bulunduğumuz dünyayı da içine alan bir zahiri alemin bir parçasıdır. Zahiri alemde geçerlidir gözleriniz. Zahiri alemi görebilir sadece. Diğer 5 aleme ait olan bütün faktörler, her şey sizin fizik vücudunuza göre kara maddedir. Yani
yok sayabileceğiniz ama aslında var olan, size hiçbir şekilde tesiri olmayacak olan başka alemler, iç içe alemler. Aynı mekanda, aynı koordinatlarda 6 tane alem iç içe mevcuttur. Ve tabiatıyla 6 grup yaratık da söz konusudur. İnsan, zahiri alemin, bu alemin bir parçasıdır. Nefsiniz, zahiri alemin berzah alemi için geçerlidir. O alemde fiziktir. Fizik alemimizde, bu dünyada fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu aleme gayb alemi diyoruz. Aslında zahir alemin dışındaki bütün alemler gayb adını alır. Baş gözlerimizde, baş kulaklarımızda bilmediğimiz, görmediğimiz, duymadığımız ayrı ayrı alemler. Ama hepsi kendi fiziklerinde, kendi alemlerinde fiziktir. Bütün alemlerin adı gayb alemi olmakla beraber biz tanıtıcı bir hüviyet kazansın dileğiyle gayb alemi için cinlerin alemi diyoruz. Nefsimiz bu içinde bulunduğumuz zahiri alemin berzah aleminin varlığıdır. Yani öldüğümüz zaman nefsimiz bizden ayrılacaktır. Berzah aleminde yaşamaya başlayacaktır. İç içe alemlerden ikincisine geçecektir. Ve biz insanların normal standartlarda görebileceğimiz bu iki alem söz konusudur. Ruhumuz emr alemine aittir. Allah'a kadar uzanan Sırat-ı Mustakim isimli bir yol, 7 tane gök katını aşarak 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alem geçer, Sitret-ül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu yolculuğu Sırat-ı Mustakim denilen bir yol üzerinde yapar. Sırat-ı Mustakim'in birinci katından evvelki bütün ...250 milyar galaksi, bu her galaksinin içindeki 250 milyar yıldızdan bahsediyor astronomlar. Böyle bir dizaynda o bütün o yıldızların sonrasında birinci gök katı gelir. Sırat-ı Mustakim'in birinci katı. Ondan sonra daha yukarıda ikinci gök katı, daha yukarıda üçüncü gök katı, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve Allah'ın zatına ulaşma. Bütün bu katlar emr aleminin parçalarıdır ve ruhunuz emr aleminin malıdır. Ruh Rabbinin emrindendir diyor Allah Teala. Sana diyor ruhu sorarlar. De ki onun hakkında pek az bilgi verilmiştir size. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki bir insanın üç vücudu var, üçü de ayrı ayrı alemlere ait. Zahiri aleme ait olan fizik vücudunuz, zahiri alemin berzah alemine ait olan nefsiniz, emr alemine ait olan ruhunuz. Gayb alemine ait olanlar cinler, onun karşıtı gayb aleminin berzah alemi cinlerin nefsleri için. Bir de emr aleminin zıttı olan zulmani alem var. Oradakiler şeytanlar, zulmani varlıklar. Böylece 6 tane alem iç içe. Aynı koordinatlarda 6 tane alem var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhteva söz konusu.
Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Her şey en güzel standartlarda yaratılmış. Her gece uykuya girdiğiniz zaman nefsiniz vücudunuzu normal standartlarda terk eder. Ve vücudunuzdan ayrılırsınız. Bu ayrılmayı idrak etmenizi Allah Teala normal standartlarda istemiyor. Onun için uyku haline geçerken bu aleme ait olan her şeyi unutarak geçersiniz. Ve şuurunuzun tekrar kazanılacağı yer, nefsinizin gittiği yerden geri dönerek fizik vücudunuza girdiği andır. Genel olarak geçmiş olan her şey unutulur. Rüyayı fizik aleminde, fizik vücudunuzun yaşadığı şekilde yaşayabildiğiniz gün nefs tayin mekanını gerçekleştirmiş olacaksınız. Bir başka ifadeyle şuurunuzu kaybetmeden fizik vücudunuzdan nefsinizin çıkma olayını yaşayabildiğiniz gün nefs tayin mekanını gerçekleştirdiniz demektir. Aslında bu aşamayı atlayıp rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına varmanız halinde de nefs tayin mekanını yaşayabilirsiniz. Allah'ın yolunda olanlar hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar mutlaka şeytanın tayin mekan sırasındaki negatif etkilerinden korunurlar. Yol bunun için mürşide ihtiyaç gösterir. Mürşit bir koruyucudur. Şeytanın nefs tayi mekanı yapan herkese saldırısı olur. Onlar başlarının ortasında kocaman bir daire içindeki bir alanda şeytanın saldırısına maruz kalırlar. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar bunu çok iyi bilirler. Onun için hayatlarını şeytanın onları dövmesinin önüne geçmek üzerine çalışmalarla geçirirler. Ne yaparız da acaba şeytan bize o bölgeye bir zarar vermeden zülmani tayin mekanı yaparız diye düşünürler. Ama hiçbir koruyucuları yoktur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerden bahsederken mürşitler diyor, veli mürşitler diyor. Sonra koruyucular diyor. Sonra yardımcılar diyor. Hep aynı kişileri ifade ediyor mürşitler. Niçin koruyucu, niçin yardımcı? Tayyi mekan oluşurken yardım ettikleri için yardımcılar. Kim tasavvufa girmişse, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsa, o kişi tayyi mekan yaptığı zaman görür ki bunu şuurlu olarak gerçekleştirdiği an görür ki mürşidi oradadır, kendisiyle beraberdir. Devrin imamının binlerce ruhu her bir tayin mekan olayında hazır bulunur. Tabi olanların hepsinin ölümlerinde mutlaka hazır bulunur. Bir kısmı ölmek üzereyken geri döndükleri zaman sahneyi bütün boyutlarıyla hatırlarlar. Onun orada olduğundan emin olarak
anlatırlar etraflarındaki kişilere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamı bütün mürşitlerin mürşididir. Ve her tay mekan olayında onun bir ruhu mutlaka bu işi yapacak olan kişiyle beraberdir. O kişinin nefsi vücuttan çıkarken de gittiği her yerde de dönüşünde tekrar vücuda girerken de gerçek anlamda bir koruma halindedir. Şeytan Allah'ın yoluna girenlerin tayyi mekanına hiçbir şekilde etki yapamaz. Ve onların hiçbir yerine hiçbir şekilde zarar veremez. Onlar muhafaza altındadırlar. Bu sebeple Allah Teala başlarının üzerine gelen devrin imamının ruhuna muhafız diyor. Onların diyor, başlarının üzerinde önden arkaya uzanan iki ellerin arasındaki bir zemin içerisinde bir hüviyette başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor. Onun bir ruh olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da size ruh verenler gelecek diyor. Yani başlarının üzerine, başlarınızın üzerine ruhunu gönderecek olan her devrin imamları gelecek diyor. Her devirde bir imam mutlaka vazifelidir. O öldüğü zaman yeni bir kişi devrin imamlığı görevini hayatta olanlardan birisi mutlaka deruhte edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zülmani yolda Rabbani yolun büyük bir farklılığı söz konusu. Tayyi mekan olayında Allah'ın yolunda olanların hepsi koruma altındadırlar. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Onlar emin ellerde muhafaza altında yaparlar çıkışların. Bu ilgi çekici olayı yaşamak isteyen herkese Allah'ın yolları açıktır. Şuurunuzun kaybolduğu bir devreyi yaşadığınız için nasıl vücudunuzdan ayrıldığınızı normal standartlar içinde hiç hatırlayamazsınız. Ancak tayin mekan çalışmaları devamlı bir şekilde sürerse bu olay Allah'ın yolcuları tarafından yaşanır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zulmani yolculuk yapanlar, buna astral travel diyorlar. Yalnız nefs tayyi mekanı yapabilirler. Ne fizik vücut tayyi mekanı, ne ruh tayyi mekanı yapamazlar. Çünkü onu yapabilmeleri için Allah'ın evliyası olmaları lazım. Böyle bir şeyse onlar için imkansız. Ama sizler için bütün kapılar açık. Öyleyse bir geçiş olayı. Mutlaka Allah'ın unutturduğu, Allah'ın koyduğu kanunların unutturduğu bir geçiş olayı. Nefs adı verilen ikinci vücudunuzun fizik vücut adı verilen birinci vücudunuzdan ayrılması. Her gece gerçekleşir. Her gece İki tane şuur olayı yaşarsınız. Bir, bu alemdesiniz, uykuya dalmak üzeresiniz. Onu hatırlarsınız. İki, nefsinizle aklınız kumanda ediyor. Artık siz fizik vücudunuzun şuuruyla
bu beynin muhafaza kabiliyeti içerisinde bunu hatırlamak imkanının sahibi değilsiniz. Ancak Allah-u Teala size müsaade ettiği zaman hatırlayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri yaşayabilmek hepinizin elinde. Ancak belli bir yerden sonra iki alemi birleştireceksiniz. O zaman şu dünyadaki uykuya dalmadan evvelki noktaya kadar hangi şuurun sahibiyseniz, fizik vücudunuzun zahiri alem şuuru, öbür tarafa geçtikten sonra nefsinize, aklınızın nefsinize kumanda etmesiyle onu kullanmaya başladığı anda oranın şuuru birbirinin devamı olacaktır. İkisini de hatırlayacaksınız. Sonra ansızın diğer alemdeyken ya da nefs tay mekanı yaparken ansızın şiddetle çekildiğinizi, göklere doğru yükseldiğinizi yaşayacaksınız. Ve ansızın fizik vücudunuzun yanında bulacaksınız kendinizi. Sonra da onun içinde. O zaman Allah'a olan hayranlığınız büyüyecek. Çünkü normal standartlarda uyuduğunuz zaman hiçbir şey hatırlamazsınız. Nefsiniz vücudunuzdan ayrılır, gider. Ondan sonra rüyada yaşarsınız. Ama iki defa ışık duvarını geçeceksiniz. Bir, giderken hangi gezegene giderseniz gidin, mutlaka ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü yolculuğunuz mutlaka ışık hızının ötesinde bir hızla gerçekleşir. Dönüşünüz mü? Dönüşte de aynı hızı kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve otomatik sistemleri Allah-u Teala'nın sizi bir anda fizik vücudunuzun içine sokar. Ne demek istiyorum? Eğer tay mekan olayını yaşıyorsanız, İlk defa yaşadığınızda fizik vücudunuzun içine girmekte biraz zorlanacaksınız. O zaman Allah'a karşı hayranlığınız artacak. Onun otomatik sistemlerinin nasıl hızla çalıştığını o zaman mukayese edebileceksiniz. Yetkiler size verildiği zaman nasıl acemice davrandığınızı göreceksiniz. Nasıl uğraştığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum, Allah'ın yolunda olanlar mutlak bir muhafaza altındadırlar. Şeytanın yolunda olanlar bu muhafazadan yoksundurlar. Her an bir darbe yemeleri kuvvetli, çok kuvvetli bir ihtimaldir. Bunun için bu zulmani ilimlerle meşgul olanlar devamlı çözümler ararlar. Şeytanın kendilerini dövmesine, beyinlerini yumruklamasına, oradan kendilerine saldırıya geçmesine her zaman maruz dururlar. Ve bunu söylemekten de hep kaçarlar. İnsanlar onların yanlarına gelmeyecek diye. Zilmani etkilerin altında olanlar kendi kültürlerine okültizm diyorlar. Okültizm, zilmani yolun yolcularının kullandığı müşterek attır. Bu insanlar bugün, dün, evvelki gün, geçmiş bütün devirlerde şeytana tapanların bir devamıdır.
İnsanlar dilediklerini yapmakta serbestler. Nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Biz Allah'ın dostlarıyla konuşuyoruz. Başkalarının yaptıkları da bizi alakadar etmez. Ama ikaz etmek o vazifemiz. Sevgili kardeşlerim, şu anda kainat üzerinde iblisin en çok düşman olduğu kişi biziz. Bu ona göre insanların bilmemesi lazım gelen şeyleri sizlere aktardığımız için. Ama o da biliyor ki o bize hiçbir şey yapamaz. Sadece mağlup olup susmak mecburiyetindedir. Şimdi beraber hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz. O tevekkülün en üst boyutunda Allah'a en çok tevekkül eden yaşar. Ve şeytan onun elinde sadece bir vasıtadır. Bir gazoz ağacıdır. Bir oyuncaktır. Hiçbir istikamette ona bir tesir etmesi söz konusu olmaz. Ama o melanetlerini yapmak için devamlı gayret içindedir. Her gayretinin sonunda mutlaka mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onu hasretinden çatlatır. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn. O bu aleme ait olan şuurunuzla ya da fizik vücudunuza ait olan şuurunuzla nefsinize ait olan şuurunuzun kesişme noktasında bir bilinmeyenle karşılaşacaksınız. Hiçbir zaman normal standartlarda onu hatırlayamazsınız. Nasıl bu iş oluyor? Hiçbir zaman normal standartlarda hatırlayamazsınız. Bu da Allah'ın sırrı. Ama gayret ederseniz orada nefs-i mekanını yaptığınız zaman orada devrin imamını yanınızda bulacaksınız. Zülmani tayi mekan yapanlara söylemiyoruz. Onlar her zaman şeytanı yanlarında bulurlar. Ama kim Allah'ın yolunda tayi mekan yetkisinin sahibi kılınmışsa o her zaman muhafaza altındadır. Mutlaka korunur. Şeytandan hiçbir korkusu olmayacaktır. Hiçbir vasıtaya da ihtiyacı yoktur korunmak için. Allah Teala diyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde, şeytanın büyüsünün ve hüddamının zulmani ilimlerinin Allah izin vermedikçe size zarar vermesi mümkün değildir. Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, nefslerinizi tezkiye etmek hepinizin üzerine borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden veremezler? Çünkü başınızın üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. Her zaman oradadır. Kime tabi olursanız olun, başınızın üzerinde tabi olduğunuz kişinin değil, devrin imamının ruhu oluşur. O bir nimettir. Âl-i İmrân 164, onların başlarının üzerine diyor Allah-u Teala, müminlerin başlarının üzerine nimet olsunlar diye
Resul bahsederiz diyor. O Resul, devrin imamı olan Resul'dür. Fatiha suresinde o sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah Teala. İşte o nimet. O nimet devrin imamıdır. Kim tabi olmuşsa onun başının üzerinde mutlaka hazır vaziyette bekler. İşte nefs sayı mekanı gerçekleştiği zaman iki alternatifli bir yaşama hüviyetiniz olur. Bir, bu alemdesiniz. Tayin mekan oldunuz ama berzah alemine gitmediniz. Zahiri alemdesiniz. O zaman etrafınızdaki her şey sizin için dokunulmazdır. Sadece görüntüden ibarettir. Bunun bir tek istisnası var. İçine girmeye başladığınız andan itibaren fizik vücudunuz sizin için fiziktir. Ve yanına yaklaştığınız zaman korkunç bir çekim gücünün sizi kendisine çektiğini göreceksiniz. Fizik vücudunuz muhteşem bir çekim gücünün sahibidir. Ancak ölümle bütün elektrik alanları üretim yapamadığı için mitokondriler, elektrik üretimi durmuştur. Manyetik alanlar da elektromanyetik alan olduğu için manyetik alanlar da sona erer. Fizik vücudunuz nefsinizi de ruhunuzu da kendine çekemez. Eğer ruhunuz fizik vücudunuzdaysa, zaten gitmişse çekmesi de söz konusu olmaz. O zaman ölüm anında bu gerçekleşir. Fizik vücudunuz artık sizi çekemez. Fizik vücudunuzun içinde ruhunuz varsa onu da çekemez. İkisi de sigara dumanı hüviyetinde vücudunuzdan ayrılırlar. Nefsiniz de ruhunuz da üzerinizde şekillenmeden evvel gerçek anlamda bir sigara dumanı hüviyetindedir. Ve 50 wattlık bir lambayı örtebilecek olan bir hüviyet taşırlar. Şekillendikleri zaman sizin aynınızı oluştururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte nefs tayin mekanı yapmaya başladığınız zaman başınızdan yukarıya doğru nefsiniz ayrılacaktır. Önce sizden bir şeylerin ayrıldığını hissedersiniz. Ama uykuya daldığınızdan itibaren hiçbir şey hissetmezsiniz artık. Fizik vücudunuzun hissetme standartları içinde artık siz yoksunuz. Ama eğer söylediğim gibi bu alemin şuuruyla, fizik vücudunuzun şuuruyla nefsinizin şuurunu birleştiren noktaya ulaşmışsanız, o zaman çıkışınızı da yaşarsınız. O zaman o aynı yerde aynı olayı yaşayacaksınız. Yazıları göreceksiniz. Hep aynı yer söz konusudur. Sonra uçabildiğinizi göreceksiniz. Bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Çünkü aynı odada gözlerinizi açarsınız, nefsinizin gözlerini. Ve etraf farklı bir aydınlıktadır. Duvar zannettiğiniz şeyin aslında sadece bir görüntü olduğunu yaşayacaksınız. Duvardan dışarı çıkabilirsiniz. Zahiri alemdeyseniz hiçbir şeye dokunamazsınız. Hiçbir nesne sizin için görüntünün dışında bir şey ifade etmez. Tek istisna sizin fizik vücudunuzdur ve onun çekim gücüdür. Hiç kimse sizi göremez.
hiç kimse sizi göremeyeceği için kendi civarınızda bir yerlerde sırrını görebileceğiniz insanların bulunduğu yerde Allah-u Teala size bu yetkiyi vermeyecektir. Sizden emin olduğu noktaya kadar. Sır saklamasını öğrenmek mecburiyetindesiniz. Hangi şartların içinde olursa olsun Allah-u Teala gördüklerinizi söylemenize müsaade etmez. Sevgili öğrenciler, eğer berzah alemine giderseniz o zaman enteresan şeyler yaşayacaksınız. Çünkü sizden evvel ölmüş olanların hepsini orada görebilirsiniz. Anneniz, babanız, dedeniz, kimler rahmetli olmuşsa hepsi oradalar. Ve her biriyle beraber olabilirsiniz. Oraya sonsuz hızla ulaşacaksınız. Berzah aleminin farklılıklarını yaşayacaksınız. Burada beraber olanlar orada da beraber. Burada nasıl şehirler varsa, uçaklar varsa, trenler varsa, akarsular varsa, denizler varsa, her şey orada da var. Ama farklılıkları kesin olarak tespit edeceksiniz. Orada kimse ölemez. Orada zamanın evveline ve geleceğine ulaşmak mümkündür. Çok yaşlı olarak görebilirsiniz bazı insanları orada, dünyada gördüğünüzden daha yaşlı veya çok daha genç olarak, hatta çocuk olarak görebilirsiniz. Bir başka rüyanızda da sizden daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Her zaman berzah alemi bir değişiklikler alemidir. Ama öldü diye düşündüğünüz, artık onu kaybettik diye düşündüğünüz hiçbir şey kaybolmamıştır. Hiçbirisi ölmemiştir. Orada yaşamaya devam ederler. Her türlü suali onlara sorabilirsiniz. Kucaklayın. O rahmetli olan yakınınızdır. O olduğundan hiç şüphe edemezsiniz. Çünkü sorduğunuz bütün suallere, dünya üzerinde onunla beraber yaşadığınız her olayda ondan bilgileri alabilirsiniz. %100 hakikati söyler. Onun için diyoruz ki, yakınları ölen sevgili kardeşlerim, üzülmeyin. Onlar ölmediler. Yaşamaya devam ediyorlar. O yaşantılarının devamında başka bir alemde, berzah aleminde, ama yaşıyorlar. Kıyamet günü tekrar fizik vücutlarına geri dönecekler. Ve sonsuz hayata fizik vücutlarınızın, o zaman canlanan fizik vücutlarınızla, zaten o güne kadar canlı olan nefsleriniz beraber girecekler. Hem de hepsi aynı yaşta. Sevgili kardeşlerim, berzah aleminde her şey fiziktir. Oradakilerde bir bardak suyu elinize aldığınız zaman bardağı tutarsınız, içinde su vardır. İçersiniz, su içiyorsunuz. O rahmetliyi kucakladığınız zaman kollarınızın arasında bir vücut vardır. Konuşan, sizin gibi gören, her sualinize cevap veren, hatırladığınız bütün hatıraları beraberce bir defa daha yaşayacağınız insanlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey kaybolmamıştır. Her şey yerlerinde duruyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar ölmediler. Nefs olarak yaşıyorlar. Fizik vücutları öldü ama kıyamet günü zaman geri döndüğünde onun hayatta olduğu güne
geri geldiği an onlar tekrar hayatta olacaklar fizik vücutlar olarak. İşte böyle. Nefsiniz bir başka alemde, berzah aleminde fizik standartlarda yaşar. Hatırlayasınız diye söylüyorum. Eğer şartlar fizikse berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olanlarla berabersiniz. Bazen buradan gitmiş olanlarla da karşılaşabilirsiniz. O zaman farklı olaylar yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tayyi mekan sadece nefsinizin tayyi mekanı değil, ruh tayyi mekanı da var. Kim iradesini Allah'a teslim etmişse, irşat makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin olunmuşsa, onun başının üzerinde mutlaka kendi ruhu, ruh tayyi mekanı yapması için ona teslim edilir. Her zaman yaşanan bir olay değildir. Nadiren tahakkuk eder. Ama ruh tayyi mekanı aklınızın fizik vücudunuzdan sonra uykuya daldığınızda ruhunuza kumanda etmesiyle başlar. Ruh farklı bir unsurdur. Nefsinizle zahiri alemi aşamazsınız. Ama ruhunuzla aşabilirsiniz. Nefsiniz fizik alemde hiçbir zaman görünmez. Ama ruhunuz görünmeyi dilerse görünür. Üstelik de gittiği yerde fizik vücudunuzun standartlarında herkes tarafından görüneceği için fizik vücudunuz neler yapıyorsa her şeyi yapabilmek imkanı vardır. Fizik vücudunuza bazen aklınız, bazen de affedersiniz ruhunuza, ruh tayyi mekanı yaptığınız zaman aklınız kumanda eder. Ama o noktada Allah'ın da kumanda etmesi mümkündür. O zaman farklı olaylar yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ruha öyle bir özellik vermiştir ki, ruh 6 elektrondan oluşan, 6 enerji küresinden oluşan elektron devir sayısını her an değiştirmek imkanına sahiptir. Yani dilediği zaman dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği zaman dilediği alemde fiziğin ötesine geçebilir. Görünür veya görünmez. Ve kontrol ruhunuzun elindedir. Ama nefsiniz fizik alemde kimse tarafından görülemez. Berzah aleminde fizik olabilir sadece. Ruh her alemde fizik olmak imkanının sahibidir. Nefsiniz fizik alemde görülmez. Ruhunuz fizik alemde görünür veya görünmez. Cinlerin aleminde fizik olabilir, fiziğin ötesine geçebilir. Emr aleminde fizik olabilir, fiziğin ötesine geçebilir. Zülmani alemde fizik olabilir, fiziğin ötesine geçebilir. Öyleyse farklı iki tane yapıdan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruh tayyi mekanı nadir insanların yaşayabildiği bir olaydır. Bunun ötesi mi? Bunun ötesi fizik vücut tayyi mekanıdır. Yani ruhunuzun fizik vücudunuzu elektron devir sayısını fizik vücudunuzun iki katı yaparak kontrol altına alma noktasıdır. Burada farklı bir olay yaşarsınız. Fizik vücudunuz ruhunuzla beraber
gider. Fizik vücut tayi mekanında tayi mekanı yapan gene ruhunuzdur. Ruhunuz fizik vücudunuza örtü olur ve fizik vücudunuzu dış çeperi kapladığı için, affedersiniz, ruhunuz dış çeperi kapladığı için, ruh da baş gözleriyle görülemeyeceği için, fizik vücudunuz onun içinde kaldığı cihetle fizik vücudunuz da görünmez olur. Ruhunuzla beraber, fizik vücut ve ruh beraberliğinde bir yerlere gitmek söz konusu olur. Orada ayrılma olursa ruhunuz tekrar görünmez olacaktır. Fizik vücudunuz orada görünecektir. Ve ait olduğunuz yere geri dönmeniz için ruhunuzun tekrar fizik vücudunuza örtü olması gerekir. Her yerde ayrılmak, her yerde beraber olmak söz konusudur ve mümkündür. Fizik vücut tayin mekanı yapanlar için hiçbir alemde duvarlar bir şey ifade etmez. Ruh için ifade etmediği cihetle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruh tayin mekanının ve fizik vücut tayin mekanının bir beraber olduğu nokta var. Ya da özel bir durumu söz konusu. Fizik vücudunuz ait olduğu yerde normal

olarak düşünürler olayı. Oysa ki bir tanesi, yani fizik vücut, kendi ülkesinde normal standartlarda yaşamaya devam eder. Ruh ise bu Allah'ın başının üzerine koyduğu o ikinci özel ruh. O alemde, hangi aleme gitmişse orada, hangi ülkeye gitmişse orada yaşar. Belki hac mevsimi boyunca oradadır. Ve herkesle konuşur, temas eder. Ve adres verir. İnsanlar geldikleri zaman hactan sonra oraya, o ülkede onunla o evvelce yaşadıkları olayları anlatırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tayin mekan konusunda söylenecek çok şey var. Ama bu noktada bu konu inşallah bu derste tamamlanıyor. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevk. Bu büyük zevkin muhtevası, arkası hep güzelliklerle dolu bir muhteşem olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, hepinizin her saniyesi devamlı olarak filme çekiliyor. Kim tarafından? Kiramen Katibin melekleri tarafından. Kiramen Katibin melekleri öyle melekler ki sizin hayat filminizi ellerindeki hassalarla üç boyutlu olarak filme alırlar. Bizim gibi kamera kullanmazlar. Onlar zaten onun sahibidir. Filmi oluşturma yeteneğinin sahipleridir. Kullandıkları hücrelerdir. O hücreler sistemleri üç boyutlu olarak bir filme çekebilecek ve kıyamet gününde o filmi yeniden oynatabilecek özellikler taşırlar. Dünya bugün biraz bu teknolojiyi lazer ışınları sayesinde öğrenmiştir. Eğer bir lazer ışını bir objeden geçerek bir alıcı kaynağa ulaştırılırsa, oradaki hücreler öyle bir özellik taşıyorsa ki üç boyutlu olarak o objeyi alabilmişlerdir.

objeyi çekerek direkt olarak sistemi, eğer o hücre sistemine ulaştırabilirseniz, o zaman aldığı görüntüyü tekrar iade edecektir. Ve hücreler boşlukta üç boyutlu olarak objeyi aynen simgelerler. Yetmez. Üç boyutlu olarak her cephesiyle birlikte. Yani o hücrelerin göremediğini düşündüğünüz arka yönde de neler varsa onların hepsi aynen orada filmde görünür. Görüntünün bir kısmını almaya çalışırsanız bunu başaramazsınız. Sistemden eksilttikçe görüntü gene bütün olarak teşekkür eder. Ama bu görüntü giderek net bir görüntü iken daha filo, daha filo bir özellik taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kiramen Katibin melekleri de bu vasıflara sahip olan hastalarla mücehizdirler.

ve hayatınız boyunca devamlı takip altındasınız. Neyi, nerede, ne zaman yaptıysanız o olayı kıyamet günü yaşayacaksınız. Hayat gününüzde göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde her şey bir insan aklının ve hafsalasının alabileceğinin çok ötesinde şekillenmiştir, dizayn edilmiştir. Her yeni doğan bebek için bir hassa, bir kiramen katibin meleği hazırdır. Bir de şahit. Her zaman onunla beraberdirler. Ölünceye kadar o kişiyle o kiramen katibin melekleri, meleği ve şahit beraberdirler. Hastayı kullanan, yani bir nevi kameraman, kiramen katibin meleğidir. Aslında bunlar da iki tanedir. Ayrım söz konusu olacaktır. Derecat kazandığınız işlevler, derecat kaybettiğiniz işlevler söz konusu olduğu için kiramen katibin melekleri de iki ayrı cepheyi işaret ederler. Sol tarafınızda da, sağ tarafınızda da onlar vardır. Ve hayat filminiz alınıyor. Her saniye, şu anda benim de hayat filmim alınıyor. Sizlerin de hepinizin beni dinlerken hayat filmi alınıyor. Biz de oradayız. Hayat filmimizde biz de varız. Öyleyse acaba Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Allah-u Teala'nın bundan muradı Mahkeme-i Kübra. Hayat filminiz ömür boyunca her saniyesiyle çekilecektir. Ve aynı zamanda kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Aynı metotla

Düşüncelerinizi de filme alırlar. Nasıl görüntünün filmi o sisteme ulaştığında sistem onu hücreleriyle muhtevasına alırsa ve lazer ışınını direkt olarak oraya sisteme gönderdiğiniz zaman sistem aldığını üç boyutlu olarak gösterime sokar. Kerem'in Katibi Meleklerinin filme çekme hastaları da aynı standartlardadır. Tabii bu insanoğlunun ulaşabildiği seviyenin çok ötesinde teknik özellikler taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hologram zamanımızda kullanılan bir sistem. Bazı filmlerde görürsünüz boşlukta oynayan bir film üç boyutlu olarak görünür. Renkli. Ve gerçek renkleriyle üç boyutlu olarak olayı simgeler. Peki olay ne? Olay şu. Allah'ın bir kanunu var. Eğer kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden az ise gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan çok ise gideceğiniz yer Allah'ın cehennemidir. Ne cennette ne de cehennemde boş yer bırakmayacağım diyor Allah-u Teala. Bütün insanları ve cinleri cennete ve cehenneme hak ettikleri standartlarda mutlaka yerleştireceğim diyor. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran sınır kaybettiğiniz dereceler ve kazandığınız dereceler. Hangisi çoksa o noktadasınız. Kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer ne yazık ki cennet olmayacak. Öyleyse bu derece sistemini hayat filminiz, hayatınız boyunca çekilen bu film nasıl gerçekleştirir? Kiramen Katibi Meleklerinin elinde mizan var. Mizan öyle bir teknik vasıta ki bu mizanda fiil olarak bir insan neyi yapabilecekse bütün fiiller mevcut. Ve bu bütün fiillerin içinde her bir fiilin taammüt miktarına göre hesaplanmış dereceleri de var. Bir sonsuz kompütür dizaynı düşünün ki bu kompütür bütün fiilleri ihtiva etsin. Fiillerin Allah'ın emirleriyle ve yasaklarıyla olan ilişkilerini dizayn etsin ve emirlerin yapıldığı anda kişi ne kadar derece kazanacak? Emirlerin yapılmadığı anda, yapılmadığı zaman kişi ne kadar derece kaybedecek? Her emre göre normal standartlarda değişen bir olgu. Allah'ın yasakları işlendiği zaman kişi hangi fiilde ne kadar derece kaybedecek? O yasağın işlenmesi fırsatı çıktığında kişinin onu yapmaması halinde ne kadar derece kazanacak? Normal standartlardaki olgu bu. Bunun daha ötesine geçiyor mizan. Tahammüde göre de değerlendirme yapıyor. Yani kişinin düşünceleri de filme alınıyor Kiramen Katibi Melekleri tarafından. Aynı sellerle, aynı hücrelerle ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
hangi ölçüdeki taahhüde göre o kişi ne kadar ceza, ne kadar derecat kaybeder? Hangi ölçüdeki taahhüde göre o kişi ne kadar derecat kazanır? Her birisi bütün alternatifleri dikkate alarak ilahi nizamın standartları içinde hazırlanmış olan bir mizan, bir ölçü, bir kantar, derecat ölçüm sistemi. Kiramen Katibin meleklerinin elindeki bu sistem, mizan, kişinin fiilleri orada gerçekleşirken düşünce sistemi de göründüğü için mizan bütün sistemleri sonsuz hesaplara indeksleyerek bütün fiillerin gerçek rakamlarını tespit eder. Kişinin fiiliyle düşünceler arasındaki ilişkiyi tespit ederek bu bileşkeden hareketle sonsuza kadar değerler çıkarır ortaya. İşte kıyamet günü bu mizanın bir eşi size de verilecek. Kıyamet günü neler oluyor? Bakalım. Kıyamet günü kimler hayattaysa sura birinci defa üfürüldüğü zaman onlar ölürler. Ama kıyamet niçin kopacak? Kıyametin kopmasının sebebi Allah-u Teala'nın bütün yıldızlara verdiği, onların birbirinden ayrılmasına sebebiyet veren ve böylece kainatın büyümesine sebebiyet veren kinetik enerjinin, itiş enerjisinin, daha dünya bu enerjinin nasıl bir enerji olduğunu bilmiyor. Bittiği noktada kıyamet kopacak. Ne olmuştur? Allah-u Teala bir nokta halinde bulunan, gökler ve yerin bir olduğu bir tek noktayı Allah-u Teala patlatıyor, mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor. Bir noktadan ayrılan sonsuz partiküllerin, sonsuz sayıda partiküllerin bir kainat yaratmak üzere harekete geçmeleri zamanı başlatıyor. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman o noktadan ayrılan bütün partiküllerin, bütün enerji partiküllerinin, nötronların harekete geçmesiyle zaman başlıyor. Ve onlar hareketlerine devam ettikçe zaman da geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Peki sonra ne olacak? Bir gün Allah'ın o gezegenlere verdiği, yıldızlara verdiği itiş enerjisi bitecek. Bir noktadan ayrılan bütün partiküller gitti, gezegenlere ulaştılar. Vücuda getirecekleri yıldızı oluşturmak üzere her biri bir yıldızın muhtevası olarak toplandı. Toplandıkları yerde enerji partikülleri, her bir çift nötronodan bir çift elektron, her bir çift karşıt nötronodan bir çift karşı nötron oluşturur. Karşıt elektron oluşturur Allah-u Teala ve bunları atom yapısına çevirir ve kainat madde olarak oluşur. Ama zaman durmaz. İyi ama bütün bu sistemler ait oldukları yere gitmişlerdir. Artık o noktadan ayrılmıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Ayrılıyorlar. Çünkü Allah-u Teala bütün yıldızlara kainatı büyütmek istikametinde bir kinetik enerji tatbikatı yapıyor. Bütün yıldızlar şu anda da hala birbirinden ayrılmakta devam ediyorlar. Ve zaman başlangıçta kainatın yaratılması istikametinde oluşurken, yaratıldıktan sonra zamanın durmamasını temin eden şey Allah-u Teala'nın bütün o yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji. Kainat tam bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılmış.
ve zaman geçmişten geleceğe doğru şu anda akıyor. Ama bir gün zaman duracak. Niçin duracak? Allah'ın bütün o gezegenlere verdiği, sabitelere verdiği, yıldızlara verdiği kinetik enerji, itiş enerjisi sona erecek. Sona erince zaman duracak. Ondan sonra zamanın geriye dönmesi mukadder. Neden? Çünkü sistemin durması mümkün değil. Durduğu zaman itiş enerjisi yok olduğu zaman gravitasyon enerjisi başlayacak. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği. Böylece evvela dünya gibi ve dünyanın etrafındaki ay gibi küçük olan sistemlerin birleşmesi, yani ayın dünya ile birleşmesi, sonra da dünya ay ile birleşen dünyanın güneşle birleşmesi söz konusu, güneş etrafındaki bütün gezegenlerin de güneşle birleşmesi söz konusu, ondan sonra güneş sistemlerinin birbiriyle birleşmesi söz konusu, ondan sonra adım adım yıldız kümelerinin birleşmesi, galaksilerin birleşmesi, uzay giderek yok oluyor. En nihayet bir noktaya doğru yaklaşan bir zaman parçası. Bu devre içerisinde zaman geçmişe doğru yürürken, gelecekten geçmişe doğru yürürken insanlar da hangi anda, çok eskiden ölmüş olan insanlar binlerce yıl evvel, hangi anda zaman kendi yaşadıkları ana geri dönerse o anda canlılar zaten, canlı haldeler. Ama bulundukları yerde kıyametten sonra ise bu olgu yer çekimi yok. Yer çekimi olan tek yer indi ilahiden bir evvelki mahşer meydanı. Bütün insanlar mahşer meydanına ulaşıyor. Mahşer meydanında sura birinci defa üfürülmüştür. Zaman kinetik enerji bittiği an üfürülmüştür. Zaman durmuştur. Ondan sonra da zaman sura birinci defa üfürüldüğünde canlı olan herkes ölmüştür. Ondan evvelki bütün insanlar zaten daha evvel ölmüştür. Kıyamet günü yaşayanlar da o zaman ölecektir. Birinci ölüm yaşanmıştır. Sonra zaman tersine döndüğü için zamanın ulaştığı her noktadaki canlı olan insanlar zaten canlıdırlar. Ulaşacakları yer mahşer meydanıdır. Mahşer meydanına bu insanlar ulaştığı zaman, hepsi orada toplandığı zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ne oldu? Birinci üfürülüşünde herkes öldü, sonra herkes canlandı. Birinci ölüm, birinci dirilme. Bir defa daha sura üfürülüyor, tekrar herkes ölüyor. Aynı yaşta olmak üzere bir, cenneti veya cehennemi yaşayabilecek olan enerji bedenle olmak üzere iki sebepten insanlar sura üçüncü üfürülüşünde yeniden canlanıyorlar. İkinci üfürülüşünde ölüyorlar, ikinci ölüm, üçüncü üfürülüşünde tekrar diriliyorlar. Üçüncü, ikinci dirilme. Ve ondan sonra konumuza geliyoruz. Ondan sonra bu insanların hepsinin içine nefsleri berzah aleminden gelip giriyor. Ve nefsleriyle beraber olan insanların hepsi mahşer meydanından indi ilahiye ulaşıyorlar. Allah-u Teala'nın huzurunda elektronik sistemlerin insanları otomatik olarak kendisine çektiği hayat filmleri var. İşte konumuz bu hayat filmleri sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hayat filmleri bir perde veya bir ekranda görünmüyor. Boşlukta üç boyutlu olarak oynuyor. Tıpkı lazer ışıklarıyla çekilen o üç boyutlu hologram gibi. Hologram bugün insanların bulduğu ve tatbik ettiği bir metot ve söylediğimiz gibi hologram
bir perdeye, bir ekrana ihtiyaç göstermez. Boşlukta neşredilir. Her taraftan bakan onu baktığı taraftan görür. Bir bütündür görüntü. Hayat filmlerinizi orada göreceksiniz. İşte böyle bir film konusunda Allah-u Teala'nın söylediği şey, bunlar sizin rakamlı kitaplarınız, bunlar sizin kitabınız, amel defteriniz. Üç boyutlu ve her saniyesi rakamlanmış. Elinize verilen mizanla kontrol ediyorsunuz. Acaba size karşı bir haksızlık yapılmış mı? Yani size zulmedilmiş mi? Haksız yere derecat kaybınız var mı? Bakıyorsunuz ki yok. Kıl kadar zulmedilmemiş. Elinizdeki mizanda okuduğunuz rakamın aynı orada hayat filminizde de mevcut. Hiçbir değişme olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu mahkeme-i kübradır. Savcısı, hakimi, avukatı olmayan bir mahkeme ama yanılgı imkanı da olmayan bir mahkeme. Hem hayat filminizi görüyorsunuz, hem de hayat filminizi görürken hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız, onu da görüyorsunuz. Düşünceler net olarak belli olduğu cihetle taahhüt miktarı yaklaşık olarak sizin tarafınızdan da hesaplanabilir. Ama mizanlar bu konuda kılı kırk yararak en ufak bir yanılgıya düşmeden bu hesabı yapmışlardır. Milyarda bir bile hatanın olmadığı bir muhteşem dizayn. Hayat filminiz. Hayatınız boyunca ne kadar gizli yaparsanız yapın, neler yaptıysanız her şeyinizde takip edildiniz. Film, hayatınız filme alındı. Allah Teala bu konuda diyor ki Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Kıyametten bahsediyor Allah Teala, diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarını gösterirler diyor. O gün hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Elleriniz, ayaklarınız, bütün uzuvlarınız şahitleriniz olacak. Allah Teala o gün mahkeme-i kübrada size ne yaptınız diye sormayacak. Cevap vermeniz ihtimalini zaten almak için ağızlarınızı mühürlüyor. Uzuvlar nasıl anlatacaklar Allah Teala'ya? Yaptıkları hareketlerle. Ve düşünceniz de orada net olarak göründüğü için kesin bir şekilde göreceksiniz ki en ufak bir adaletsizlik, haksızlık oluşması mümkün değil. Milyarda birler hesap edilmiş, belki daha da fazlası ve hayat filminiz bütün olayları aynen ihtiva ediyor. Kaybettiğiniz ve kazandığınız her şey kılı kırk yararak en ince detaylara kadar haksızlığın asla yapılmadığı bir ortamda tahakkuk etmiş. Hiç kimse o gün kendisine adaletsizlik yapıldığını iddia edemez. Net olarak ikna olacaktır ki, tatmin olacaktır ki sadece kendi yaptıklarının karşılığını milyarda bir fazla ve milyarda bir eksik olmaksızın tam olarak almıştır. İşte bu hayat filmlerinin seyredilmesi olayı çok kısa bir zaman parçasına tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Burada 1000 yıl, bu dünya üzerindeki 1000 yıl Allah-u Teala'nın indi ilahisinde bir güne eşit. 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filmi
2,4 saatte tamamlanır. 24 saat bir gün oluşturduğuna göre

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, bizler bir sevgi halesi içinde yaşamaktayız. Hepimiz sevenler ve sevilenleriz. Evvela birbirimizi seviyoruz. Bu Allah'ı sevenlerin daha yüksek boyutlu birbirlerini sevme konusundaki ulaştıkları merhaledir. Sizin sevginiz sizden bize direkt olarak ulaşmıyor sevgili kardeşlerim. Eğer bizi seviyorsanız önce Allah'a, oradan bize ulaşıyor. Artarak geliyor. Bizim de sevgimiz size gene önce Allah'a, sonra size ulaşarak yolunu tamamlıyor. Öyleyse her zaman kalplerimizi birbirine telif eden Allah var. Gerçekten Allah Teala sevgiyi kendisinden geçirerek sevgiyi telif mi eder, birleştirir mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey âmeni olanlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın." Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar bir tek fırkayı oluşturanlar. Evet, Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Allah'a yönelin ve takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat, ve namaz kılın. Ve la tekune minel müşrikin, ve müşriklerden olmayın. 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime: o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler fırkalara ayrılmayanlardır. Diyor ki Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi telif etti, sizi can dostları yaptı. Ne diyor Allah Teala? Allah kalplerinizi telif etti de size birbirinizi sevdirdi, birbirinizin can dostu yaptı. Öyleyse demek ki Allah Teala kalpleri telif ediyor, birleştiriyor.
Onun için sevgi kalbin mahsulüdür. Ve sizden bize ulaşacak olan sevgi önce Rabbimize ulaşır. Yüce Rabbimize, Allah'a ulaşır. Ve Allah'tan bizim kalbimize ulaşır. Ama bu aynı zamanda bir sevgi halesinin bizden de Allah'a gittiğini ve oradan sizlerin kalbine ulaştığını ifade eder. İşte bu bizi seyrettiğiniz bilgisayar mı, televizyon mu? Hangisinden bize bakıyorsunuz? Nereden bize bakıyorsanız, bizi görüyorsanız, biz sizinle bileyiz. Sizinle bile olmak, sizinle beraber olmak Osmanlıca'da bir süre böyle kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yalnız değiliz. Sevinmek için, mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki Allah bizlerle beraber. Kalplerimizi telif eden O. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmanın en güzel nişanesi sevgidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi eğer Allah'ın dostları arasında bir sevgi ise o muhteşem bir olaydır. Sadece mutluluğa yelken açarsınız. Allah'ın yolunda sevmek mutluluktur. Allah'tan dolaşan bir sevgi ailesi sizi bütün benliğinizi kaplayarak kuşatır. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her an sizden ona, ondan bize, bizden ona, ondan size bir sevgi akımı içerisindeyiz. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Kalplerimizde Allah var. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevmeniz size çok şey kazandırır. Nefret sadece kaybettirir. Nefret ettiğiniz insandan intikam almak istersiniz. İntikam aldığınız zaman büyük bir hatayı işlediniz demektir. Neden nefret ediyorum ben ondan diye düşünün. Size falanca falanca falanca şeyleri yapmıştır. Ve tabii siz nefret etmekte haklısınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Peki, benim canım kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü o kişinin nefretini kazanmak için siz ona ne yaptınız acaba? Hadi cevap verin bakalım. Neler yaptınız? Öyleyse her şeyin bir müsebbibi var. Vücuda getirici faktörü. Rüzgar esmeden yapraklar kımıldamaz ağaçlarda. Ağaçlardaki yaprakları kımıldayan rüzgardır. Hani bir atasözü var, yer esmeden çöp sallanmaz. Bu rüzgar esmeden ağaçların dalları sallanmazın, ağaçların yaprakları sallanmazın kısaltılmışı, atalar sözü haline getirilmişi. Gerçekten öyledir. Her şey bir sebep ve netice ilişkisine tabidir. Sebepler neticeleri doğurur ama her netice yeni bir sebebin oluşmasında amildir. Siz birisine bir kötülük yaptıysanız, kötü bir davranışta bulunduysanız, onun kalbini kırdıysanız, onun, sizin ona yaptığınız bir kötü davranış sebeptir. Neyin sebebi? Onun kalbinin kırılmasının sebebi. Kalbinin kırılması bir neticedir, sonuçtur. Sizin yaptığınız kötü davranışın sonucu, onun size kalbinin kırılmasıdır. Ama bu sonuç
yeni bir sebep oluşturacaktır. O da sizden, sizin ona yaptığınız kötülüğün hesabını sormak, size negatif bir davranışla mukabele etmek isteyecektir. Evet, size negatif bir davranışla mukabele etmesi yanlış bir şey tabii. Ama ya sizin yaptığınız doğru mu? Hep kendimizdeki hatayı görmezden geliriz. Neden sevgili kardeşlerim kendi kendinizi yargılamıyorsunuz? Eğer bunu yapabilirseniz içinizden çıkarak tarafsız bir hakim olarak kendinizi mazlum yani zanlı mevkiine koyun, sanık mevkiine koyun. Bir hatayı yaptınız veya yapmadınız ve kendinizi kendinizden taraf olmadan yargılayın. Göreceksiniz ki hep hatalarınız var. Mazeretiniz hazır tabii ama o da bana şöyle şöyle şöyle yaptığı için ben onu yaptım. Tamam. Aynen iştirak ediyoruz. Söylediğiniz doğru. Doğru ama haklı değilsiniz. Başkalarının size kötülük yapması, sizin de ona kötülük yapması hakkını doğurmaz. Bunun o sonuca gidebilmek için vicdanınızdan vize almanız lazım. O ise Allah'ın vizesidir. Sizin kazanmanızı ister. Derecat kazanmanızı. Çünkü ancak kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olursa Allah'ın cennetine gidebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki duyabileceğiniz bir tek şey vardır. Allah'ın dizaynına sadece hayranlık. Ama hayranlığa ulaşmak için kademe kademe Allah ile ilişkilerinizi geliştirmeniz lazım. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz, en sonunda da hayran olursunuz. Artık siz sadece en üst seviyede seven birisisiniz. Rabbinize hayransınız. Ve size öyle mükafatlar verir ki, bu mükafatlar karşısında layık olmadığınızı mutlaka düşünürsünüz. O kadar çok şeye ben layık olamam diye düşünürsünüz. İşte o öylesine cömerttir. Karşılıksız verendir. Bütün hazinelerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ah şu insanlar bir bilseler. Vermeden alınmayacağını, mutluluk isteyenin önce mutluluk vermesi lazım geldiğini, para kazanmak isteyen kişinin önce paraya karşı talebini yok etmesi lazım geldiğini, Allah'ın yolunda bir süre gittikten sonra artık para sizin için bir değer ifade etmez. Sizin için Allah vardır. İşte o zaman Allah Teala tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla para verir size. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Teala'nın sizi çok paraya garg etmesi için önce paradan vazgeçmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Bunlar Allah'ın kanunları. Ya Allah'ın verdiği o helal parayı en güzel standartlarda kazanacaksınız. Bunun için sizin hedefiniz para kazanmak olmayacak. Allah'ın yolunda hizmet etmek olacak. O zaman beklemediğiniz yerlerden her şey gelecek. Allah Teala size çok para verecek. Düşüneceksiniz, ben bu kadar parayı hak etmedim diyeceksiniz. Ama hak etmediyseniz Allah Teala size helal olarak o parayı katiyen kazandırmazdı.
Allah'ın kanunu iktisap kanunudur. Hak etmeniz, muktesap hak olarak onu almanız söz konusu. Neyi hak ederseniz sadece onu alırsınız. Ne zaman paradan vazgeçerseniz paranın sahibi olursunuz. Öyleyse Allah'ın vermesi için sizden bir şey alması lazım. Bu sevgidir. Allah'ı sevmeniz, aşık olmanız ve neticede hayran olmanız gerekiyor. Zaten bu olaylar birbirinin arkasından gelir. Arka arkaya hepsi oluşur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı bir defa dileyin. İlk adım, bir bebeğin emekleme devresinden sonra ilk attığı adım işte odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl bir bebek ilk adımını attıktan sonra adım adım yürümeyi öğrenecektir, sonra koşmayı öğrenecektir, sonra yarışlara girmeyi öğrenecektir. Eğer hedef koşmaksa ve Allah'ın yardımıyla skorlar elde edecektir. Ah sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğimizi biliyor musunuz? Ama mutlu olamıyorsunuz. Arkasında biz yokuz. O mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannettiğiniz insanlar yok. Siz varsınız. Ah benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Hepinizin mutlu olmanız için şu hayatımızı derhal vermeye hazırız. Unutmayın, biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Dileyenler onun meyvelerinden faydalanırlar. Bu, o isteğe bağlıdır. Doğru bina edilen bütün muhteva Allah'ın mutluluk kapılarını teşkil eder. Ama şeytan nefsleri kullanarak hep yanlış adımlar attırır insanlara. Ve insanlar hep mutsuzdur. Ne olur sevgili kardeşlerim, biraz bizim söylediklerimizi dinleseniz, birazcık söylediğimiz gibi davransanız ve mutlulukları yaşamaya başladığından itibaren onu söyleseniz, meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız: Türkiye 90-555-801-8343, Belçika 0032-486-768-736, Hollanda 0031-643-988-663, Fransa 0033-787-12-13-01, İngiltere 0044-757-835-57-45, Almanya 0049-172-717-19-33.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi, insana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak,

Mutlu olmasını hedef tayin etmiş. Ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane Safa'da 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle onları mutlu edin ve böylece siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz. Ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir.

0: Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş.
1: Kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde 3 asıl 3 zıt 6 alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için. Nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkür ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi. Hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mürüvvetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru, o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan, sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını sevmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür. Seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'ından fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir betire değildir. Kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için, iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız, başkalarının güzel davranışlarını size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin için dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz. Mutlu olmanız için, hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak, söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden ağabeyim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek istediğinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafa da karşı olmamızı ister ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim? Sizin zannettiğinizden diye. Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz. Onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onları bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ha benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz. O zem ettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir beteri olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri, öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik ederim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah-u Teala'nın indindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii, bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız, başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız, bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz, o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın, ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız, o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah-u Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız haktan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı, yaratıkların en üstünü. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife, yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda Allah'ın bütün mahlukatı arasında en çok değer verdiği mahluk insandır. Ve insanın Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak ise Allah-u Teala'nın kul olmasını emrettiği, insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk meselesine baktığımız zaman daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği, Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştı.

bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın, ister insan şeytanı olsun, ister cin şeytanı olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوبُوا اِلَى اللّٰهِ فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size mükellefe fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size mükellefe fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen, işlemek istemeyecek bir yapıda yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, iptilalar, nefsinizin afetleri baştan aşağı Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir hüviyetle, bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi
Bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesiniz zannedersiniz. Yani içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa, yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse, ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah-u Teala şeytanlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını. Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlarından biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses zannettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah-u Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır. Her yaptığı yanlışın arkasından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak, mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gördüğünüz ki ayet-i kerimede, tağuta kul iken, insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara, onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek, ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine, yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın
emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesiniz zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyete tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da bu hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla, insan ve cin şeytanlarla ilişkisini bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi gören, işiten ve idrak eden? İrşat makamını. Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat, hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşma. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız.
Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi. Daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak. Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır, yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız.
Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz. Ve de dünyada para kazanarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlenerek, fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz ama hava alırsınız. Hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır. Asıl mutlular daimi zikrin sahipleridir. Onlar daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman oradan düşmezler. Düşmeleri mümkün değildir. İç dünyalarında kavgayı bitirmişlerdir. Nasıl bitirmişlerdir? Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirde yok etmişlerdir. Kalp gözleri açılmıştır. Kalp kulakları açılmıştır. Allah ile tezekkür edebilmektedirler her konuyu. Daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Hem de 1'e 700. Hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defa da görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah-u Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin, burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık. Allah-u Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah-u Teala bize biz kazandığımız için kesbi olarak vermedi, vehbi olarak verdi. Her söylediğimiz söz onunkidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin şu bizim yaşamakta olduğumuz o büyük mutluluğu yaşamanızı ne kadar çok istiyoruz biliyor musunuz? Ancak bizi yakından tanıyanlar bilir mutluluğun ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da, siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak.
Bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan, kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz. Biz sizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

0: en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan, yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, günümüz Müslümanların diğer toplumlardan geri kalmasının sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, belki Mevlana'nın şu sözü bu sualin cevabını özetleyebilir. Kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. İnsanlar Müslüman deyince akla Müslümanların inandığı kitap Kur'an-ı Kerim geliyor. Ama günümüzde İslam Kur'an'la öğretilmiyor. Kur'an'ın dışındaki kitaplar insanların kendi zanları tatbikata konulmuş. Tüm kutsal kitaplarda 7 safa hedef emir varken insanlar bu hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmışlar. Yerine İslam'ın 5 şartını yerleştirmişler. İşte bütün kutsal kitaplarda, tekrar dönelim inşallah, bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da mürşide tabi olmak. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ruhun teslimi. Bu Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı dinin temelini oluşturuyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi. İşte günümüz geleneksel din tatbikatında bu hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan, kurtuluşa ulaştıran ilk ikisi yok. 14 asıl evvel Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Zikir yok. Ve mürşide tabiyet yok. Ama yerine ne konulmuş? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı namaz, oruç, hac ve zekat. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvelinden bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. İşte emanet ilk insanın Allah'ın kendisine tevdi ettiği emanet ruhtur. Asap 72'de biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi, insan yüklendi. Ama günümüzde İnsanlar bunu unutmuşlar. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Böyle bir mantıkla şeytan tuzağa düşürülmüş, düşmüş insanları, Müslümanları. Huşu yok. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, emanetin Allah'a teslimi yoksa Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi yok. Allah Teala insanlardan 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor. 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farza itaat eden kişiye Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse Resulullah belirtmesine rağmen insanlar bunu araştırmayı yapmamışlar ve Kur'an'ı din tatbikatından çıkartmışlar. Öyle olunca zikir yok olmuş. Öyle olunca insanlar tembelliği, el açmayı, fakirliği bir kader olarak kabul etmişler. Halbuki Necm 39'da وَلْنَنْسَ الْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İşte insanlar yatırımları değil, çalışmayı değil, tembelliği ve dilenmeyi öne almışlar. Öyle olunca da dışımızdaki ülkeler her ne kadar din yaşamasalar da bizler gibi ama onlar tekniği öne almışlar, çalışmayı öne almışlar ve gerçekten teknikte ve yatırımlarda ön safhada yer almışlar. İşte bu iki açıdan İslam ülkeleri geri kalmış durumda. Allah razı olsun. İzmir'de bir izleyici Muhterem Hocam, aynı zamanda ailemizi ayakta tutabilmek için neler yapabiliriz? Ahir zamanda aileyi ayakta tutabilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de aile verdiği önemi aynen korumak lazım. Tarim 6'da Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amen olanlar, ulaşmayı dileyenler, yakıtı insanlar ve taşlar o ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Velisevela insanın kendisini koruması söz konusu. Şimdi Resulullah'ın bir hadisine baktığımız zaman o gün diyor büyükler küçüklere merhamet etmez. Küçükler de büyüklere vakarlı davranmaz. Yani büyüklerle küçükler arasında Allah'ın temel kanunu bozulmuş vaziyette. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması, küçüklerin büyükleri sevmesi ve itaat etmesi söz konusu. İşte bu ilişki yoksa o zaman aile mefhumu ortadan kalkıyor. Korumak ve itaat, ikisinde de sevmek asıldır. Sevgi her ikisini birbirine bağlayan temel unsurdur. Büyüğü de küçüğü de birbirine bağlayan harç sevgidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların kalplerini sevgide birleştirdi. Öyleyse insanların cem olması, bir ve beraber olması, yardımlaşmaları, paylaşmaları ancak sevgiyle birbirine bağlanmalarına bağlıdır. Ama her zaman büyüklerin de vazifesi korumak, küçüklerin de vazifesi o kendisini koruyanlara itaat etmek. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in temel mesajıdır. Mürit ve mürşit. Mürşit korucu vasfıyla müridi seven, mürit de itaatkar vasfıyla mürşidi seven, birbirine bağlayan iki temel unsuru ifade ediyor. Bu din tatbikatından çıkartılmış. Öyle olunca aileler, aileyi teşkil eden fertler İslam'ı yaşamaz hale gelmişler. Ama aynı zamanda ailenin tüm fertlerini İslam'ı yaşar hale getirmek bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileği kişi dilerse ondan sonrası Allah'a aittir. Bu dileği diyememesi için temel vasıf ortam kişide var mı? Var. Çünkü Allah'ın zatından üfürülen bir ruh var. Ve galib-i bela günde bu ruh Allah'a verdiği misakla hayattayken Allah'a teslim olmayı dair söz vermiş. O zaman ruhun 19 tane Hazreti Mücaz olan ruhun emrini yerine getirmemesi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın da verdiği söz tahtında mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ulaşabilmesi için önünde engel nefs ve fizik uçtu var. İşte Bu dilekle fizik vücut şeytana olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu oluyor. Bu dilekle kişi şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Allah'ın dostu oluyor. Ve ancak bu şartlar altında bu talebin sahibi olan kişiler aileyi koruyabilir inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyin Muhterem Hocam, cemaatle namaz kılmanın önemi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona cemaattir. Cem olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Allah Teala "Vallahu yed'u ma'a cemaati" Resulullah hadisiyle Allah'ın yardımının cemaatle olduğunu buyuruyor. Öyleyse Allah'ın yardımını almak istiyorsak bir ve beraber olmamız lazım. Allah Teala Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde "Atiullah ve Resuluhu ve la tenazau." Allah ve Resulü'ne itaat edin ve niza düşmeyin. "Fetefşelu." O zaman yardımınız gider. "Fetezebu rihakum." Zayıf düşersiniz. "Fetefşelu." Ve kuvvetiniz elden gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi. İşte Araf 204'te "Feiza kuriyel Kur'an festemi'u lehu ve enstitu le'allekum terhamun" dinleyin diyor Kur'an kıraatil zaman. İtaat etmeyi emrediyorum. Allah'a ve Resulüne itaat. Cihad etmeyi emrediyorum. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman cihad ve hicret başlar, o zaman mutlaka mürşide tabi olmayı emrediyorum ve hicret, cemaat olmayı emrediyorum. İşte cemaat olmak durumunda olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Fırkalara ayrılanlar kimler o zaman? Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra, işte Rum 31'de "Münibine ileyhi ve tekuhu ve akimussela ve la teknum mineşrikin minellezine ferahu dinehum." Her dinde fırkalara ayrılmışlardır. "Kulu huzmin meledeyin ferikun." Kişi hidayete erdikten sonra fıska düşerse o zaman aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmış oluyor. Dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenler olarak karşımıza çıkıyor. Onlara emirden beyinler verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar arandaki azgınlık ederek itilafa düştüler. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın ve fırkalara ayrılmayın. En'am 153'te sırat-ı müstakim üzerinde olun. Sırat-ı müstakimden sapan yollarda olmayın. Rum 32, müşriklerden olmayın ki onlar dinlerde fırkalara ayrılmışlar. Yani demek ki şirk, kim şirkteyse o dinde fırkalara ayrılmıştır. Şirkten kurtulmak da bir dilektir. Onun için Allah Resulü "La teştemi ümmeti an delaleti." Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 ayet gereğince müşriklerin tabi olmayan delalettedir. O zaman ümmetim delalet üzere birleşmez buyurduğuna göre birleşmenin adresi hidayettir ve mürşide tabiyettir. İnşallah. Konya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, "Annem ve babam kapanmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?" Sevgili kardeşlerim, anneniz babanız Allah'ın bir emrini çiğnemede böyle bir size tesir ederlerse onlara itaat etmeyin. Ben şimdi sanki sizi anne babanıza itaatsizle sürüklüyorum. Hayır, ayet-i kerime böyle. Lokman 15'te beraberce bakalım. "Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse kim? Annem baban. bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için. Şimdi anne baba ne diyor? Diyor ki tesettüre girme. Tesettür kimin emri? Allah'ın bir emri. Anne baba Allah'ın emrini çiğne, yerine getirme diyor. Bu bir şirk midir? Evet. Şirk koşman için sen mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ne annene ne babana. Dünyada onlara güzel sahip ol, güzel geçin. Bana yönelenlerin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. İşte sen bizimle berabersen, Allah'a ulaşmayı dilediysen, ulaşanların yoluna tabiysen, o zaman dünya hayatı annen babanla güzel geçineceksin. Ama Allah'ın emirlerinde onlara itaat etmeyeceksin. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığın şeyleri ben size haber vereceğim. O zaman ne yapabilirim diyeceksin. Anne babanı ben Allah'ın bir emridir. Benim için Allah sizden de babamdan da annemden de öte. Nitekim sahabeyle ilişkilere baktığımız zaman Resulullah dönemindeki sahabe annem babam sana feda olsun ya Resulullah. O dönemde de anne babalar Allah'ın emrine karşı gelmiş. Ama çocuklar öyle bir idrake ulaşmışlar ki evet Allah anne babadan ötede bir sahibimiz ve anne baba yanlış bir şey söylerse anne babaya itaat değil, Allah ve Resulüne itaatin asıl olduğunu yaşantılarıyla bunu ispat etmişlerdir. İşte Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyuruyor. Hayır, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil insan sahibi olamazsın. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh seni nefsimden dahil, nefsim dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici suali var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle size bir sualim olacaktı. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Evet. Nitekim birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek kattın ama. İkinci safa az zikir. Üçüncü safa 3 saatlik zikir. Dördüncü safa çok zikir. Beşinci safa daimi zikir. Altıncı safa külli zikir. Yedinci safa tesbih. Şimdi 6. sabah külli zikirde her zerre, saçının teli de Allah'ı zikrediyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Zikir bir kalbi ibadettir. Namaz olsun, oruç olsun, zekat, hac bunlar insanın kalbiyle yani fizik vücutla yerine getirilen vasıta emirlerdir. Ama zikir dilden yapıldığı zaman kalbe inmezse Allah katında bir hüküm ifade etmez. Ameller boşa gidiyor. O sebeple zikir kalbi ibadettir ve bu kalbi ibadetin zikrin ait olduğu standartlarda yapılabilmesi kalpteki Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanmasına bağlıdır. Diğer ibadetlerin hiçbirinde her birisinde derecat kazanırız. Namaz kıldığımız zaman derecat kazanırız, oruç tuttuğumuz zaman derecat kazanırız, zekat verdiğimizden derecat kazanırız. Ama zikir yaptığımız zaman derecat kazanmakla birlikte nefsimizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat rahmet ve fazıl kalbe girer. Ve o afetler de kalpten çıkar. Ancak böyle biz nefs tezkiyesini başarabiliriz. İşte 7 safa zikrin Alimdan 41'de Rabbini çok zikret. Bu 7 safa çok zikri ifade ediyor. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyicimiz muhterem hocam, musibetlere maruz kalan insanlara nasıl teselli verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Şimdi beraberce bakalım. Musibetlerin sebebi ne? Musibetler, kaybettiğimiz derecelerin tekrar kefareti hüviyetindedir musibetler. İşte Al-İmran 182, ellerini de takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyle musibet geliyor. Nisa 62, elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geliyor. Enfal 51, ellerini de takdim ettiğiniz, yani işlediğiniz günahlar sebebiyle. Yunus 44, yaptığınız zulümler sebebiyle. Haç 10, elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. 35, onlara isabet edenler, musibetler. Evet, Kasas 47, Rum 36 keza öyle. Şura 13. Öyleyse, musibetlere maruz kalan kişi, yaptığı yanlışlar sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi, Allah'ın onlara o musibeti tattırmasına bağlı. O sebeple zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Zahitler günah işleyerek kaybettiği dereceleri musibetlerle tekrar kazanıyorlar. Ama musibetsizlik kişiyi bir faydaya ulaştırıyor. Fayda mı, derece kazanmak mı? Mümin için daima ahiret dünyadan öndedir. Derecat kazanmak bir faydaya ulaşmaktan daha müteberdir. Dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkartmak değildir.

hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar cennetlik amellerdir. Ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Şimdi cennetlik amel işleyip cehenneme gidenleri Allah-u Teala Kehf 105'te açıklıyor. 103, 104, 105. قُلْ هَلْ نَبِيكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَمَلًا. Amel bakımından en sonunda olanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları boşa gitmiştir. Ve onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Bunun sebebi ne? Kehf 105'te. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Rabbinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı. Şimdi hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem Rum suresinin 53. ayet-i kerimesine bakacak olursak, sen körleri delaletlerden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ayetlere inananlar kimlerdir? Ayetlere iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne diyordu Kehf 105'te? Ulaikellezine keferu bi'ayatin lika'i. Ayetlere inanmayanlar lika'llahı dilemeyenlerdir. Ayetlere iman edenler lika Allah'ı dileyenlerdir. Öyleyse lika Allah'ı dilemek cennete girmenin garantisi de anahtarıdır. Lika Allah'ı dilememek de cehennemin anahtarı, cennetin kilididir. Bizi cennete götürecek ameller İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstün olması hasebiyle niyet önemli. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasıdır. Ama bu usta ayet ve hadis var mı? Var işte. Kehf 105'te. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde ne var? Kişi çok günah işliyor. Ama Allah Teala Enfal 29 ayetinde ama intakullah, eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size furkanları verir, bütün günahlarınızı örter. O zaman günahların büyüklüğü değil, Allah'a ulaşmayı dilemek amellerin sigortası, ameller boşa gitmiyor ve günahların kefareti, bütün günahları Allah Teala örtüyor. Bu ayetlerde var mı? Var işte. Hadiste de var mı? Evet, hadiste de. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Balıkesir'den izleyici Muhterem Hoca, herkes kendi dininin hak din olduğunu iddia ediyor. Bu durumda insanlar doğruyu nasıl bulabilir? Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Tek bir din var. Bu din bütün kutsal kitaplarda aynı, 7 sabah 4 teslim. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Kur'an-ı Kerim kendine önce indirilen bütün kitapları tasdik ediyor. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin İslam olduğunu buyuruyor. Kendisinden sonra da müjdeliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da evvelki Tevrat'ı tasdik ediyor ama Resulullah'a müjdeliyor. Öyleyse öncekilerle sonrakiler arasındaki ilişki İslam zincirinde öncekilerin tasdik edilmesi, sonrakilerin de müjdelenmesi söz konusu. Hazreti Musa

0: bakacak olursak kendine öncekileri tasdik etmiş ama kendisinden sonrakini müjdelemiş. Hazreti İsa'ya baktığımız zaman öncekileri tasdik etmiş, sonrakileri müjdelemiş. Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman öncekileri tasdik etmiş, sonrakileri müjdelemiş. Öyleyse öncekilerle sonrakilerin tasdiki ve müjdelemesi kesinlikle aynı dinin yaşandığını bize ispat ediyor. Öyleyse dinler yok. Kitapları tasdik eden ve yaşayanlar. Ali İmran 81, Maide 46, Maide 48, Enam 92, Saffat 37, Zümer 33 ve Ahkaf 12. Zümer 33'te hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden, onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah kimleri affeder? Allah'a ulaşmayı dileyen ve o affe layık olanı affeder. İşte kimleri affettiğini hemen söyleyebiliriz. Allah Teala davranış biçimleri açısından huzul abwa ve amr bil urfi. Sen affet. İşte o kişinin affetmesi halinde Allah Teala onu affediyor. O kişi kimi affediyor? Etrafında kendisine yanlış davranan insanları affediyor. Onlar da ruh teslimi, fizik vücut teslimi yapanlardır. Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hiç doğru değil. İbadet, kulluk, ibadetin özüdür. Kul olmak. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, ben Sakarya'dan Ahmet Şahan. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyoruz inşallah. Uygun görürseniz inşallah bir sualim olacaktı. Dünyada rahat yoktur sözü ne kadar doğrudur? Bunu bizlere Kur'an-ı Kerim çerçevesinde inşallah açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve berekat, hepinizi çok seviyoruz. Allah bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Ve bu saadetin iki kanadı var. Birisi ahiret kanadı, diğeri de dünya kanadı. Ahiret kanadını cenneti elde etmek en kolay şey ama sonra yaşanır. Dünya kanadı sonra elde edilir ama önce yaşanır. Ve Allah iki cihanda da bizim huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamamız için dini farz kılmıştır. Öyleyse dünyada rahat yoktur ifadesi bir şeytanın tuzağıdır, sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emeldir. Heva nefsin afetleri, 19 afeti. Heva haktan ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup, eğer yani Allah'a ulaşmayı dileyip, dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, öyleyse kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir dünyanın evladı olmayan kişi, zikir yapan kişi? Öyleyse bu temel kriter üzerinde her şeyi bina etmemiz lazım. Biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an ahiret saadeti, zikir yapmaya başladığımız anda, zikir yaptığımız kadar da dünya saadetinin sahibi oluruz. Ama bunu Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, kendisine ulaştırmasını farz kılmış ve Allah'a gerçekleştiriyor. Bu sebeple tek bir dilekle o kişi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına da ulaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yoktur olayı bir safsatadır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an, her Ramazan Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, mutluluk. Mutlu musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Mutlu musunuz? Hanginiz bana mutlu olduğunuzu söyleyebiliyor? Var mı içinizde öyle birileri? Mutlu olanlar. Sahiden mutlu musunuz? Size göre mutluluk ne? Mutluluk deyince ne anlıyorsunuz? Cevap vermiyorsunuz. Ben mutluyum diyorsunuz. Hadi gelin beraber bir araştıralım bakalım. Gerçekten mutlu musunuz? Yoksa değil misiniz? En çok sevdiğiniz kişi öldü. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Siz ölmek üzeresiniz. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Hastalandınız. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Hazreti Eyyub'un hastalandığı zaman da mutluluğu devam etmiş. Hep mutluymuş. Bütün vücudunun dışı, her tarafı yaralarla dolmuş. Her tarafı yara ve böcekler gelip oradan Hazreti Eyyub'un kanını emiyormuş. Birisi düşünce karnı doymuş, düşmüş. Hazreti Eyüp yerden o böceği almış, tekrar yerine koymuş ve şiddetli bir acı duymuş orada. Sonra da yukarıya Allah-u Teala'ya müracaat etmiş. Ya Rabbi demiş, bu buradayken hiç acı duymuyordum. Ama demiş, yere düştükten sonra ben onu aldım, yerine koydum, aynı yere koydum ama çok canım acıdı. Allah Teala buyurmuş ki, biz onu kudretimizle orada tutuyorduk. Her biri senin için bir imtihandı, acı duymuyordun. Biz sana acıyı duyurmuyorduk, seni hasta kılmıştık. Hem iç organların hepsini hastalattık, hem de dış organların hepsini hastalattık. Hiç hasta olmayan bir tarafın kalmadı. Ama biz onu irademizle oraya ulaştırmıştık. Sen cüz'i iradenle aynı şeyi yapmak istedin. İkisi aynı şey değildir. O zaman şimdi hissettiğin gibi acı duyarsın diyor Allah Teala. Bu olaydan sonra da Allah Teala Hazreti Eyüp devresini tamamladığı için diyor ki, ya Eyüp şimdi ayağını yere vur. Hazreti Eyüp yere vuruyor ayağını, yerden bir su fışkırıyor. Şimdi diyor, suyu iç, o sudan iç. İçiyor Hazreti Eyüp, içindeki bütün hastalıklar iyileşiyor. Şimdi diyor, o suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da iyileşiyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın ilahi mutluluğunu anlatmak için buradayız. İşte ölüm sizi bir korkunç sonuca götürür. Korkarsınız.
birisi, sevdiklerinizden birisi öldüğü zaman günlerce gözyaşı dökersiniz. Gözleriniz şişer. O sizin için gitmiştir. Acaba gerçekten gitmiş midir? O gittikleri yeri görebilseniz hiçbir zaman üzülmezsiniz. Öldüğü gece onu orada görebilirsiniz. Berzah aleminde. Sevdikleriyle beraber. Onlar daha evvel ölenler, onlarla birlikte ama mutlu. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Aranızdan kimin yakın bir dostu ölmüşse ona naçizane tavsiyemiz odur ki bir hacet namazı kılsın. Perşembeyi cumaya bağlayan gece en güzelidir hacet namazı için. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulunsun. Desin ki, ya Rabbi, ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum. Beni onunla bir araya getirir misin? Allah-u Teala muhtemeldir ki talebi kabul eder. Kişi orada berzah aleminde o öldüğünü düşündüğü, bu sebeple gözyaşı döktüğü kişinin yaşadığını kesin ve net olarak görür. Onu kucaklar, vücudunda, kollarının içinde gerçekten bir vücut vardır. Onunla konuşur, dünyaya ait müşterek hatıralarını sorar. Aldığı bütün cevaplar doğrudur. O zaman emin olmaz mı? Siz olsaydınız emin olmaz mıydınız? O olduğundan. O zaman üzülecek bir şey kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Hı? Bu dünyada var olmak bir marifet mi? Oradakilerle dostluk içinde olmalısınız. Allah-u Teala ile dost olduğunuz zaman muhtevayı bütünleştirirsiniz. Hani şu anda aranızdan her kim çok yakınında olan birisini, çok yakın bildiği, çok sevdiği birisini kaybetmişse ona da aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Hemen boy abdestini al. Yarın Perşembe akşamı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam hacet namazını kıl boy abdestini alıp. Şimdi de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi de isteyebilirsiniz Allah-u Teala'dan. Yalnız hacet namazını kıldıktan sonra hiç kimseyle konuşmadan yatmanız lazım, konuşmamanız lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yalnız değilsiniz. Allah sizlerle beraber olur. Eğer Allah'ın dostu olmayı dilerseniz. İrade sizin iradeniz. Allah-u Teala dostluk talebini sizden, sizin serbest iradenizden bekliyor. Ya böyle bir talepte bulunursunuz Allah-u Teala, ya Rabbi ben ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye dua edersiniz Allah-u Teala'dan. Mutluluk treni yola çıkmıştır. Her şey bununla başlar. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tamam. Hepsi bu kadar. Gerçekten bu kadar basit mi? Hayır, bu kadar basit değil. Çünkü daha başlangıçta her şey birbirine karışır. Allah'a ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diyen kişiyle, sözle Allah-u Teala bunu söyleyen kişiyle, kalbindeki Allah'a ulaşma talebini kalbinden bir dilek olarak Allah'a diliyle tasdik etmek suretiyle ulaştıran kişi. Kalbi Allah'a ulaşmayı diliyor. Kişiye diliyle diyor ki, kalbi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek aslında kişinin kalbinden Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Sözlerde onu dil ile tasdik ediyor.
Öyleyse bir insanın ağzından "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demesiyle kalbinin Allah'tan bunu talep etmesi arasında, diliyle de söylemesi arasında büyük farklılık var. Birisi Allah-u Teala tarafından dikkate alınmaz. Kim sadece diliyle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye Allah'a dua ederse, o kişinin talebi geçersizdir. Kim buradan kalbinden sımsıcak bir talebi Allah'a ulaştırırsa, "Ya Rabbi ben buradan kalbimden bir taleple sana ulaşmayı diliyorum" derse, o gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kurtuluş onun hakkıdır. Bir dilekle mutlak kurtulur. Peki diğerlerinin kabahati ne? Diğerlerinin kabahati Allah'ın hükümranlığına boyun eğmemek. O kalbinden dilesin, ben de dilimle dilerim. İkisi de aynı şey diyemezsiniz. Hüküm size ait değil. Hüküm ona ait. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Habibim" diyor, "sen" diyor, "savaşa giderken beraberine sahabeyi aldın, savaşa gittin. Ama bu münafıklar yoktular" diyor, "seninle beraber. Şimdi" diyor, "sen geri döndüğün zaman zaferle sana diyorlar ki, biz seninle gelmeyi çok istedik ama yapamadık. Buradakileri yalnız bırakamadık. Mümkün olmadı. Ama bundan sonra her ne zaman sefere gidersen biz mutlaka seninle geleceğiz." Böyle derler diyor sana Allah Teala. Ama diyor onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani gönül, dilleri gitmek istediğini söylüyor ama kalpleri istemiyor gitmek diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyecek. Kalbiniz dilemezse siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. O zaman Allah'ın söylediği güzelliklerin hiçbirini yaşayamazsınız. Öyleyse ne? Hadi bana söyleyin bakalım. Gerçekten şuradan kalbinizden sımsıcacık bir talebi, bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştıracak mısınız? Söz mü? O zaman Allah-u Teala'nın da size sözü var. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Dünya hayatını yaşarken dünya hayatının en az yarısını mutlulukla geçirmenizi garanti altına alıyor Allah-u Teala. Her gün yarı yarıya mutluluk. Yanlışlarla doğrular birbirine çok yakın bir dizaynda. %50, %50. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hep şimdiki gibi mutsuz olursunuz. Üstelik de mutsuzluğunuzun kabahatini hep başkalarına yüklersiniz. Hayatınız şikayet etmekle geçer. İşte onun da bana söylediği şey şöyle şöyle şöyle. Hiç bu bana yapılır mı? Ben onu o kadar çok severdim ki şimdi artık sevmiyorum, ondan nefret ediyorum. Cart curt. Sevgili kardeşlerim, boşuna şikayet etmeyin. Ayrıca başka suçlu da aramayın. Suçlu sadece sizsiniz. Hiç kimse kendisinden başkasından mesul değildir. Hangi açıdan? Sadece bu açıdan. Yani hiç kimse başkası için onun Allah'a ulaşmasını dilerse Allah Teala'dan pozitif bir cevap alması mümkün değildir. İşte peygamberlerin hası, en üstünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine onca iyilik yapan, kendisini koruyan amcasının Allah'a ulaşması konusunda amcası hayatta kaldığı sürece hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aynı şeyleri söylemiş. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile.
Ama dilememiş sevgili kardeşlerim. Dilememiş. Ve Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sen en sevdiğine bile diyor hidayeti sağlayamazsın. En sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Senin görevin davettir. Hesap bize aittir diyor Allah Teala. En sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Son derece basit Allah Teala'nın ne söylemek istediği. Talep o talebin sahibinden gelecek. Kim bizatihi kendisi şuradan kalbinden bir taleple Allah'a müracaat eder de diliyle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni şu dünya hayatını yaşarken zatına ulaştır derse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Kalbinden söylemesi bu talebin mutlak olduğunu, gerçek olduğunu gösterir. Zaten Allah Teala'nın kalbinize bakmaktan muradı bu. Gerçekten Allah'a o kişi ulaşmayı diliyorsa buradan dilek ulaşacak, kalpten ulaşacak. Kişinin diliyle Allah Teala'ya kalbinde böyle bir talep olmaksızın ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum, beni kendine ulaştır demesi Allah'a hiç ama hiçbir şey ifade etmez. O kişi yaya kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Sadece sizin mutluluğunuz için Allah Teala bize hayat verdi. 28 senedir sizlere bu hakikati öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü her şey bununla başlar. Bunun ötesi var mı? Elbette var. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'alaştırıp teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhsinlerden olmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 28 basamakta 4 teslim. 28 basamakta 7 safha. 7 safha, 4 teslim ve 20, 10, 20, 25, 28. 28 basamak. İşte Osmanlı'nın 7 iklim, 4 bucak dediği şey budur. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela baştan şunu söyleyelim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hiçbirinizin cehenneme gitmemesi için bu hayatımızı vakfetti Allah Teala. Sizlerin Allah'ın cennetine girmeniz için hayatımızı sizlere vakfetmemiz emrini aldık. O vakfetti. Bu vücut bize ait değil. Onun. Bizden söz aldı. Her şeyimizle Allah'a ait olduğumuza dair bize ait hiçbir şey kalmadığı kesinleşti. İşte bu bir emanet sevgili kardeşlerim. Bu fizik vücudu idare eden biz değiliz. O.
En çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, yani şu vücudu, sonra nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerine eşdeğer olan faziletleri ikame ederek, yerine koyarak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi gelin bakalım soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız biz de sizden bir söz isteyeceğiz. O zaman söylediklerimizi yapın. Eğer bunları yapar da mutlu olmazsanız o zaman bize gelin ve haksız olduğumuzu söyleyin. Yanlış söylediğimizi söyleyin. Ama önce dediğimizi yapın. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi nasıl olunur görün. Ne yapacaktınız? Hadi söyleyin bakayım. Ne yapacaktınız? Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu talep buradan kalbinizden Allah'a ulaşacak. Dilinizde tasdik edecek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceksiniz. Ama önemli olan burası değil, ağzınızdan söylediğiniz kelimeler değil. Buradan kalbinizden Allah'a yaptığınız talep. Bu talebin geçerli olup olmadığı nasıl anlaşılır? İki açıdan anlaşılır. Birincisi, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılmış. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabri ve salati innehu lekebiratun illa alel haşin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Namaz kılıp istediğinize göre elbette Allah'tan istiyorsunuz. Başka merci yok. Namaz kılıyorsanız Allah'a kılıyorsunuz. Allah'tan istiyorsunuz. Mürşidinizi istiyorsunuz. Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala diyor ki bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Kimler için? Kimler için olduğumuzu görüyoruz şimdi. Ellezine onlar ki yezunnune emin olarak isterler, kesin olarak dilerler. Ennehüm muhakkak ki onlar mülaki ennehüm ileyhi raciun. Ennehüm mülaki rabbehum birincisi. Rablerine mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerine, Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ennehum İleyhi raciun ve onlar Allah'a ruhlarının rücu edeceğine ne zaman? Ölümden sonra da tekrar Allah'a rücu edeceğine, çünkü o sırada vücuda geri döner ruh ve Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla tekrar Allah'ın katına geri gönderilir. Bu Allah'a ruhun rücu etmesidir. Kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu kesin şekilde inanan insanlar neye inanıyorlar? Ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir insan dört inanç şartının sahibidir sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a inanırlar. 2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanırlar. 2. 3. Bunun üzerlerine defaatle farz kılındığına inanırlar. 3. 4. Ve
Allah'ın eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım sözünün kesin olduğuna inanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı şuradan kalplerinden diledikleri takdirde mutlaka Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Öyleyse dört şart: Allah'a inanmak, Allah'ın ruhun ölmeden hemen ulaşacağına inanmak, üç, bunun üzerlerine farz olduğuna inanmak, dört, ruhların Allah'a ölmeden evvel mülaki olacağına kesin şekilde inanmak. Burada emin olmak da demek mümkün. Yani başlangıçtaki Allah'a inanmaktan sonra gelen Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmak. Ama burada dördüncüsünde, üçüncüsünde bunun üzerine farz olduğuna inanmak, dördüncüsünde ise Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kendi ruhunun mutlaka Allah'ın zatına ulaşacağına kesin olarak inanmak. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki inanç, o zaman diyor Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. O zaman ruhunuz tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılır ve Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz?

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Allah Teala da bizden çok bir şey mi istiyor? İstemediği kesin. Sadece bir tek dileğimizle bizi Allah Teala her negatif faktörden kurtarıyor. Mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu biliyor musunuz? Bakınız Allah Teala ne diyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina, onlar muhakkak ki kesin olarak bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hani dilemeyi üzerimize farz kılmış diye farz ayetlerini söylemedik, daha söyleyeceğiz şimdi. Dilemezler diyor Allah Teala ve dilemeyenlerden bahsediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a milaki olmayı dileyenler var. Sizler diliyor musunuz? Veya dilemeyenler var. Ama dilemeyenlerin gideceği yer kesin. Sevgili kardeşlerim, ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendi kendinizi aldatmayın. Bu konunun anlattığımız birinci faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olduğu için, ayetleri bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemez ve kendisini kabahatli de görmez. Ne yapayım der, bana öğretmediler. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde yaşamak varken neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Sormaz mıyız size? Neden cehenneme mahkum etmek? Dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Gördünüz Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Neden gaflet? Neden siz de onlar gibi olasınız? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk duymak söz konusu ama dilemiyorsunuz, mutlu değilsiniz. Bu kadar basit mi sebebi? Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay. Sizi Yüce Rabbimiz Allah Teala o kadar çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İnsan kainattaki en üstün mahluk, melek, bütün meleklerden, bütün cinlerden daha üstün olan, hayvanlardan, kuşlardan, balıklardan, bütün varlıklardan, hayat sahibi olan, olmayan her şeyden Allah Teala insanı daha üstün kılmış. Bu yüzden Adem Aleyhisselam'ı yaratan Allah Teala meleklere de, cinlere de, şeytana da diyor ki hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Çünkü diyor ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunun bir emanet olarak bulunduğu insandan başka hiçbir mahluk kainattan yaratılmamıştır. Sadece sizler bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti Allah'a teslim etmek üzere vazifelisiniz.
ise Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz mı? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz eğer, bakınız neler oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen biz değiliz. Bunları söyleyen Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'in indirmiş bizlere bu hakikatleri öğretmek üzere. Onun için bu birinci açıdan olaya bakış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer cehennemdir. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. O kişi aynı zamanda takva sahibi değildir. Aynı zamanda şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salatı ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol ve namaz da kıl ve müşriklerden sakın, müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Münibine ileyhi, ona münib ol. Ona yönel. Bu Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah Teala. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a münib olursa, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi, yehdi ulaştırır. İleyhi ona, men o kişiyi, kişiyi yünib, münib olan, yönelen kişiyi Allah ona, kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Münib olan kişiyi ulaştırıyormuş. Münib olmak böylece kesinleşiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah evvela kendisine seçiyor bütün insanları. Bütün insanları değil, insanların %90'dan fazlasını. Sadece başka insanları da Allah'ın yolundan ayıracak olanları seçmez. Yani kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelleyen insanlar. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tamam. Yetmez. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İşte bu insanları Allah Teala cehenneme ulaştırır sadece. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Biz nasıl sizi Allah'a çağırıyorsak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sakın korkmayın. Sakın ihmal etmeyin.
mutluluk sizin elinizde, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın garantisi var, mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Garantisi var mıymış? Bir defa daha tekrar ediyoruz ayet-i kerimeyi. Allah'ı, Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır ileyhi ona, Allah'ın kendisine, zatına, men o kişiyi, yunib Allah'a yönelen, yani Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahu Allah yeştebi seçer ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşa'ü dilediği kişiyi. Ve yehdi iletir, ulaştırır, vasıl eder ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, yünip yönelen, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse demek ki yönelmek, Allah'a yönelmek ve Allah Teala yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Bu yönelmek Allah'a yönelmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'ın verilmiş sözü var, mutlaka kendisine ulaştıracak. Sahiden Allah Teala böyle bir garanti veriyor mu? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte garantiyi söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelen o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Garanti. O kişi Allah'a ulaşmayı sadece dileyecek. Ulaşmak onun görevi değil. Dilemek onun görevi. Ulaştıracak olan Allah, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Durun bakalım şimdi burada. Allah'a ulaşmak nefs tezkiyesini gerektirir. Yani Allah Teala size öyle vasıflar vermeli ki siz zikrettiğiniz zaman kalbinizin üzerinde Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye tesbihinizle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman nefsinizin kalbine giren nurların karanlıkları kapı dışarı ederek, afetleri kapı dışarı ederek nefsinizin kalbinde %51 yeri işgal etmesi lazım ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Zaten zikri de sevmiyor. O kişi dilemediğine göre zikri sevse de sevmese de Allah'ın zatına, ruhunu ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı diledi kişi ama zikri sevmiyor. Sevmezse zikir ibadetini yapmayacaktır. Yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Öyleyse burada farklı bir olay var sevgili kardeşlerim. Kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırması lazım. Ama nefs tezkiyesi olmasa, nefsin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmazsa, %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşidine ulaştığı takdirde,
Allah sadece onların kalbine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bu ruh o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmittel hakkın geldi. Mümin 15. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Ve ruh vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının o başımızın üzerine gelen zatın bulunduğu ana dergaha gider. Oradan nefsimizin kalbinde bu %2 başlangıçtaki rahmetin dışında her %7 fazıl birikiminde ruh gök katlarından birine yükselir. İlk %7 fazıl birikimi nasıl birikim? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı bir iman kelimesi var. Bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan. Ve kalbimize zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nurdan, iki grup nurdan rahmetle faz, birinci grup rahmetle salavat, ikinci grup rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da rahmeti de bir kısmı fazılları taşırlar, bir kısmı da rahmetleri taşırlar beraberlerinde getirirler. İşte bu rahmetle faz ve salavat nurları göğsümüze gelirler. Allah'ın göğsümüzden kalbimize açtığı yoldan geçerek kalbimize ulaşırlar. Fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler ve fazıllar gelip iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbimizin nurlar tarafından işgal edilmesidir. Herkes de gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemeyen hiç kimse de gerçekleşmez. Çünkü onların Allah'tan yardım alması mümkün değildir. Bu kalbe Allah'ın nurlarının gelmesi zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşir. Nefsimizin kalbinin üzerinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmemiz lazım. 7 tane gök katını temsil eden 7 tane yer vardır insan vücudunda. Bu yerlerden birincisinde %7 nur birikimi, ikincisinde bir daha %7, birincisinde %2 rahmet birikimi zaten oluşmuştur. Ondan sonra her birinde kalp, sır, ruh, hafi, ahva, letaifi nefs, letaifi kül. Bu 7 tane sahada nefs tezkiyesi yapacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur kalbinize girecek. İman kelimesine yapışan fazıllar nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacak. Her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha gelen ruhunuz oradaki diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan ruhlarla birlikte

Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. Ruhunuz Allah'tan gelen bir emanettir ve o emaneti Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. İşte ruhunuz burada Allah'a ulaşır. Neyle ulaşmıştır? Nefsinizin kalbine biriken bu nurlarla. E siz zikri sevmiyorsanız eğer, bunu yapmanız mümkün değil. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Allah da verdiği sözü tutamaz. Mümkün mü? Mümkün değil. Allah Teala mutlaka diyor, Allah'ın sözüne hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde söz tutmama söz konusu değildir. Mümkün değildir diyor Allah Teala. Öyleyse söz vermiş size. Siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah işitti, bildi ve gördü. Derhal Rahim Esma'sıyla tecelli eder. Arkasından da ruhunuzdaki nefsinizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin katına itibaren birinci gök katına ulaşır. Açıkta secde, ikinci gök katı su varılma, üçüncü gök katı secde, iki katlı mescitte, dördüncü gök katı Beytül Makdes'in aslında secde, beşinci gök katı Beytül Haram'ın aslında secde, altıncı gök katı Sıbkatullah olmayı mahali, yedinci gök katı Lef-i Mahfuz. Önce birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem İndi İlahi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece indi ilahideki sitetin müntahaya kadar ruhunuz ulaşır. Zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamlayan ruh oradan sitetin müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bunun adı seyr-i sülüktür. Seyr-i sülük Allah'ın zatına ulaşmanın adıdır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak nefsinizin yedi kademede tezkiyesine paralel olarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, yedi kademede %51 nurla temizlerse, o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizayn söz konusu. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve onu Allah garanti ediyor. Siz mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Zikri sevmiyorsunuz. Önemli değil, Allah size sevdirir. Namazı sevmiyorsunuz, onu da Allah sevdirir. Oruç tutunca açlıktan bayılacak gibi hissediyorsunuz kendinizi. Onu da Allah Teala size sevdirir, açlığı hissettirmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde mutluluk adı verilen bir olay söz konusu. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu mutluluğu yaşamak şerefinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sözünü mutlaka tutar. Öyleyse siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanla karışmayacaksınız. O size namazı sevdirecek, o size orucu sevdirecek, o size zikri sevdirecek, o size Allah'ın bütün emirlerini

sevinçle, zevkle yerine getirmek için şevk verecek, aşk verecek, heyecan verecek Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizi sadece mutlu edecek. İşte böyle bir alem söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. Allah Teala'nın indinde hepimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepiniz mutlaka Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıranlardan olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an'ın farz hükmünü mutlaka tüm sahabe gibi gerçekleştirmiş olursunuz. Bu sizin özel gayretinizi gerektirmiyor. Sadece bir dilekle dilemeniz yeterli. Geri kalan her şeyi Allah gerçekleştirecek. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı ona ait, o üzerine üstlenmiş, mutlaka size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, zekatı sevdirecek, haccı sevdirecek, kelime-i şehadet getirmek hoşunuza gidecek, ama özellikle zikri çok seveceksiniz. Ve mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bu ise üçüncü kat cennet demektir. Dünya mutluluğundan hepsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için %2 rahmet, %49 7 defa %7 nur. Allah'ın nurları nefsinizin kalbindeki %100 karanlığın %51'ini yok etmiştir. Yani nurlar karanlıklara hakim olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Yarıdan aşağı bir hakimiyet. Artık şeytan duruma hakim değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın garantisi. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu büyük zevki yaşayın. Bu Allah-u Teala'nın size nimetidir, ihsanıdır. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi ona ulaşmayı dileyin. Siz de mutluluklar kervanına kavuşun. Allah hepinizin hem cennet saadetine gitmesini, ulaşmasını, sizleri ulaştırmasını, hem de Allah Teala'nın hepinizi dünya saadetine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Bunlardan birincisi Ashab-ı Meşeme, cehenneme gidecek olan bir grubu oluşturuyor. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennemdir. Neden cehennemdir? Çünkü şeytan insanlara Allah'ın dinini unutturmayı bütün devirlerde başarmıştır. Allah'ın birden fazla dini hiç olmamıştır. Zamanın bu parçasından geriye doğru baktığımız zaman dinimizin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu görüyoruz. Daha evvele gitmek mümkün mü? Evet, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte Ashab-ı Meşeme o fırkalara ayrılanlardır. Üç gruptan bir tanesi Ashab-ı Meşeme, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi muhtevasına alır. O kişinin dini ibadetlerinin geri kalan muhtevası ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o kişi için kurtuluş yoktur. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir şey daha, bir kısım saflar, bir insan cehenneme gittiği zaman hafif tertip cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkıp hop cennete gidecektir diye bir safsatanın arkasında dolaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da cehennemde bahseden bütün ayetleri teker teker ele aldık. Kur'an'da hiçbir ayette bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir işaret yok. Ama 49 tane ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. İşte Ashab-ı Meşeme bu cehenneme girip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Biz cehenneme girip girersek bile bir süre orada hafif tertip Allah-u Teala bizi kavurur. Cehennemin kötü taraflarını bize gösterir. Birazcık yanarız. Ama ondan sonra çıktık mı sonsuza kadar mutluluğu yaşarız cennette diye düşünen İslam aleminin ne yazık ki büyük bir kısmıdır. Çok büyük bir hüsranla karşılaşacaklar. Kıyamet günü geldiğinde görecekler ki kendilerine Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp da fırkalara ayrılmış din adamlarının Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hakikatlerini, ters düşen ve hakikatten uzak olan konuları kabul etmeleri hasebiyle bunlar büyük bir sukutu hayale uğrayacaklardır. Sükutu hayal değil, hayal susması değil. Sukutu hayal,
hayal düşmesi konunun aslı. Her konuyu da kelime yapısı itibariyle yanlış telaffuz ediyoruz, yanlış değerlendiriyoruz. Bu vesileyle sukutu hayal sözünü kullananlar var hala ama sükutu hayal diye kullanıyorlar. Yani hayal susması. Sukut düşme demektir. Bir insanın bir şeyler hayal edip o hayalin gerçekleşmemesi, çıplak hakikatle karşı karşıya kalmaları ve bundan büyük hüzün duymaları sukutu hayali ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı meşhumedir. Diyelim ki bu kişi 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyor. Hiçbir şey yazmaz. 7 vakit namazını kılsın. Ona bu 7 vakit namaz cenneti sağlayamaz. Ara sıra zikir de yapıyor, o da sağlayamaz. İnsan hayatının cennete yönelik kesimi bir taleple başlar. Bu talep Allah'a mülaki olmayı dilemedir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi مُنِيبِنَ اِلَيْهِ يَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu da ikinci kısmı ayetin. Yani Rum 31'den sonraki 32. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın hakikatlerinden iman konusundaki tartışmaların nedeniyle Maturidi ve Eşari taraftarları arasında çıkan devamlı anlaşmazlıkla biten konular insanları Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştırmış, sadece imanı tartışma konusu haline getirmişler. Tartışma alanında burası öyle bir kısır yer ki iman muhtevası insanları bütünüyle kontrolü altına almış. İslam'da 7 tane safa söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. Ne dedik? Ruhu Allah'a ulaştırmak demedik. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Yirmi beşinci basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Muhlis olmak. 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim ederek Allah'a teslim olmak. Ve Allah'ın kişiyi irşada memur ve menzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi 28. basamak. Öyleyse safhalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiiyet ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak, üçüncü safha, fizik vücudu teslim etmek, dördüncü safha, nefsi teslim etmek, daimi zikre vararak nefsi teslim etmek, beşinci safha, munis olmak, altıncı safha,
Tövbe-i Nasuh'la muhlis olmak altıncı safa ve iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması, kişinin irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayini yedinci safa. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Ashab-ı Meşhem'e kimdir? Ashab-ı Meymen'e kimdir? Ashab-ı ve Sabikun kimdir? Ashab-ı Meşhem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, insanların %90'dan fazlası bu bölüme girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama 5 vakit namazını gerçekleştiriyor. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kişi bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyor. Zannediyor ki bunları yaparsa mutlaka cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, hep hurafeler İslam dinini kemirmiş. Hurafelerden bir tanesi, hafazan Allah, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatası. Ruh vücuttan günde yüzlerce defa çıkar. Hiç kimse ölmez. Yüzlerce defa tekrar vücuda girer, kimse de bunun farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki, ancak Allah bize Kur'an'ı baştan aşağı öğrettikten sonra bu büyük hakikatleri yerlerine oturtabildik. Şimdi Kur'an'ı alimlerin söylediği standartlarda öğrenen, her şeyi birbirine karıştıran insanlar bütün muhtevayı insanların kurtuluşunu tamamen engelleyecek bir hüviyete sokmuşlar. Hayır, isteyerek değil, insanlara kötülük olsun diye değil. Öğrendikleri ilim bu. İlim yanlış. Onlara demişler ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrıldığı an o kişi ölür. Buna samimiyetle inanmış insanlar. Eğer bu bir doğruysa şu anda ruhsuz bir kişi konuşuyor. Biz, bir ölü konuşuyor. Bize kardeş olan, gelip tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a gitmiş, Allah'a ulaşmıştır. Yani bir ölüler ordusu hala yaşamakta. İşte biri de konuşuyor şu anda sizinle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar çok saçmalığı insanlar din öğreniyoruz diye din büyükleri saydığı kişilerden öğrenmişler ki her şey alt üst olmuş. İşte bu faydasız ilmi öğretenler de Ashab-ı Meşhem'edir. Onu öğrenip de tatbik mevkine koyanlar da. Ruhu vücudundan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Ölüm, Azrail Aleyhisselam'ın ve onun yardımcılarının gelmesiyle tecelli eder. Mitokondrileri öyle bir noktaya ulaştırır ki kişi ölür. Kim ulaştırır? Azrail Aleyhisselam kim ulaştırır ve onun yardımcıları, yardımcı melekler. Ruhu, ölen kişinin ruhunu alırlar beraberlerine ve Allah'a ulaştırırlar.
İşte burada kişinin muhtevası, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi ise Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları onun ruhunu alıp da bir defa daha Allah'a götüremezler. Ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün bu yanlış ve eksik ilim sebebiyle İslam alemi dünyaya bütün güzellikleri öğreten bir hüviyetteyken insanların bilmediği hakikatleri onlara ulaştırırken mesela sıfırın altındaki negatif sayılar El Cabir olmasaydı insanlar cebir diye bir olayı Cabir kelimesinden geliyor. Bilmeyeceklerdi. Yani sıfırın altındaki değerleri bilmeyeceklerdi. Ama biliyorlar. Artı sayılar, eksi sayılar. Sıfır ve sıfırın altındaki sayılar. Mizanın adı Allah-u Teala'nın koyduğu denge. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Sıfırın ne kadar üzerinde bir şey yaratmışsa gene sıfırın o kadar altında Allah-u Teala bir başka şey yaratıyor. Ve mutlaka dengeyi sağlıyor. Kainatta dengesiz hiçbir şey yok. İşte fizik vücudumuz. İşte dengenin sağlandığı ikinci faktör nefsimiz. Tıpkı fizik vücudumuzun şekli. Rüyanızda çok kendinizi görmüşsünüzdür. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz sizsiniz. İşte o ikinci vücudunuz, nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki asabın meşemeden biridir. Ve gideceği yer gene ne yazık ki cehennemdir. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için, bu hakikatlerden uzak olduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bu devirde Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, ve 19 ciltlik bir Kur'an muhtevasını 8519 sayfa bir Kur'an muhtevasını Allah Teala bize öğreterek insanlığın emrine sunmayı nasip kılmasaydı insanlık hala hurafelerle meşgul olacaktı. Şimdi Allah Teala'nın kanunları, koyduğu kaideler, Kur'an hakikatleri bizim din adamlarımızın doğru zannettiği birçok şeyin yanlış olduğunu ispat ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların cehenneme girdikten sonra, hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkıp cennete gireceği safsatası. Sevgili kardeşlerim, Ashab-ı Meşem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları muhtevasına alır. Ve hepsinin gideceği yer cehennemdir. Bunların içinde cehennemin en alt yedinci katına gaye kuyusuna gidecek olanları var. Şeytanın gideceği oraya yedinci kata, yedinci kat cehenneme girecek olanlar var. Altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere de gidenler, gidecek olanlar var. Ama hepsinin gideceği yer cehennem. Allah Teala bu kadar kolaylaştırmışsa her şeyi,
Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sadece yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. İblis ise insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını önlemek için insanlara bir dolma yutturmuş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ve insanlar ona inanmışlar sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din adamlarımız da aynı kanındalar. Allah-u Teala'nın bize hakikatleri öğretmesi sebebiyle bütün bu safsataların karşısına çıkmamız, bizi dinlemek, incelemek mevkiinde olmayan, buna gerek görmeyen insanların karşımızda olmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki bu karşımızda olanlar söylediklerimizi bir Kur'an'la tahkik etseler, o zaman ilimlerinin ne kadar boş, kendilerini cehenneme götürecek olan anlamsız bir ilim olduğunu fark edecekler. Henüz insanlık o noktaya gelmedi. Onların Kur'an hakikatlerini anlamaları için din adamlarımızın doğruyu söylemeleri lazım. Ne yazık ki inceleyip incelemek lütfunda bulunup doğruyu görenler var. Ama herkes farklı bir düşüncenin sahibi olduğu için, ters bir düşüncenin sahibi olduğu için onlar bu öğrendikleri hakikati söyleyemiyorlar etraflarındakilere. Ama böyle olduğu için de milyonlarca insan bu hakikat insanlara tamamen öğretilene kadar geçecek zaman içerisinde milyonlarca insan cehenneme gidecek. Ve bunların sorumlusu bu konunun sahipleri olan din adamlarıdır. Öyleyse Ashab-ı Meşhem'e sadece Allah'a ulaşmayı dilememek gibi bir sebepten cehenneme gidecek olanlar. Suçları vardır veya yoktur. Bunlar hiç önemli değil. Sadece bir dileğin sahibi olamamak, Allah'a ulaşmayı dilememek, dilemeyen herkesi mutlaka cehenneme götürür. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Allah'a münib ol, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradini Allah'a teslim et. Kimdir Ashab-ı Meymene? Ashab-ı Meymene Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka bir arzu duyacaktır içinde. Mürşidini kalbi talep edecektir. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ve de kişi ulaştığı zaman mürşidine tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhasıdır hidayetin. Bu dilek o kişiye mürşit sevgisi sağlar, kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak harekete geçer kişi, tabi olur. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetle nefs tezkiyesi olmayı başlar. Bu kişi zikir yapar. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazılların taşıdığı rahmet nuru %2 o kişinin kalbine ulaşmıştır. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyince %2 rahmet nuru ulaşmıştır.
Tabiyetten sonraki kişinin zikri, o kişinin kalbine fazıl nurlarını getirir, yerleştirir. Salavat isimli taşıyıcı unsurlar kalbe evvela %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu mürşide tabiyetten evvelki sahnedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onun kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru öncü kuvvet olarak kalbe girer, mürşide tabiyetten evvelki safa. Sonra %2 fazıl gelecektir. Affedersin, %7, %7, %7 fazıllar gelecektir. İlk %7 fazıl geldiğinde o kişinin nefsinin kalbini doldurduğunda %7 fazıl, o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçen bu kişi nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl nuru artışıyla o noktaya gelir. Bu kişinin başlangıçtaki dengesi, hani Allah-u Teala ne demiştik? Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yaratıyor. Kişiye bir nefs vermiş, %100 afetlere dolu. Kişiye ruhundan öpülmüş, %100 hasletlere dolu. Birisi insanlara Allah'ın yasak ettiği her şeyi öğütler ve emrettiği her şeyin yapılmamasını öğütler. Bunlar afetlerdir. Nefsin kalbi %100 bunlarla doludur. Ruh ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. İkisinin arasında tam zıt bir hüviyet söz konusudur. Ve de kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi ashab-ı meymenedir. Nereye kadar? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini görmek için talepte bulunacaktır. Allah'ını gösterecektir, tabi olacaktır. Tabiyet, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 7-8 aylık bir ömrü varsa. Tabiyetten sonra ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu söylediğimiz 7 tane kademede 7 tane gök katını aşacaktır. Her seferinde %7 nur birikiminin tabii sonucu bir üstteki gök katına çıkabilmektir. Nefsin kalbindeki ruhların, nurların artışıyla kişinin ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşması aynı hüviyeti gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ruhu neticede 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 7. kattaki 7. safhada zikir hücrelerinde o kişi zikrini tamamlar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruh Sitret-i Münta'ya ulaşır. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın yardımı buraya kadar. Ne sağlar bu bir insana? Bu bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Çünkü nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bu bir insana üçüncü cenneti sağlar. Birinci kat cenneti bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sahip olur. Mürşidine tabiyetinde 14. bu üçüncü basamaktır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci cennetin, ikinci kat cennetin, daha üst kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi üçüncü kat cennetinde hibe eder, hediye eder, bedavadan
verir. Hem Allah-u Teala bütün bunları yapıyor, gerçekleştiriyor. O kişiye mürşit sevgisi veriyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Zikir sevgisi veriyor, zikrini kişi seve seve büyük bir mutluluk duyarak yapıyor. Hiçbir dolama olayı söz konusu değil. Ve ruhu Allah'a ulaşıyor. Kalbine bakalım kişinin. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhu vücudundan ayrılınca bu kişi %100 afetlerle dolu bir nefsle kalmıştı. Ama Allah Teala afetlerin vücuda tesirini, o kişiye tesirini önlüyor. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırdığı zaman ne oluyor? Başlangıçtaki denge tekrar kuruluyor. Neydi? Nefsimiz vardı. Tamamen afetlerden doluydu. %100. Ruhumuz vardı. Tamamen hasretlerle doluydu. Fazıllar hasretlerin eş değeridir. Nefsinin kalbini %51 nurla dolduruyor Allah-u Teala. %49 fazıl, 7 defa %7. 2 de rahmet nuru. %51 nur. Geriye kalan %9 da hala karanlık, afetlerle dolu. Bu aşamada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine tabiyette ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi. Peki kişinin kalbinin durumu başlangıçtakinin aynı, denge tekrar sağlanmıştır. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasretlerle dolu, denge. Bu noktada, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada nefsimizin kalbi %51 nurla, %49 artı %2, %2 rahmet, %49 fazıl. Geri kalan %49'u da fazılların tam karşıtı, nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bu karanlıklar hala duruyor. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama üçüncü kat cenneti temin etmiştir Allah-u Teala kişiye. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren ashab-ı meymenedir. Ne zamana kadar? Sabikun olana kadar. Demek ki biz ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz, ashab-ı meymeneyiz. Sonra ne yapıyoruz? Dik yokuşu tırmanıyoruz. Zikrimizi, günde 3 saatlik zikrimizi 18 saate çıkartıyoruz. 18 saatlikle ulaşıyoruz. Ulaştığımız zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bundan sonrası artık o kişi için zor değildir. Çünkü günün 18 saatin uyanık olduğu bütün devreyi zikirle geçiren bir kişi var. Ve bunun ötesinde bu kişi uykudayken de zikri usul haline getirecektir. Ve o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi hala ashab-ı meymenedir. Ne zaman ki Allah onun günahlarını bir defa daha örtecek. Sonra ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek. İşte o kişi o zaman salikun olur. Onlar müsabakalarda yarışanlar. Sabikun el evvelin ve ahirin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sabikun el evvelin
Ensar ve muhacirindir. Allah Teala şöyle söylüyor. O sabıkun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenlerden de. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, o sabikuna da tabi olanlar, sabikun tabi tabiin oluyor. Tabiine tabi olanlar, o tabi olanlar da irşat makamının sahipleri olduğu zaman onlar da sabikun hüviyetinde. Öyleyse sabikun olmanın temelindeki özellik nedir? Sabikun adı verilen kişiler irşat makamının sahipleridir. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe ister ensar adı verilenler olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhaciret edenler, göç edenler olsun, hepsi sabikundu. Sabikunun bir başka yönden değerlendirilmesi, onların hayırlarda yarışanlar olmasıdır. Neden? Çünkü nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Hiç kimseye herhangi bir şekilde bir zararlarının dokunması mümkün değildir. İç dünyaları Allah'ın bütün emirlerini Allah'tan alarak yapan bir özellikle teçhiz edilmiştir. Devamlı olarak sabikunel evvelin veya ahirin, bugün de sabikun var, yarın da sabikun olacak. Kıyamete kadar sabikun olanlar hep hayatta olacaklar. İnsanların çok küçük bir kısmı ama hayatta olacaklar. İşte o sabikun ikiye ayrılıyor. Sabikun el evvelin, sabikun el ahirin. Ensar ve macirin sabikun el evvelindir. Ondan sonrakiler onlara tabi olanlar. Tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar zamanımıza kadar hepsi sabikun el ahirindir. Sevgili kardeşlerim, her şey, Allah'ın bütün nimetleri o kadar güzel ki, sizleri mutluluğa davet ederken içimiz titriyor. İstiyoruz ki herkes öğrensin Allah'ın bu hakikatlerini, tahkik etsinler Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceklerdir. Ne kadar azim bir tecellidir ki din adamları ellerindeki eksik ve yanlış ilimle bizi hesaba çekiyorlar. Oysa ki Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz onların bilmediği Kur'an hakikatlerini bileniz. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sesiyiz. O kadar. Kendimize ait hiçbir değer yoktur. Biz bir hiçiz. Ama Allah Teala bizi seçmiş. Bu hiçi seçmiş. Biz bu görevi üstlenmişiz. Allah Teala bu görevi bize vermiş. Ne yapmışız? Bütün Kur'an'ı baştan aşağı Allah'ın emrettiği boyutlara Türkçe olarak ulaştırmışız. İşte Kur'an'daki bütün hurafeleri yok eden o biziz. Din adamları
hala o Kur'an'ın tefsirlerindeki yanlışları devam ettiriyorlar. Ve hem Allah'a karşı hem insanlığa karşı sorumludurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsinde Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu.

Dur. Huzursuz dur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya batmayen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarınızın nedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. He, bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife, halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz.
arkasında

Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak tevhileri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur.
Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz, sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga?
Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sulh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye,
kime verecekler, seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes, hangi şartların içinde olursa olsun, mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan, mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur. Ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala edeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları 7 safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. 7 tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazılların artışı ve %51
%49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere, kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a milaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse, Allah-u Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Garanti veriyor Allah-u Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu, o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada, kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah-u Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah ona namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Daha kötüsü, on iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala
öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır.
Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve pek çok şeyin, ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin, şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabede teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a, Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın 5 şartıyla yaşayanlar, sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîre el-amte aleyhim gâil maktubi aleyhim ve la aleyhim Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an ilmi ilmel yakin aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: Habibim sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestûre. Onların seni görmelerine mani olmak için diyor Allah Teala. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor. Engel koyarız. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettikten sonra, yani sözlerini bitirdikten sonra, onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Burada tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlardan bahsediliyor. Tebliğ ediliyor ama insanlar tebliğe muhatap kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Tebliğ yapılıyor. Onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, yetmez. İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir garayet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa
derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine, ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor faatler verdim diyor. Yani hassalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fakıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah Teala'nın söylediklerini gerekli seviyede idrak edemeyenlerdir. Allah Teala Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekumul azabe summe la tunsurun." Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı düşünün, ister kabir azabı düşünün. İkisi de bu dünyadaki hayattan sonra olacağına göre şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse, bir çırpıda Allah Teala böyle bir şey emretmemiştir derse, o Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle yetişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur ve nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisi, aranızda
en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfaları arasında kalır ve tatbikatını çok az insan yapabilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek, daha sonra tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمِكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمِكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ. Tıpkı onun gibi diyor Allah-u Teala. Yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsedilen nimet gibi, ki devrin imamından bahsediyor Allah-u Teala. Size de diyor Allah bir Nebi Resul gönderdi. Sizden bir Nebi Resulü size gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun diye. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Bu iki safa ilmel yakini içerir. Size hikmet öğretsin diye aynel yakini içerir ve size daha başka şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmiyorsunuz.
hikmetin de ötesinde bir şeyler öğretsin diye. İşte başlangıçtan itibaren 21. basamağa kadar olan devre ilmel yakindir. 26. basamakta aynel yakin başlar. 28. basamağın 5. kademesinde ise son noktaya gelinir. Hakkul yakin. Hakkın görülmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu konuşmaları sizlerle yapabiliyoruz. Sizlere çağın ulaşabildiği son teknik ilmi, zahiri ilmi verirken Kur'an'da da başka insanların ulaşamayacağı Kur'an ruhuna ait gerçekleri söylüyoruz. Böyle bir şeyde biz sadece bir öğretileniz. O neyi öğretirse, Allah bize neyi öğretirse, biz de size aynı şeyleri öğretmekle mükellefiz. İşte bu öğretinin adı tebliğ müessesesidir. Herkes mutlaka tebliğe muhataptır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Neden böyle söylüyor? Çünkü hidayete erecek kişi, hidayete erebilmek için mutlaka kendi iradesini, cüz'i iradesini, kişisel iradesini devreye sokmak ve Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetinde. Böyle bir şey yoksa hiç kimse hidayet üzere olamaz. Dalaletten hiç kimse kurtulamaz. Dalaletten kurtulabilen insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bütün problemlerden kurtuluşun başladığı yerde hüküm ferma olur. Allah'ın mükafatları ard arda gelir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren bütün hedeflere birer birer ulaşır. O dalaletten kurtulur, o küfürden kurtulur, o cehennemden kurtulur, o hüsrandan kurtulur, o şirkten kurtulur.

Ama insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. İşte burada tebliğin öğrenmesinin çeşitli yollarından iblisin yapabileceği sadece buydu. Allah Teala bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Hicr suresinin 2. ayet kerimesinde. Öyleyse Kur'an'ın muhafızı bizatihi Allah'tır. Öyleyse iblis biliyor ki Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremez. Peki değiştiremezse insanları nasıl Kur'an-ı Kerim'den ayıracak da kendisiyle beraber cehenneme götürecek? Sadece bir tek yolu var. Kur'an-ı Kerim'i unutturmak. İşte iblis bunu başarmış. Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplar, kitaplar, kitaplar ve bu kitaplar ne yazık ki Kur'an'ı tatbikattan kaldıran kitaplar oldular. Hiç kimse bu konuda bir kastin sahibi değildir karımızca. Kasta makrun bir ilmi davranışla karşı karşıya değiliz. Ama iblis insanlara onlar farkında bile olmadan yön vermek suretiyle Kur'an'ın bütün temel esaslarını insanlara unutturmaya başarmış. Geriye bunların dışındaki tortuyu bırakmış. Kur'an'ın temeli, tebliğin de temelidir. 7 tane safha söz konusudur. 28 basamaklık bir Kur'an müessesesinde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. safhayı, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safhayı ifade eder. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak teslim. Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun teslimi 25. basamak, 4. safha. 27. basamak nefsin teslimi. 5. safha. 28. basamağın 4. kademesi İrşada ulaşmak, 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece olayı Kur'an tamamlıyor. Ama insanlardan, din öğreticilerden bugüne gelen miras sadece İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam 5 şarttan ibarettir. Kim bunları yaparsa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, bunları yapan ne yazık ki bunları yapıyor diye cennete giremez. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki senin görevin tebliğdir. Onlar sana inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin tebliğdir diyor. Hesap bizim üzerimizedir diyor. Bütün peygamberler, ki peygamberler peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Ve bütün veli resuller, bütün kavimlerdeki resuller de şu anda bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Bütün kavimlerdeki resullerin hepsi de veli resuldür.

kavim resulleri onlar da tebliğ yaparlar. Ve bu tebliğin neticesinde insanlar Kur'an'ın 7 safhasını da öğrenirler. 28 basamakta 7 safha. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamış. Neyle bu hedefe varmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğiyle. Gördük ki İsra 45 ve 46 tebliği çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman diyor Allah Teala. İşte bu Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. O sana vahyettiğim Kur'an var ya diyor Allah Teala, o Kur'an'ı onlara tilavet et, oku, anlat. Ne diyor? Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'ın ruhunu benden öğren ve onlara Kur'an'ı anlat diyor. Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri anlat diyor. Başka bir şey anlatma diyor. Kur'an'ı anlat. Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'da her şeyi tamamladık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyor? Sen o Kur'an'ı onlara oku, anlat. Sana vahyettiğim Kur'an'ı. Ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve diyor ki, vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Ne yapması emrediliyor? Kur'an'ı okuyup onlara anlatması, tilavet etmesi, öğretmesi emrediliyor. Her şey tilavetle başlıyor, tebliğ ile başlıyor. Öyleyse tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır cümlesi doğru bir cümle midir? Söyleyin bakalım şimdi bana sevgili kardeşlerim. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, muhatap olmayan insanlar vardır. Doğru mudur? Doğru değildir. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirlerine söyleyeceklerdir. Bu söyledikleri şey aslında onların farkına bile varmadan yaptıkları tebliğdir. Negatif istikamette konuşsalar bile, ki her devirde insanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini inkar etmişlerdir. Öyle de olsa, negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile, tebliğe kişi muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. İki tane ifade varsa, bu ifadelerden bir tanesi, ruh insana hayat verir. Ruhunuz vücudunuz ayrılırsa ölürsünüz. Onun için ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa, diğeri de Allah-u Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ulaştırmanızı
vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi, Allah üzerinize farz kıldı diyorsa, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a hayattayken ulaşması söz konusuysa, bunlardan bir tanesinin yanlış olması lazım. İşte kimler böyle söylüyorsa, yani nasıl söylüyorsa, ruh insana hayat verir. Ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz ifadesine dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki, hayatı veren sadece biziz, biz diyor. Öldüren de gene diyor sadece biziz, biz diyor. İnsanlara hayat veren ve insanları öldüren sadece Allah'tır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ruh, Allah değildir. Allah'tan gelen, doğduğumuz zaman bize üfürülen ve Allah'a hayattayken onu geri göndermemiz üzerimize defaatle farz kılınan bir varlıktır ruh, hayat vermez. Allah'tan bize verilen, Allah'a mutlaka girdirmesi lazım gelen bir emanettir. İşte kim ruh insana hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. Bu sebeple ruhun ölmeden evvel Allah'laşması yoktur diyorsa, o insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Çünkü bile bile hakikati gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ve hidayetin temel faktörü insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşmasıdır. Onu gizleyenler, hem de biz kitaplar indirerek insanlara delilleriyle birlikte bunu açıklamamıza rağmen gizleyenler var ya diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın laneti, insanların laneti. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah Teala ona lanet etmez. O sadece bir günahkardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı kendisi dilemedikten başka, başka insanların da dilemesine mani olursa, işte onlar lanete muhatap olanlardır. Nisa 167, 168, 169, bu tebliğe mani olanları, tebliğe rağmen insanları dalalette bırakmayı başarabilenleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanları şöyle ifade ediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların yani Allah'a ulaşmayı dilemesine, dileseler sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Dilemesine ve sırat-ı müstakime ulaşmasına, sebile ulaşmasına mani olurlar diyor Allah Teala.
hatta lüdalalen bahida. Onlar muhakkak ki uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem zalimdirler. Lem yekunullahi niyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Ve la niyehtehum tarika. Ve onları tarika müstakime hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. Olay bütün kimliğiyle ortada. Allah'ın yolundan saptıranlar, bu saptıranlar bunları söyleyerek insanları saptırıyorlar ve onların titirlerine bakan insanlar, yahu bu adam ilahiyat fakültesinde profesör, öyleyse söylediği mutlaka doğrudur diye inanıyorlar. Bu insanların söylediklerine inanıyorlar. Onlar da Kur'an'a %100 ters düşen bu davranış biçimleri dizisi içerisinde insanları Allah'ın yolundan devamlı men ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah Teala bu sebeple tebliğe büyük önem veriyor. Şuraya ulaşmak istiyoruz. Tebliğe muhatap olmayan hiç kimse, akil ve bali olsun da, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir yaşa gelsin de, 15 yaşın ötesi ve kendisine tebligat yapılmasın, böyle bir insan yok. Bir defa daha söyleyeyim, tebligatın mutlaka Resul'den duyulması gerekmiyor. Tebligatı ondan duyanların da başkasına pozitif veya negatif istikamette ulaştırması, hepsi tebliğdir. Kesin bir hükümle şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir devrede tebligat olmaksızın insanlar yaşamazlar. Şu dünya adı verilen gezegenin neresinde insanlar yaşıyorlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları ortamda kendilerine tebliğ edilmemiş hiç kimse mevcut değildir. Nereden biliyoruz? İşte sonuçlar Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde yer almış. İnsanların netice itibariyle sonuç olarak ulaşacakları sadece iki yer var. Kıyamet günü gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir cehennem, iki cennet. İnsanların büyük kısmı, ne yazık ki %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Bu kadar basit olmasına rağmen kurtuluş, sadece Allah'laşmayı dileyen bir insan mutlaka cennete gitmez gideceğine rağmen, bu insanlara yüzlerce defa tebliğ edilmesine rağmen, insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu nereye götürüyor insanları? Bu insanları cehenneme götürüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse cehenneme gidince ne olur? Kur'an-ı Kerim'de
Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala nezirlerden bahsediyor. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde resullerden bahsediyor. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde gene resullerden bahsediyor. Ve bir kısmı insanların bir kısmı bu söylenenlere inanıyorlar, bir kısmı inanmıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Evvela Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey kurtuluş müessesesi bununla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Baştan söylediğimiz gibi birçok negatif faktörden ve özellikle cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gittiğinde cehennem bekçileri onlara soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Ve sizden olan bu Resuller size Allah'ın ayetlerini okudular mı? Söylediler mi? Buraya kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bütün cehennemin kapısına gelip de cehenneme girecek olan herkese bu sual soruluyor. Cennete girenler böyle bir suale muhatap olmasalar Allah'a ulaşmayı dilememiş olacaklardı. Dilemişler ki cennete girmişler. Onlar zaten tebliğe muhatap olmuşlar. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Ama cehennemde kalacak olanları da tebliğin yapıldığını ayetler kesinleştiriyor. İşte Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki: İza ulku fiha semi'u leha şahikan ve hiye tefur. Oraya cehenneme atıldıkları zaman kaynamakta olan cehennemin korkunç sesini işitirler. Mülk 8, tekadü temeyyizü minel gayz. Kullama ulkiye fiha fevcun se'alehum hazinetuha elem ye'tikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup oraya, yani cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Cehenneme girenlerin macerası anlatılıyor. Mülk 9, kavlu bela dediler ki, evet, kat caina nezirün, bize nezir geldi, nezirler geldi. Fe kezzebna ve biz onları yalanladık. Ma nezzelallahu min şeyin, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Entüm illa fî dalalin kebîr. Ve siz büyük bir, sadece büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve
Büyük Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ve kâlu lev künnâ nesme'u ev nâkulu ve mâ künnâ fî ashâbi sayir. Eğer biz derler ki, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık bu ateş ehlinin içinde mi olurduk? Ne diyorlar? Cehennemin kapıları açılıyor, burunları yere sürtünerek cehennemin içine giriyorlar. Cehennem bekçileri hiçbirini devre dışı bırakmaksızın hepsine ayrı ayrı aynı suali soruyor. Size nezir, uyarıcı, ikaz edici gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet geldi. Ama biz onlara inanmadık, onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın nezirlerine insanların söylediği şey. Mülk Suresinin bu 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde nezir olarak geçen kişi, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul olarak geçiyor. Aynı olay anlatılıyor. Enam 130'da da Resul olarak geçiyor. Ve enteresan bir sonla bitiyor Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hastamızın üzerindeki mühür alınsaydı ve akletmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı ve kalbimize ihbat konulsaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk, bu ateş ehlinin içinde ne işimiz vardı diyorlar. İnsanların bir açıdan baktığımızda %90'dan fazlası cehenneme gidecektir. Cehenneme gidenlerin hepsine de bu sual mutlaka sorulacaktır. Sual sorulan herkes de bu cevap mutlaka alınacaktır. Geldi mi sualinin cevabı? Evet geldi. Bize nezir geldi. Resul geldi mi sualinin cevabı? Evet bize Resul geldi şeklinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta izâ câhâ fütuhat ebvâbihâ, kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâle lehum hazinetuhâ, ve onun cehennemin bekçileri onlara derler ki elem yetikum rüsûlün minküm, size sizden Resuller gelmedi mi? Lem yetiküm gelmedi mi? Yetlûne aleyküm ayâti, size ayetlerimi, ayâti rabbikum, Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okusunlar. Ve yunzirûnekum, sizi ikaz etsinler, uyarsınlar. Likâe yevmüküm hâzâ, bugün buraya sizin geleceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, cehenneme gideceğiniz konusunda sizi uyarsınlar, uyaran Resuller gelmedi mi size? Ve üzerinize Allah'ın, Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı, tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı size? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Kâlû belâ, dediler ki evet, bütün cehenneme girenlerin hepsi evet diyorlar. Bize Resul geldi.
Velakin hakkat kelimetin azabi alel kafirin, ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Tuba suresinin 71. ayet-i kerimesi. Demek ki Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayet-i kerimesinde geçen nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Resul adıyla geçiyor. Bu bapta orada cehennemde suale muhatap olacak herkes için nezir kelimesi aynı zamanda Resul kelimesini içeriyor. Bu iki ayetteki bütün nezirler Resulleri ifade eder. Mülk suresinin 7, 8, 9 ve 10. ayetlerindeki muhteva kazanan manadaki nezir, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesindeki Resulü ifade eder. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde, ya maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu, elem yetiküm rüsulüm minküm, size sizden resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati, üzerinize ayetlerimi okusun. Ve yunzirunukum likaya yevmüküm haza. Bugününüze, bugüne ulaşacağınıza, yani cehenneme gideceğinize dair sizi uyaran. Kalu, dediler ki şehitna, şahit olduk, ala enfüsina, nefslerimiz üzerine şahit olduk. Burada ifadeye dikkat edin. Maşerel cinni vel insi, ey insan ve cin topluluğu diyor. Sizlere gittiğiniz cehennemde sizlerden olan Resuller gelmedi mi? Cinlere, cinlerin gideceği cehennemde cin Resuller, cin Resullerden bahsediliyor. İnsanların gideceği cehennemde insan Resullerden bahsediliyor. Ve cehennemde oluyor bu iş. Nefslerimiz üzerine şahit olduk diyorlar. Ve gara tümül hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfisihim, nefsleri üzerine şahit oldular. Ennehum kânü kafirin, muhakkak onlar kafirler olduğuna dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, her şey bununla başlar. Bu tebliğin yapılıp yapılmadığı konusu kesinlik kazanacaktır. Cennete gidecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Cehenneme girecek olan insanlar da önce cehenneme girerler. Ve cehenneme girenlerin verdikleri cevap, evet bize Resuller geldi, nezir geldi ama biz onlara inanmadık. Onlara siz dalalettesiniz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bunu söyleyen insanların gözlerindeki hicabı mesturenin, kulaklarındaki bakranın, kalplerindeki ekinetin açılmadığı kesin. Çünkü Mülk 10'da, Mülk 9'da, Mülk 10'da diyorlar ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı, işitme engelimizi alsaydı, kalbimizdeki ekinleti alsaydı ve yerine ihbat koysaydı, biz idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada
cehennemde mi olurduk? Akletmeyenler, engelli olanlar, üç uzuvunda da görme, işitme ve idrak etme uzuvlarında engel olanlar, görme, işitme ve idrak etme hastalarında engel olanlar, onlar cehenneme gidiyorlar. Onlar engelli olanlar. Ne zaman Allah Teala onların bu uzuvlarındaki engeli kaldırırsa, o engel kaldırıldığı takdirde bir sonuca ulaşırız. İşte Allah Teala onun için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. O zaman diyor, biz size Furkanlar veririz ve sizin günahlarınızı örteriz. Sonra da günahlarınızı sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Verdikleri Furkanlar, Allah'ın verdiği Furkanlar, görme, işitme ve idrak etme engellerinin ortadan kalkması ile oluşan kişinin akletmesi olayıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir tebliğ sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Öyleyse bu tebliğ sohbetine dikkat edin. Burada bu tebliğde bütün insanlara Allah'ın hakikatleri Allah Teala tarafından ifade buyuruluyor. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine vasıl olmanız, sonsuz mutlulukların sizin olması, bütün bu konulardaki dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum, can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya, mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası, hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah-u Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standartına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda. Azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. 100 üzerinden 100 hasletler ruhumuzda, 100 üzerinden 100 afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddedna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhlar ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinde kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir.

Çok büyük oranda insanlar mutsuz. İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınızda Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz. Öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var, iç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik.
Öyleyse bir

taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah ne emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya, yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak zaten... Böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa
ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz iblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun
yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok, kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi. Kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz. Vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle
vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey, işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir, o emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet, sahabenin bir de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğiniz de sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiilde işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu engel yüzünden. Yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri
işlemek istiyor. Çünkü Allah-u Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrolü altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah-u Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazılların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama İç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah-u Teala direkt olarak sizinle konuşmaz.
İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki, dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4/3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idra ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok, fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekanı fizik ötesini de kapsayabiliyor. Dobrugler diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım, bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, bu anda şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrailoğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrailoğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer, cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini, gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazla istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kafidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona, cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. Yedi kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda, yedi kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan, fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için, bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben, insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmaktadır.

ulaşmayı dilemezse, o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri, alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri, alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki o kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi.
Orada

ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur. Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in, bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine, kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler. Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi. Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz.
Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan, bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan
Sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah ki benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile sen bahçene girdiğin zaman bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini, semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek. Benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara kafirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan
konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz, Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen, benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen
benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri yine beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab, kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki, her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışla içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek, insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının fazl-ı nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl-ı nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün
yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Yani hep denge. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünyada verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek.